0: Çok teşekkür ediyorum alkışlarınıza.
1: Gönlünüze sağlık efendim.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Bu ışıklar, bu dekorlar, bir şeyler bir şeyler.
0: Vallahi yönetmenimiz Serkan kardeş bir tane. Sağ olsun.
1: Diyorsun. Ben de farkındayım. Bu ışıklar bana olsa diyeceğim, bana da çok yaptık.
0: Slow şimdi... şarkılarda coşuyoruz. Evet sevgili evet. Adem'e de teşekkür
1: evet,
0: ediyoruz.
1: Evet Adem Bey'e de teşekkür ediyoruz. Efendim yayın, yapım hakikaten.
0: Bütün arkadaşlarımızın emeği çok fazla da hani yönetmenimiz şöyle yapalım böyle yapalım diyor diye ben
1: tabii,
0: bir tek onun ismini
1: o
0: söyledim.
1: Genel
0: her birinize ayrı ayrı
1: ışıklar,
0: teşekkür ediyoruz. Ses,
1: ışıklar,
0: o kadar efekt. Rahat duyuyoruz ki kendimizi şu anda.
1: Hayır,
0: mesela.
1: Şimdi, konu Elencim. O değil, konuyu dağıtma.
0: Dağıttım. Peki hadi, tamam dağıt, toparlayalım. Peki.
1: Bana da yapıldı ama ben biraz caz yapayım dedim ama hiç oralı değil. Yönetmenim de kulağıma bir şey söylemiyor.
0: Bence sen görmedin, monitöre bakmadığın için.
1: Hayır, bana da yapıyorlar zaten diyorum. Ben bir caz yapayım dedim ama onu da yapamadım. Ne sen istediğim tepkiyi verdin, ne Serkan abi verdin, ne Reyhan, kimseden bir ses çıkmadı. Yaptığımla kaldım deyiverdim. Oo.
0: Yalnız bir şey söyleyeceğim. Demin bana neler dedi. Kuliste görseniz dedi, şöyle dedi, böyle dedi. Görüyorsunuz ne kadar hanım hanımcık duruyorum burada.
1: İnanmayın.
0: Sizce öyle miyim?
1: İnanmayın. Sahne önünde...
0: İsimi bile çıkartmıyorum.
1: Bu gördüğünüzden daha güzeldir. Vallahi bakın. Yemin ediyorum.
0: Bak şimdi şaşırttı beni.
1: Vallahi bak yemin ediyorum. Yani inanmazsan abime sor diyeceğim. Gene şimdi antepçilik yapıyorum gibi olacak. Yapmayayım.
0: Tamam yine iltifat sayfasını kapatıyoruz ve şarkılarımıza devam ediyoruz.
1: Şarkılarımıza devam edelim. Çok güzel bir şarkı. Eski bir şarkı. Eski derken çok eski değil aslında. Bilenler bilirler. Bu şarkıyı İzmir'deki dostlarıma göndermek istiyorum. Oradan da istekler vardı. Bundan sonra artık birazcık repertuar fanteziye doğru gidiyor hocam. Buyurunuz. Sizdeyiz efendim.

0: Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olunuz, var olunuz.
1: Gönlüne sağlık, sesine sağlık.
0: Diyor ki, hani o vefasız senin sözün yemindi, ölümsüz aşkımız bir tek söze yenildi. Hani bazen bitti dersin ya da git dersin. Bir tek söz.
1: Öyle bir tek söz de olmuyor ama işte.
0: Nasıl da hayalin gözlerimden silindi, kalbimi çok kırdın, çok gücendim yalancı diyor. Bir daha ne arar ne sorarım. Çok etkiliyor beni bu şarkı. Sözleri de, bestesi de.
1: Çok güzel şarkı. Uzun zamandır da ben kimsenin okuduğunu
0: evet.
1: duymadım
0: çok
1: sanki.
0: Çok okunan bir şarkı değil.
1: Evet, güzel oldu.
0: İstek olduğu zaman sahnelerimde yer veriyorum. Evet efendim.
1: Peki o zaman ben de şimdi bir Selami Şahin şarkısı okuyorum.
0: Çok içli şarkılar seçmişiz bugün.
1: Sözleri içli ama ritim olarak biraz hareketli.
0: Evet.
1: O dengeliyor. Yani çok hüzünlenmeyeceğiz. Sözlere
0: sezon
1: çok
0: finali
1: takılmazsın.
0: Gibi repertuar kız.
1: Evet, ne güzel
0: ama
1: denk.
0: Ama final yapmadık.
1: Daha
0: korkmayınız,
1: var.
0: Devam.
1: Daha var. Yazın başına kadar devam ediyoruz.
0: Buyurun
1: Seni efendim. Seviyorum diyeceğiz.

0: Çok teşekkür ediyorum Hacer ve Fatih. Size de kocaman bir alkış, teşekkür ediyorum.
1: Neler oluyordu bugün?
0: Vallahi
1: Tepebaşı stüdyolarında neler oluyordu?
0: Güzel şeyler oluyor.
1: Evet. Gönlünüze sağlık. O çok final hocam ediyoruz. Gerçekten böyle.
0: Sevgili Onur Özel Çağlayan yazdı.
1: Evet, güzel notasını. Kardeşim. Onur kardeşime kocaman alkış efendim, orkestramıza da.
0: Hadi ben kaçtım.
1: Peki, yani ne diyeyim?
0: Şimdi bir yudum su içeyim.
1: Ekip çok önemli. Afiyet şifa olsun. Canım benim. Neden orkestramız, neden orkestra şefimiz, kameramanlarımız, kuaförümüz, makyözümüz, tonmeisterlerimiz bu kadar kıymetli, yönetmenimiz, yapımcımız? Çünkü gerçekten bir ekip işi yapıyoruz ve hepimiz aynı gemide o gemiyi seyrettirmeye çalışıyoruz. O gemi batarsa hepimiz içindeyiz. Eğer yücelirse de hepimizin başarısı. Gerçekten bu sahnede olan başarının perde arkasında buradan daha fazla bir ekip var. O yüzden hem yayın açısından da bize destek olan, şu anda bizim için çaba sarf eden tüm dostlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.
0: Bir dakika, şimdi o kadar güzel şeyler söyledin ki. Şimdi bu sözlerin altına aynen imzamı atarım demek için üşenmedim, böyle geldim tekrardan. Emeği geçen, evet, bizimle beraber yol alan tüm arkadaşlarımıza, tüm ekibimize sonsuz teşekkürler etmek istiyorum ben de hemen senin ardından.
1: Evet, evet. Ben kaçıyorum deyince bir şey diyemedim. Ben yani gitme diyecektim.
0: Baktım
1: ama.
0: Baktım ki önemli şeyler konuşuluyor. Hemen evet. Geldim, yetiştim.
1: Efendim. Çok güzel bir Müslüm Gürses şarkısı. Müslüm babacılara gelsin. Müslüm severlere gelsin. Özellikle stüdyo şefimiz, fanatik Müslümcümüz Muammer kardeşime gelsin. Kardeşim, senin nezdinde tüm Müslümcüler için okuyalım. Müslüm Baba'ya da rahmet olsun. Allah rahmet eylesin. Buradan analım gönlümüzden. Buyurun hocam.

0: Teşekkür ederim. Gönlümdesiniz canlar, sağolunuz. Gönülden alkışlıyorum.
1: Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim. Sen de çok seversin.
1: Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. İlk defa duydum.
0: Bilmiyorsun.
1: Vallahi bilmiyorum.
0: Peki.
1: Ben zaten çok fazla, hani çok klasikleşmiş olanları tabii ki biliyorum. Herkesin bildiği.
0: Evet.
1: Küçükken çok dinlemezdim. Sonradan insan büyüdükçe, yaş aldıkça mı şöyle şurasına dokunuyor bilmiyorum. Sonradan bu şarkıları öğrenmeye başladım ve sevmeye başladım. Ne
0: Şimdi,
1: yalan söyleyeyim.
0: Beni yakan iki tane bıçkın abim var benim. Biri 10 yaş büyük, biri 6 yaş büyük. Ne kadar Müslüm Gürses, ne kadar İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay şarkısı varsa ben
1: İşlemişler
0: zaten
1: sana.
0: El kadarken onu
1: Belli.
0: Bana bir hatmettirdiler. Repertuarımı aldım onları. Allah onlardan razı olsun. Şaka bir yana her zaman evimizde güzel müzik dinlendi. Babam daha halk müziği ağırlıklı dinlerdi ama güzel müzik dinlerdi. Annem daha sanat müziği ağırlıklı dinler ve yine dediğim gibi güzel müzik. Çünkü herkesin müzik kulağı var.
1: Her kültürden, her
0: evet.
1: Tarzdan.
0: Abilerin biraz daha
1: dolmuş.
0: Anladığım kadarıyla, senin de anladığın kadarıyla bu tarzları dinlerlerdi, severlerdi. Çok akıllı, uslu iki abim vardı. Buradan selam olsun.
1: Selamlar.
0: Erkan abim ve Ahmet abim. Ellerinden öpüyorum. Çok akıllı, uslulardı. Çocuklukları, gençlikleri çok akıllı. Benim de öyle geçti Gaziantep'te. Kimseye dokunmadık yani. Kimseye öte gitmedik.
1: Bir gidip Antep'e soracağım bakalım. Araştıracağım.
0: Sorarsan
1: nasıl bilirsiniz
0: olur.
1: İhsan Güvenç'i diye bir
0: ben
1: soracağım.
0: Ben türküyle sizi baş başa bırakıyorum. Hemen kapattık konuyu. Gittim.

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Gönlüne sağlık.
0: Sağ olasın İhsan'cığım. Ne var sırada? Vallahi bugün böyle bilmiyorum neden.
1: Gönlümüz titriyor.
0: Böyle evet. Gerçekten şuramdan taşıyor. Yani okumak okumamak değil. Her dinlediğim orkestra başlıyor ya. İlk notaya bastığı andan itibaren. Bugün böyle bir ruh halindeyim.
1: Geçen hafta biraz rahatsızdın ya. Bugün iki katı gelmiş
0: evet,
1: sana.
0: Olabilir, evet olabilir. Tabii, çünkü tabii. Geçen hafta hep Allah'ım mahcup etme ya Rabbim diye çıktım bu sahneye. Ne kadar belli etmemeye çalışsam da. Ondan önceki hafta da öyleydim aslında.
1: Hiç de mahcup olmadı. Öyle derse mahcup olur mu? Allah'ım beni mahcup etme der de.
0: Allah'a şükürler
1: hiç
0: olsun.
1: Hiç Allah mahcup eder mi?
0: Bugün demek ki gerçekten işimi şevkle yapmayı, evet, hissederek yapmayı özlemişim.
1: Ben gideyim bir tane daha söyle.
0: Sen bir tane oku. Daha var benim türküm.
1: Ama ağlatırım okursam.
0: Tamam yani, ağlat. İddiam razıyım. Yok ama. Razıyım. Ağlatacaksan sen ağlat.
1: Peki
0: razıyım.
1: Bir uzun hava okuyayım o zaman. Sevgili babacığım istemişti bu uzun havayı. Zamandan dolayı okuyamamıştık. İkinci kublesini yarım kalmıştı. Özcan Baba da aramıştı. Demişti ki yarım kaldı benim türküm dedi. Olmadı. Onur'um Osman abimle böyle göz göze okumaya çalışalım inşallah. Allah mahcup etmesin bizi inşallah.

0: Osman Baba eline sağlık.
1: Esra gel gel. Gel bizi hareketlendir bacım gel.
2: Tam hareketlendirecek durumdayım zaten.
1: Onur'la konuştuk, dedik ki buna bir şey bağlayalım mı? Dedim ki bu öyle bir duygu ki, öyle yoğun bir duygu ki bunu bir doya doya yaşayalım. Hani bazen bazı duygular vardır, acıdır ama doya doya yaşamak gerekir. Çünkü bunun yakılışı, bunun dokunuşu böyle. Önce bunu bir hazmedelim.
2: Doğru.
1: Gene oynarız, gene eğleniriz. Biz bir müzik eğlence programıyız, her zaman eğlendiririz. Ama bazen bu güzel gözlerden yaş da düşüversin be.
2: Düşsün, düşsün.
1: Ağlamayan göz, ürpermeyen kalp olur mu hiç? Allah muhafaza.
2: Neyse şimdi derin konulara girmeyeyim.
1: Gel.
2: Böyle anne baba deyince zaten şuradan benim, şuram böyle bir sızlıyor ya hani.
1: O zaman bizi bir Konya'ya götür, Konya'ya.
2: Hadi anamın babamın memleketine
1: hadi
2: bir gidelim o zaman.
1: Hadi gidelim daha, hadi. Çağırırsan gelirim, yoksa buradayım.
2: Gel.

0: biz veda edelim.
1: Türkü'yü bitiremiyorum bir türlü.
0: Bitmesin.
1: Veda vakti gelmiş.
0: Efendim sevgiler, selamlar, saygılar olsun. Bizim günümüzde, bizim kanalımızda bizler sizlerle birlikteyiz. Stüdyomuzda bizi şereflendiren dostlar ve ekran başında bizi izleyenler. Sağolunuz, var olunuz efendim. Teşekkür ederim canı gönülden.
1: Efendim, haftaya TRT Müzik ekranlarında aynı gün, aynı saatte sizleri bekliyor olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.

Türkistan'dan Rumeli'ye programımız için Macaristan Bugaç'ta Büyük Türk Kurultayı'ndayız. Hepinize Macaristan'dan Bugaç'tan merhabalar. Hey!

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike Eli Müziğin resmi programından herkese merhabalar efendim. Bugün yine bol bol güzel şarkılar dinleyeceğimiz ve müzik sohbeti gerçekleştireceğimiz bir programla sizlerle beraberiz. Çok genç ama çok yetenekli bir konuğum var. Başarıları yaşının üzerinde Mert Çodur bizlerle beraber. Hoş geldin Mert.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Merhabalar. İyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Seninle sohbet etmeyi... Güzel sesini dinlemeyi çok istiyorum ama sohbet etmeyi daha da çok istiyorum.
1: Ben de aynı şekilde.
0: Çünkü yakinen tanıyoruz, sevenlerin de seni yakinen tanıyorlar ama yine de müziğini daha ön planda ve yaptığın besteleri daha ön planda tanıyoruz,
1: Evet.
0: öyle değil mi?
1: Evet yani aslında biraz yaşım gereği hani önden çok şarkı yaptım. Biraz da artık hani bu şarkıları kim yapıyor tarafını biraz daha şimdi öne çıkartma evresine geçtim aslında yani.
0: Evet, çok
1: Öyle bir
0: hitin
1: süreçten.
0: var. 25 yaşındasın değil mi? Doğru
1: Evet,
0: söylüyorum.
1: doğru.
0: 25 yaşındasın ve bana gelen basın bülteninde 25 yaşında 10 yıldır sektörde gibi bir cümle var.
1: Evet.
0: Bayağı 15 yaşından beri sektörde misin yani? Çocuk işçilerden misin?
1: Aynen. Ama yani beni kimse çalıştırmadı. Ben kendi kendimi çalıştım.
0: Tabii ki o espri zaten. Yani yaşının çok ötesinde bir aslında kariyerin var diyebiliriz. Senin vokalin dışında kimlerin seslerinden dinledik senin bestelerini?
1: Simge'den dinledik. İrem Derici'den dinledik. Murat Boz'dan
0: Şarkıları da
1: dinledik.
0: söylesene. Biliyoruz ama bilmeyenler için.
1: Murat Boz Harbi Güzel parçası var. Orada bir ufak bir ekiple yapmıştık. Derin Mevzular parçasında da yine böyle kalabalık bir ekiple yapmıştık. Ondan sonra daha böyle solo bestelerimi Zeynep Bastık'tan dinledik. Kör Sevdam, Berkay Yas Tutarak, Simge Mutlu Bir Son, Anlatasın Var albümünden. Ve daha nice şu anda belki aklıma gelmeyen, şu anda yapmak üzere olduğumuz yeni isimler de var. Onları tabii yayınlanınca göreceğiz.
0: Tüyo
1: O
0: vermem
1: şekilde.
0: diyorsun.
1: Yok vermiyorum.
0: İlk sen mi onları keşfettin, onlar mı seni keşfetti?
1: Ben onlara keşfettirdim kendimi. Aynen.
0: Sen de öyle bir potansiyel
1: Evet,
0: görüyorum. Beni
1: evet.
0: görmediniz mi? Görmeyene de gösteririm diye.
1: Kesinlikle.
0: Anlatır mısın biraz?
1: Her yerden çıktım yani karşılarına. Hani benim hiç
0: O
1: böyle
0: sen misin?
1: kim?
0: Herkesin anlattığı bir çocuk var. Her yerde
1: Evet,
0: karşımıza çıkıyordu
1: kesin
0: diye.
1: oyumdur.
0: Stüdyodan çıkıyoruz kapıda, eve gidiyoruz bacadan diye
1: Bir şey
0: mesela.
1: diyeceğim. 10 yıl önce bu bendim işte yani hani.
0: Ben biliyorum o çocuğu.
1: Gerçekten mi?
0: Evet, hep anlatılıyor sektörde.
1: Ama o ben değilim tabii ya. Ben yok. Ben o kadar
0: Söyle.
1: dillere pelesenk olmadım. Ben çok doğru noktalarda oralardan çıktım. Bunlar böyle çok söylentiye düşmedi. Hemen doğru
0: Belki
1: isimler de bir araya geldi.
0: sana söylememişlerdir.
1: Kesin
0: İnsan
1: duyardım. Ben
0: kişi
1: o
0: en son
1: kadar
0: kendi
1: o kadar
0: duyar.
1: içerideyim ki kesin duyardım
0: Şaka
1: ya.
0: yapıyorum tabii ki de. Biraz anlatsana nasıl kapıdan bacadan,
1: Ya
0: nasıl
1: valla.
0: zamanlamaları nasıl ayarladın, karşılarına çıktın dedin ya ben keşfettirdim.
1: Evet.
0: Nasıl keşfettirdin?
1: Ya şimdi şöyle öncelikle ben kendimi keşfettim.
0: Ha.
1: Yani benim şimdi ailede genetik müzik yeteneği var. Ama kimse profesyonel olarak yapmamış. Herhangi bir enstrüman çalan, üstüne giden biri de yok ailede. Ben 4-5 yaşlarında kendimi keşfedip, o zamanlar şarkı söyleyip, ondan sonra müzik kanallarından işte gitar çalan o adamları görüyorum falan böyle. Hani gitar beni böyle cezbediyor. Gitar istiyorum 6 yaşımda.
0: Eğer
1: Oyuncak değil gitar istiyorum babamdan yani.
0: kendini keşfetme kısmına geldiysen bu beni en çok heyecanlandıran kısım bir müzisyen adına. Dolayısıyla buna uzun uzadıya değinmek istiyorum. Onun öncesinde
1: Tabii.
0: senden bu isimlerden şarkılar saydık ya senin
1: Evet.
0: bestelerini. Bir tanesini söyleyelim, başkalarından dinlediğimiz olsun ama.
1: Söyleyelim.
0: Ne söyleyelim? Hangisi olsun?
1: Kör Sevdam'la başlayalım.
0: Kör Sevdam'la başlayalım.

0: Şimdi Mert'i sanatçıların keşfetmesi kısmı var. Orada da ben başardım bunu diyor. Ama onun öncesinde Mert'in kendini keşfetme kısmı var.
1: Evet.
0: Hemen o bölümü biraz açalım Mert'ciğim.
1: Yani şöyle aslında ben hep gerçekten şuna inanıyorum ya. Ben bu işi yapmak için doğmuşum. Yani klişe geliyor olabilir ama gerçekten öyle yani. Çünkü 3-4 yaşında ilk aslında şarkı söylemeye başlıyorum. Hatta hatırlıyorum böyle işte dayımlar falan fark ediyor. Annemlerin babamların önüne götürüyor işte bu çocuk şarkı söylüyor ya baksanıza falan. Ben böyle işte aile toplanmış bayram seyran ben televizyonun önüne geçip şarkı söylüyorum falan yani. Hani CD'lerin arasından böyle işte müzik CD'lerini bulup o DVD player'a takı çıkara müzik CD'sini bulana kadar takıp çıkarıp en son işte o zaman da bizim evde bir Candan Erçetin albümü varmış.
0: Elbette
1: CD
0: mi?
1: şey Melek şarkısı
0: Hoş
1: falan oldu.
0: geldin Melek,
1: Aynen.
0: sefalar
1: Böyle işte
0: getirdin.
1: onları bulup kendi kendime müzik açıp müzik dinliyorum. 4 yaşında, 5 yaşında yani hani çok ufakken. Yani. Şimdi burada demek ki başka bir durum var yani. Bu
0: Elbette.
1: kaçınılmaz bir sondayım aslında. Çok da mutluyum tabii ki. Ondan sonrasında da mesela hani gitarı da kendi kendime çalmayı öğrendim. Piyano da çalıyorum az buçuk. Onu da kendi kendime
0: Harika.
1: Öğrendim. Sanatçılara kendimi keşfettirme
0: kısmına geçmeden önce 4 yaşındasın. Orada biraz
1: Evet.
0: duralım. Ve annenden babandan önce sanki dayın keşfetmiş gibi geldi bana. Hani böyle, çünkü
1: Değil mi?
0: şöyle bir cümle kullandın. Dayımlar alıyor beni annemlerin
1: Evet.
0: önüne götürüyor. Yani kendinden böyle şey gibi
1: Aynen.
0: bahsettin yani.
1: Aynen. Dayımlar çok böyle iki tane dayım var. Onlar aşırı böyle müzik delisi yani hani evde, arabada bangır bangır hep müzik dinlerlerdi. Yani ben de anneannemlere gittiğimde hep böyle onlarla birlikte böyle isyankar derler İsmail YK dinlerlerdi çok. Ben 5-6
0: Öyleydi.
1: yaşımda masayı yumrukluyorum falan yani. Hani o aslında biraz da derbeder şarkı yaz. Benim hep öyledir yani aşk acılı şarkılar yazarım
0: Evet.
1: genelde. Oradan da gelmiş olabilir tabii ki. Yani ben o kültürle, o acıyla büyümüşüm aslında.
0: Dayılarının etkisi çok büyük. Anne
1: Evet,
0: babayı çok
1: kesinlikle.
0: duydum da dayıyı ilk kez
1: Evet,
0: duyuyorum.
1: kesinlikle var.
0: Öğretmeni de çok duydum. Ama iki tane dayı ve İsmail YK dinleyen
1: Ya
0: ya
1: şimdi
0: da o tür...
1: evde, pardon sözünüzü
0: Lütfen
1: kestim.
0: lütfen
1: Evde
0: seve
1: bir
0: seve
1: tane
0: dinliyorum.
1: CD var. Canım mısın sen Melek diye. Şey, İsmail Yaka neredesin söyle. Anneannemlerde böyle isyankar bir çocuk.

0: Çocuk olarak çıkıyorum, eve geliyorum ama o işte kesmiyor artık yani. Tabii dayım var,
1: Evde bir
0: daha
1: kültür
0: baskı.
1: şoku mu yaşanıyor? Sizin ev biraz
0: Gibi,
1: değişiyor.
0: aynen. Öyle bir durum yaşandı yani.
1: Şaka bir yana gerçekten bir yandan bir naif bir herhalde o daha çok anne
0: Evet.
1: tarafı, kadın tarafı. Bir yandan erkeklerin daha böyle bir sert yaklaşımıyla.

0: salladığım melodileri gün içinde de böyle söylüyorum ben. Yani işte tuvalete gidiyorum, banyoya gidiyorum, çocuğum böyle. Kendi salladığım şarkıyı söylüyorum. Belki sözleri sallamasyon işte ama bir şekilde kafamda oturtmuşum bir melodiyi. Yani hani
1: Çok
0: benim
1: özgün.
0: aklıma da kazınmış. Aynen yani kendi çocukluğumda kendi şarkılarımı söyleyerek geçirmiş gibi bir şey oldu.
1: Tenezzül de etmiyormuş başkalarının şarkı.
0: Aynen
1: Ben
0: yani. Ben
1: söylersem kendi
0: kendi
1: şarkılarımı
0: playlistimi
1: söylerim.
0: yaptım.
1: Peki 6 yaşında o ilk yazdığın şarkıyı hatırlıyor musun?
0: Hatırlıyorum.
1: Dın
0: Şöyle, babamla ortak bestemizdi.
1: Ha, babada da
0: Oraya da
1: var.
0: gelelim. İlk gitarımı
1: Gelelim.
0: aldık. Un kapanına gittik o zaman böyle. Hani çocuk oyuncak istiyor. Ucuz yollu bir gitar aldı babam. Çalmayı bilmiyorum o sırada. Sadece
1: İlk
0: tıngırdatıyorum.
1: gitarım dediğin oyuncak gitar mı?
0: Yok,
1: Ha.
0: gerçek gitar. Ama yani hani bir babanın gözünde 5-6 yaşında bir çocuk.
1: Evet.
0: Hani şimdi baba da müzisyen olmayınca o hani aslında bir aydınlanma da yaşanmıyor en başta. Aman
1: Hı
0: Tanrım çocuk gitar istiyor. Hadi üstüne gidelim gibi bir
1: Bizimki bir
0: şey.
1: değişik.
0: Aynen öyle bir şey olmuyor. Sadece düz bir gitar alınıyor bana. Ben de bayramda gittim Düzce'ye, herkesin elini öpmeye, sonra da gitarı almaya, sonra da gitarı çalmaya. Böyle bir bestemiz vardı. Yani
1: Ezberledim ben.
0: bayram harçlıklarının üstüne babamın eklemesiyle alınmıştı o gitar. Şimdi hatırladım onu da.
1: Aa, ama
0: Yine keçi bir nakaratı
1: anlamlıymış.
0: yani.
1: O harçlıklarla Düzce'ye şarkı yapmışsın.
0: Evet
1: Memleketin değil
0: evet.
1: mi Düzce?
0: Aynen her bayram Düzce'ye
1: Kazandığın
0: gidiyorduk.
1: parayı memleketine yatırmışsın. Böyle de bir
0: Kesinlikle. Aynen
1: insansın.
0: öyle. Düzceliler Derneği. Yeni bu.
1: Bayramda gittin Düzce'ye.
0: Bayramda gittim Düzce'ye. Herkesin elini öpmeye, öpmeye, öpmeye. Sonra da gitarı almaya, almaya, almaya. Sonra da gitarı çalmaya, çalmaya, çalmaya diye gidiyor.
1: Yani ne yaşadıysan olduğu gibi
0: 6 yaşında bu
1: anlatmışsın. Yok,
0: kadarcıktı
1: çok güzel
0: yani.
1: bu arada.
0: Storytelling yani
1: Harikasın.
0: hani muazzam bir şekilde.
1: Harikasın. Ben çok hayranlık duyuyorum. Çok küçük yaşta böylesi özel yetenekleri olan ve
0: Teşekkür ederim.
1: bu tip şeyler, hani spor olsun, müzik olsun, enstrüman olsun, bununla uğraşan gençlere çok büyük bir hayranlık duyuyorum. Ama 6 yaşından günümüze gelelim, 25 yaşına gelelim
0: Evet.
1: ve günümüzde yaptığın şarkılardan bir tanesini dinleyelim.
0: Hadi bu sefer yas tutarak gelsin o zaman.
1: Hadi bakalım.

0: Mert Çodur 4 yaşında kendini keşfediyor.
1: Evet.
0: Sonra kaç yaşında kendini keşfettiriyor?
1: Aslında bu zorlu ve uzun bir yolculuktu. Hemen olmadı tabii ki. Ama şöyle söyleyeyim.
0: 4 yaşında başlarsan uzun geliyordur.
1: Yani şöyle, zaten okulda örnek veriyorum, şiir yarışması oluyor. Ben direkt atlıyorum. Benim yazdığım şiirler seçiliyor yarışmada, işte birincilik, ikincilik vesaire dereceler alınıyor. Ve zaten okulda korolar oluyor, özel günlerde hep ben çıkıyorum, ben söylüyorum. Ben zaten çoktan hani okul hayatımda da hep star gibi takılıyordum. Yani bir şey oluyordu, işte 29 Ekim hemen Mert gelsin, işte şu gün geldi, bugün geldi, hemen Mert. Zaten ilk akla gelen isim ben oluyordum. Hatta şöyle bir şey oluyordu, hocalar, benim sınıf hocam, örnek veriyorum, benim dersime giren bir hoca, başka bir sınıfa derse girdiğinde nöbetçi öğrenci beni çağırttırıp şarkı söylettiriyordu. Mesela işte başka sınıfta diyor ki işte size birini getireceğim, şarkı söyleyecek. Ben dersten alınıyordum. Başka sınıflara gidip şarkı söyleyip geri dönüyordum.
0: Hani istek öğrenci.
1: Ben aynen böyle
0: istek okulun solistiyim geliyor.
1: Aynen. Tek telefon.
0: Repertuar yapmış mıydın?
1: Ya tabii ki de artık oturmuştu bazı şeyler. Hani fix en emin olduğum şarkılarım vardı mesela. Şimdi hatırlayamıyorum ama direkt onlara giriyordum. Hani şey, kılçıksız.
0: Çok
1: böyle
0: güzel
1: risksiz.
0: Bir anı bu arada bu.
1: Kesinlikle.
0: Yani ben sınıfta dersi bölüp matematik dersinde balede öğrendiğim son figürü göstermek için çaba sarf eden bir öğrenciydim. Ya da son ezberlediğim Sezen Aksu şarkısını söylemek için. Öğretmenim işte Türkçe, hayır öğretmenim ders sonra anlatırsınız, ben bir şarkı söylemeliyim falan diyen bir öğrenciydim. Bu tip anılarda çok duyduk ama yan sınıftan istek sanatçı gibi istek öğrenci ve şarkı, bu çok
1: evet, evet.
0: Çok güzel bir
1: öyleydi
0: anı.
1: Kesinlikle. Bütün hani okul tanırdı artık beni yani. Hani ya bir koro olduğunda bile ben önde solist olurdum, benim korom gibi olurdu. Arkada bana eşlik edilirdi yani okulda. İlkokulda böyle geçti, ortaokulda, lisede de böyle oldu. Ondan sonra tabii artık hep okul hayatım boyunca da kendimden emindim. Artık okulun
0: Süper.
1: dışına çıkmaya gelirsek orada, yani şöyle
0: geç bile
1: söyleyeyim.
0: Kalmıştın zaten.
1: Ben artık böyle 11-12 yaşımdan itibaren ses yarışmalarına, televizyonlardaki ses yarışmalarına, seçmelerine katılmaya başladım. Hiçbirine alınmadım bu arada. Ya 16-17 yaşıma kadar, pardon 17 değil, 16 yaşımın başına kadar, böyle 15'i doldurana kadar hiç abartmıyorum. Sıfır abartı, en az 30-40 kere o herkesin bildiği o ses yarışmasının
0: evet,
1: seçmelerine gitmişimdir. Bir kademe bile atlayamamışımdır. Başka programlar çıkıyordu başka kanallarda. Oralara gidiyordum, yapımcısına kadar ulaşıyordum. Kendimi şey yapıyordum, tam gireceğim, birisi reytingden bitiyor. Birisi başka bir şey oluyor. Yani sonra işte yaşım yetmiyor birisine. Yaşımın yettiği zaman gidiyorum, olmuyor falan. Toplamda ben artık düzenli olarak yani 2 haftada 3 haftada bir ses yarışması şeyi arıyordum, böyle afişi arıyordum. Bir yerde duyuru olsun da oraya da gidelim.
0: Profesyonel yarışmacı adayı.
1: Aynen.
0: Yarışmacı
1: aynen,
0: da
1: şey
0: değil.
1: Böyle figüren gibi seçmelerde kalabalık yaratıyordum artık yani. Hani hiçbirine de alınmadım yani.
0: Ne güzel yılmamışsın ama.
1: Evet. Ya bu saatten sonra kim yıldırabilir ki beni?
0: Evet. Kesinlikle.
1: Evet,
0: ama bu yılmayışını sevdim ben senin.
1: Aynen. Sonra artık ses yarışmalarını bıraktım. Hani oradan yıldım. Dedim ki benim yarışmaya ihtiyacım yok
0: zaten.
1: Ya dedim. Demek ki hayat bunu gösteriyor. Sonra sanatçılara internet üzerinden, mail üzerinden, yapım şirketlerine durmadan mailler, mesajlar. Abi işte bana yardım edin, şöyleyim, böyleyim, kendimi anlatıyorum. Ben bunu yapıyorum, şunu yapıyorum, şarkı söyledim, ses kayıtlarını atıyorum diye diye. Bütün şu anda çalıştığım sanatçılar dahil olmak üzere herkesle aslında kendim bir şekilde kontak kurdum yani.
0: Mert, ilk an neydi? Hani o dönüm noktası. Çünkü yıllarca çok uğraşmışsın. Aslında çok uzun yıllar, yani dediğimiz gibi genç bir yaşlısın ama küçük yaştan itibaren o uğraşı başlatmışsın ya. Dolayısıyla uzun yıllar gibi görünüyor. Bir de hani o hep yılmayışın, hiç yılmayışın falan. Ama o dönüm noktası, bugün oldu dediğin, hani o şarkıları göndermişsin sanatçılara falan. Hangi sanatçıyla o dönüm noktasını yaşadın? Kim yaşattı sana onu?
1: Benim dönüm noktam aslında ilk ulaştığım sanatçı Gökhan Türkmen'di. İlk yanına gittiğim, kendimi anlattığım, beni dinleyen 2015'ti galiba. Orada şunu gördüm. Tam istediğin zaman istediğin kişiye ulaşabilirsin. Kendine güvendiğin zaman, o rezonansı yarattığın zaman bir şekilde karşılığını buluyor. Onu gördüm ve o saatten sonra gerçekten ulaşmak istediğim herkese ulaşabildim. Çalışmak istediğim herkese de çalışabildim yani. İlk kırılma noktam oydu.
0: Evet, zaten yok, kendine ulaşmış de. Biri artık bu saatten sonra herkese ulaşabilir. Kesinlikle, ve sen de kendine ulaşmışlardansın.
1: Çok doğru bir cümle, evet.

0: O halde bize 2026'nın Mert Çodur'unu anlat.
1: 2026'nın Mert Çodur'u, ya ben şöyle söyleyeyim, her yıl benim için şu anda, yani doğduğum yıldan itibaren her yıl benim için daha iyi gidiyor şu anda. Ve çok da mutluyum aslında bu durumdan. Yani o merdivenleri yavaş yavaş çıkmak çok keyifli geliyor. Zaman zaman motivasyon kaybı tabii ki de oluyor. Herkes de olduğu gibi.
0: Ama
1: Ama
0: tersi mümkün değil yani.
1: evet,
0: Hani
1: tersi
0: hayatın
1: mümkün
0: içinde
1: değil.
0: var.
1: Aynen, yani diğer türlü hayatın tadı tuzu da olacağını zannetmiyorum. Ki ya hep aynı noktada kalabilmenin de mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ya çok daha çalışırsın, daha ileri şey gidersin. Ya durduğun yerde durduğun için düşersin teknik olarak, yani mantıken.
0: Evet, elbette.
1: Ama benim şu anda hani çok şükür şey dediğim bir durum olmadı ya. İşte keşke 3 yıl öncesine gitseydim. O zaman daha iyiydim. Şu an daha kötüyüm gibi bir durumum yok. O yüzden 2026, 2025'de zaten yaşananlar benim için muazzamdı yani. Aslında yine bir kırılma yaşandı benim için, benim adıma müzik kariyerimde. 2026 o yüzden çok daha oturaklı, artık yine ileriye doğru daha iyiye giden
0: Nasıl
1: bir
0: bir
1: yıl
0: kırılmaydı
1: olacak.
0: o senin için 2025'teki kırılma?
1: Ya aslında şöyle, mesela işte 2022-2023 yıllarında işte Murat Boz'a mesela işte iki parçadan bahsetmiştim. Orada mesela solo değildi aslında o şarkılar, hani birileriyle yaptığımız şarkılardı. 2025'te tamamen bana ait, sözümüzü bana ait şarkılarla biraz ön plana çıktığım için aslında benim için de bir temel oluşmuş oldu. Yani çünkü hani bir sanatçı kendisine şarkı yapabilir. Evet, bu mümkün, ama bu kadar farklı janralarda, aslında bu kadar da değil de, yine en azından işte bir kadın solist, bir erkek solist, hepsine oturan, hepsine uygun şarkılar yapabilmek benim bakış açımda biraz daha meşakkatli geliyor. Ve bunu yapabildiğim için de, yani buna kendimi zorlayıp bu konuda kendimi geliştirip ve bugün bunu yapabildiğimi görmek de beni mutlu ediyor. O yüzden de ben 2025 yılında bir temel oluşturmuş oldum aslında bu
0: Hani
1: açıdan.
0: yapabildiğime de inanamıyorum
1: Yani
0: der.
1: ben şöyle bir şey söyleyeyim mi? Çok samimi bir şekilde ben şarkıların aracısı olduğumu düşünüyorum. Ben
0: Aa.
1: asla böyle kendi ben yaptım gibi bir taraftan şarkılarıma aslında bakmam çok. Yani çünkü gerçekten o an geliyor ya. Yani işte Kör Sevdam şarkısını ben mesela 2 saatte yazmışımdır belki. Ama orada oturup gerçekten fokuslanıp o şarkıya başlayıp, evet abi şu an bir şarkı yapıyoruz, böyle bir şarkı yapacağım deyip fokuslanıp yapıyorum ve o an yani bir yerden geliyor. İlham perileri denen mevzu gerçek bence yani. Ben de aracısı oluyorum aslında. Yani o yüzden böyle ben inanamıyorum cümlesini aslında kullanıyorum zaman zaman.
0: Öyle
1: Ben de
0: mi?
1: yaptığım şarkıları dinleyip ben de büyüleniyorum. Arkadaşlarımız da dinliyoruz. Böyle kaç yıllık arkadaşım, hani daha samimi bir ortamda bile şey diyorum. Nasıl çıkmış ya bu sözler? Hani
0: Yapıyorsun be
1: hep böyle şey
0: Mert.
1: oluyor. Bir daha
0: Yapıyorsun bu
1: olacak mı?
0: işi.
1: Bir daha bu kadar vurucu bir cümle gelecek mi acaba? Hani çünkü ben de her şarkı yazında oturup bekliyorum. O vurucu cümle gelsin. Nasıl ya denen. Çünkü bir de o kadar yazılmış ki şarkılar. Hani özellikle Türkçe popta ne şarkılar var yani.
0: Evet.
1: Şimdi rap gibi değil. Rap'te 20 paragraf yazıyorsun. Ama Türkçe popta çok kısıtlı aslında senin yerin. Çok kısıtlı bir cümle yapısında çok net duygular ifade etmen lazım. Bu açıdan da inanamıyorum bazen yazılan şeylere.
0: Yani ben tüm beste yapan, şarkı yazan, prodüktörsün aynı zamanda. Çoğu müzisyene aynı şeyi söylüyorum. Benim için enstrüman çalmak da öyle. Çok saygı duyuyorum. Ve fakat hani solistliğin de dışında benim için böyle sanki sizlere gökyüzünden bilgiler
1: Kesinlikle.
0: akıyor gibi. Ya da işte sanki kulağınıza birileri bir şey fısıldıyor gibi. Dolayısıyla da çok sihirli geliyor.
1: Evet.
0: Çok kutsal geliyor
1: Kesinlikle,
0: açıkçası
1: kesinlikle.
0: yaptığınız iş. Yani sadece salt meslek olarak göremiyorum ben. Sanat olması sebebiyle olabilir belki de. Mesleğiniz evet. Elbette ki ama.
1: Geçen mesela Teoman'ın bir röportajını izledim. Ya diyor kutsal bir iş yapmıyoruz işte. Eğlence sektöründeyiz.
0: Teoman'a kimi ne sorarsan zaten cümleler öyle cevap kurmuş. Verecek.
1: Ya hani tamam hani kutsallaştırmayalım da bana şeyi garip geliyor açıkçası. Benim evde oturup kendi kendime aslında bir bağırış ya, şarkı söylemek. Bağırarak bir şeyler mırıldanmışım, bir şeyler yazmışım. Ve bir işte konser alanında binlerce insan tek bir ağızdan o şarkıyı söylüyor. İnsanlar kulaklığını takıp bir şey hissediyor. Yani mesela Kör Sevdam şarkısında kaç kişi bana ya ben ağlayarak dinliyorum bu şarkıyı diyor mesela. Ya bir insanı yazdığın şarkıyla ağlatabilmek yani orada evet demek ki büyülü bir şey var orada.
0: Yani Teoman'a şöyle cevap vermek istiyoruz. O kadar da söyle duymadı. Buradan Teoman'a cevap veriyor Mert.
1: Evet. Yani biraz da kutsal bir iş yapıyoruz abi ya yapmayalım o kadar.
0: Teoman'ın yaptığını ya. Yap dediğini yapma. O yüzden de bu konuda da Teoman'cığım sana katılmıyoruz. Gençler evet. Yapsın yapmaya devam etsin biz de dinlemeye devam
1: kesinlikle.
0: Edelim.
1: Kesinlikle.

0: Teoman gelmiş
1: diyebiliriz.
0: Bu arada Teoman demişken senin esinlendiğin birileri var mı? 90'lar müziğinden esinlendiğine dair bir bilgi var elimde ama evet. Doğru mu? 90'lar pop
1: şöyle müziğinden. 90'lar popundan ya kesinlikle
0: her... Teoman demişken 90'lar popu diyoruz bir de.
1: Ya şimdi şöyle, bizim Discopolis diye bir grubumuz var ekstradan. Evet. Aslında bizim 80'ler 90'lar sound'uyla müzik yaptığımız ve yine 90'lar parçalarını coverladığımız bir grubumuz var Bilge Kaneti ile birlikte. Ama zaten benim bestelerimde de tabii ki de 90'lardan çok esinlenmeler, ilhamlar doludur yani. Çünkü gerçek Türkçe pop'un olduğu dönemler sonuçta. Hı hı. Onun dışında beslendiğim yeni nesil söz yazarlarından mesela Ersoy Üner, Onur, mesela Onur Özdemir, Alper Narman'la bir ara ikili zaten Türkçe pop'a, yani işte yeni Türkçe pop'a çok iyi işler yapmış isimler. Fettah Can mesela.
0: Evet, elbette.
1: Ben aslında hani tam gelişim noktamda bu isimlerden de çok ilham aldım. Sağ olsunlar, öneriler aldım, tavsiyeler aldım. Bir nevi aslında kendi triklerini verdiler bana. O da çok şey kattı.
0: Herkes de yapmaz.
1: Tabii ki de.
0: Herkes de yapmazlar.
1: Aynen, herkes yapmaz.
0: Aynen. Teşekkür ederim kısalttığın için cümlemi.
1: Aynen. Yani ben o açıdan da dedim ya, yani ulaşmak istediğim herkese ulaşabildiğim için ilham aldığım insanlardan da tavsiyeler alabildim. Ne mutlu bana. O yüzden de bu kadar kısa sürede ben böyle hani bir şeyi öğrendiğim an onu, yani öğrenmek istediğim bir şeyse çok hızlı öğrenirim. Hı hı. Yani hiç uzatmam o mevzuyu. O açıdan da kendimi hızlı geliştirmemin sebebi aslında bu yaşta, hani yani 25 yaş evet çok küçük değil ama şimdi bakıldığında 30-40 arası belki şarkım çıkmıştır.
0: Hı hı, evet.
1: Bu açıdan hani aslında...
0: Yaşından çok.
1: Evet, yani kendi, yani şurada dizsek yani boyumu geçiyor. Hı hı. O açıdan mutluyum yani.

0: Harika. Peki bazı isimler söyledin, çalıştığın ve onları söylerken yeni Türkçe pop diye
1: Evet.
0: adlandırdın. Yeni Türkçe pop ve eski Türkçe pop diye bir şey var mı? Varsa sence farkı ne bir müzisyen olarak?
1: Yani bence kesinlikle yeni Türkçe pop'u genelleyebiliriz. Yeni müzik aslında daha böyle seri üretilen müzikler, daha böyle hızlı hızlı yapılıyor ya artık.
0: Evet.
1: Çünkü tabii hani rap furyası başladığı için popçuların da rapçilerin şarkı yayınlama hızına yetişebilmesi için eskisi kadar oturup böyle ince elenip sık dokunamıyor maalesef şarkılar.
0: Intro kadar şarkılar yazılıyor
1: Yani
0: bazen.
1: kesinlikle. Yani biz de öyle yapmak durumundayız. Hani biz de isteriz ki 5 dakika şarkı yapalım, orada onlar gelsin, yaylar çalsın, işte başka bölüme geçelim, oradan tekrar dönelim gibi kompozisyonlar yazılamıyor maalesef. O açıdan yeni Türkçe pop da aslında daha kısa sürede daha etkili şarkı yazmaktan geçiyor bence. Çünkü aslında iş tamamen besteye düşüyor. Şimdi mesela işte Sezen Aksular döneminde Onla Tunçlar, Uzay Yaparılar, hani introsu ayrı bir dünya. İşte verse ayrı bir dünya, nakarat ayrı bir dünya. Yani hep böyle bir hikaye başlıyor senin için şarkı dinlerken ve sen bir yolculuğa çıkıyorsun. Şimdi öyle bir şey yok yani. İnsanlar bir yolda, sen onlara eşlik ediyorsun gibi. İnsanları alıp bir yere götürmek bence artık çok zor. O açıdan yeni Türkçe pop'a da oraya bağlayabilirim. Bence daha seri tüketilen bir müzik sektörü içinde etkili parçalar yapabilmek diyebilirim.
0: Bahsettiğin isimler,
1: Bastım isimler
0: usta
1: bu.
0: isimler,
1: Evet.
0: onların şarkılarını dinleyip dinleyip aralarından seçip şarkı yapabilirsiniz. Yani öyle şarkılar
1: Aynen. Bir
0: yani.
1: şarkıdan 5 şarkı çıkar yani.
0: Çıkabilir, öyle çalışmış
1: Evet.
0: isimler. Ama sen de hiç o kısa şarkı yapanlardan değilsin.
1: Evet, olmamaya çalışıyorum.
0: Evet, o güzel şarkılarından bir tanesiyle devam edelim.
1: Hadi yaz.

0: yaz yaz.
1: Seninle sohbet ettiğim süre içerisinde ara ara söylediğin spot bir cümle var. Ulaşmak istediğim herkese ulaşırım. Yapmak istediğimi hem de çok hızlıca yaparım. Evet. Çok iddialı, nazar boncukları emojileriyle evet, konuşalım. Şükür. Bu sohbeti öyle geçirelim. Hiç ulaşmak isteyip ulaşamadığın biri oldu mu? Ya da hedefin var mı şu anda? Sting falan mesela.
2: Maalesef. Şu anda yani ben şöyle benim
1: aklıma çok Sting gelmesi bu arada.
2: Hayallerimin böyle Sting'e. Ben ülke sınırları dışına çok taşımayı sevmiyorum. Hı hı. Çünkü hiç yabancı müzik yapmak gibi hevesim olmadı. Hı hı. O yüzden de Türkiye'de hani Türkiye sınırları içerisinde şu anda ulaşmak istediğim herkese ulaştım. Hatta şöyle bir ufak bir şey de anlatayım da
1: lütfen.
2: Programın şeyi olsun, spotu
1: harika
2: olsun yine. Kör Sevdam şarkısını aslında Tarkan istedi. Evet, böyle bir detay var. Ben onu ilk Zeynep'e yapmıştım. Hı hı. Sonra Tarkan dinleyip, Tarkan istedi. Fakat ben bir kadın şarkısı yazmıştım aslında. Hı hı. Bazı sözlerin de değişmesini istedi Tarkan. Bir de hani değiştirsek öyle baksak bana çok uymuyor gibi bir taraftan revize istedi. O kadar kritik yerlerdi ki aslında onun istediği değişimler. Tam olarak değiştiremedim ve şarkının büyüsü, olayı bozulacağı için değiştiremeyip Zeynep'e zaten yapmıştım ve Zeynep'e vermiş oldum şarkıyı. Ama tabii ki de mesela ona da Tarkan'ı da çok isterim.
1: Birçok kişi oturaklı bu dediğini yapmayabilirdi. Yani birçok kişi evet, oraları değiştirip Tarkan'a verebilirdi şarkıyı. Yani Zeynep de kusura bakmasın. O da çok
2: tabii ki de yani,
1: tatlı Tarkan'a, bir ses ama sonuçta Tarkan'ın kariyeri
2: kesinlikle
1: bambaşka
2: Tarkan'a
1: bir kariyer.
2: Şarkı vermek.
1: Burada galiba Zeynep ya da Tarkan değil, söz konusu şarkın. Şarkın başrolde anladığım kadarıyla.
2: Evet,
1: değiştirmek
2: evet
1: istemedin yani.
2: Şarkının evet yani nakaratında bir hikayesi var ve o bazı cümleler değiştiğinde bütün hikaye bozuluyor gibi bir durum oluyordu. O yüzden de değiştiremedim. Yani Tarkan'a şarkı vermek muazzam bir olay ama vermemek de ayrı bir havada gibi.
1: Şimdi yok, ben bunun üstüne gerçekten çok havalısın. Bunun üstüne hiçbir şey söylemeyeceğim. Programı bitireceğim artık. Öyle de bir konu kalmışız
2: 20
1: yani.
2: 20 tane yapmak isterim. Çok isterim. Yani Tarkan tabii ki de bu işin top noktası.
1: Evet, elbette.
2: Şu anda mesela Kenan Doğulu'ya şarkı yapmak çok isterim. Hedeflerim de
1: en
2: o var.
1: En sevdiğimiz müzisyenlerden.
2: Evet, kesinlikle.
1: Çok sevgili arkadaşlarımızdan. Hepsinin sesinden senin şarkılarını, bestelerini dinlemek isterim.
2: Umarım.
1: İsteriz ben hepimiz.
2: De. Ben de çok isterim.
1: Çünkü gerçekten tüm besteler birbirinden güzel dinlediklerimiz. Yeni gelecek olanları da heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Var mı son bir cümlen söylemek istediğin, aktarmak istediğin ya da duyurmak istediğin?
2: İyi şarkıları koruyalım arkadaşlar. Yeni verdik bu özellikle son dönemlerde. İyi şarkı duyduğumuzda eğer içimize sindiyse onu dinleyelim, her yerde söyleyelim, herkese paylaşalım. Bu kadar bence benim açımdan en azından.
1: Biz program olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz.
2: Evet, kesinlikle. Onu da farkındayım. Çok teşekkür ederim davetiniz için ayrıyetten. Güzel bir sohbet etmiş olduk.
1: Biz de kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ederiz. Ayağına sağlık, ağzına, sesine, sözüne
2: çok
1: sağlık.
2: Çok teşekkür ederim. Çok
1: nice
2: sağ olun.
1: Güzel başarılarda denk gelmek dileğiyle.
2: Çok teşekkürler.
1: Mert Çodur bugünkü konuğumuzdu efendim. Harika bir müzik sohbeti gerçekleştirdik. Birbirinden güzel şarkılar dinledik. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte yine notalarımızla bizler bu ekranda olacağız. Aynı ekranda buluşmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmedim.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Çok ve önemli. En önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlı.

Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli alkışlarınız için. Sizler stüdyomuza ve ekranları başında TRT Müziğin müdavimleri, kıymetli izleyenlerimiz, sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün yine türkü deryasında gahi hüzünleneceğiz, gahi eğleneceğiz. Birbirinden güzel ezgileri türkü deryasından dalga dalga hanelerinize, evlerinize kadar ulaştırmaya çalışacağız. Çok kıymetli iki konuğu ağırlayacağımız bu programda kıymetli partnerim Selahattin Alpay'ı kuvvetli alkışlarınızla huzurlarınıza çağırıyorum ve türkü deryası başlıyor.

0: Sağ olun.
1: Var olun efendim. Çok teşekkürler. Gerek sizler, gerek ekranı başındaki bizleri izleyen değerli dinleyicilerimiz. Türkü Deryası programına hoş geldiniz. Ve diyoruz ki...
2: Evet, çok önemli iki konuğu ağırlayacağız demiştik. İlk konuğumuzu müsaadenize davet ediyoruz. Benim mesai arkadaşım, çok kıymetli bir ses. Efendim Çiğdem Elmas geliyor kuvvetli alkışlarınızla.

0: Bravo.
1: Ağzına sağlık canım.
0: Diyorum Çiğdem Elmas.
2: Şöyle geçiyorum herhalde.
0: Hoş geldin.
1: Ben istersen...
2: Hoş buldum.
1: Elmasın yerine pırlanta diyeyim sana. Yani.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Zaten pırlanta gibidir.
1: Evet, aynen öyle.
0: Sohbet ettikçe, zaten evet. Dinledikçe o pırlantayı, o meziyeti bizzatı
2: çok
0: efendim,
2: teşekkür ederim.
0: Dinlemiş
2: sizin
0: ve
2: bakışınız,
0: olacağız.
2: Sizin pırlantalığınız. Sağ
1: hoş
2: olun
1: geldin, tekrar.
0: Çok teşekkür canım ediyoruz. Benim. Tekrar hoş geldin ve diğer konumuzu da bekletmeden alalım
1: evet.
0: İstersen abicim. Evet. Çok güzel, çok naif bir ses. Çok güzel bir yürek. Kıymetli Ayhan Aydın geliyor efendim kuvvetli alkışlarınızla. Thank you.

0: Mahrettin bizi. Hoş geldin.
1: Gönülde telmel bırakmadın hepsi portakal.
2: Ay hanım, 5 kere hoş geldin kardeş.
3: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
2: Evet.
0: Ay, Allah gönlüne ruhuna zeval vermesin.
3: Sağ olun.
0: Sazına, teline, sözüne maşallah.
2: Ve Ayhan diyorum ki benim için gizli bir pırlanta.
3: Çok sağ olun.
0: Sohbet edeceğiz ama böyle kısa müziklerle araya girelim. Selahattin abim güzel bir eser seslendirecek. Hayır sende.
2: Yok rica ederim sende.
0: Ay lütfen olmaz. Allah, kırmayın lütfen, beni lütfen. Deli gönül yine ahuzar oldu diyoruz. Selahattin Alpay efendim alkışlarınızla.

0: Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim.
1: Yüreğine sağlık kıymetli abim. Evet, Ayhan, sen neler yapıyorsun? Çok güzel şeyler paylaşıyorsun. Bir kere ben seni sıkı sıkı takip ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Sosyal medyadan hem dijital platformlardan. Yaptığın bütün eserleri ilk dinleyenlerden biriyim yani. Onu sana söyleyeyim.
2: Çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim.
1: Neler yapıyorsun son zamanlarda? Bizimle paylaşmak ister misin?
2: Aslında hani uzun zamandır hep stüdyo müzisyenliği ekseninde devam ediyor. Bir 13-14 yıl kadar TRT İstanbul Radyosu'nda bağlama sanatçısı olarak çalıştım. Son 2 yıldır da işte birilerinin albümleri ve konser etkinlikleri olarak devam ediyoruz aslında. Bu şekilde bir taraftan da tabii öğrenciler yetiştirmek.

0: girmeye çalışıyorum. Kendime ait bir dershanem var. Orada ders veriyorum. Kültürümüze elimden geldiğince, yani elimin döndüğünce, dilimin döndüğünce yararlı olmak için uğraşıyorum diyebilirim.
1: Hiç şüphen olmasın. Uğraşlarında kesinlikle yerini buluyor.
0: Çok sağ olasın. Teşekkür ederim.
2: Dedim ya, gizli pırlanta.
1: Sevemedim, kara gözlüm.

0: Çok teşekkürler. Açıldan alında.
1: Kars yöresine doğru gidelim. Ana meni yaz ağla. Yaz ağlama güzel ağla.
0: Çiğdem Elmas için alkışlarınız. Buyurun.

0: Bravo. Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, kollarınıza sağlık.
1: Ağzına sağlık.
0: Ayrıca Tara özellikle bir teşekkürüm olsun. Teşekkür ederim.
2: Yusuf Altun.
1: Ay hanım, herhalde şimdi seninle değil mi canım, evet, benim? Abi. Peki kardeş, buyur.
3: Çiğdem abla ritmi bayağı hızlandırdı. Ben de elimden geldiğince düşürmeye çalışacağım.
2: Ama ben programın başında söyledim. Evet, evet. Ya hüzünleneceğiz, ya eğleneceğiz. Türkü deryası öyle dalga dalga efendim. Evet. Sürekli dalgalandırır duygu dünyamızı.
3: Güzel iki tane türküyle devam edelim. Bir Musa hocamız analım, Musa Eroğlu'nu. Arkasından Neşet Ertaş'ı. Bakalım.
2: Haydi bakalım, alkışlarız Ayhan Aydın için.

0: Çok teşekkürler. Programımızın da böyle yavaş yavaş sonuna gelirken Çiğdem Elmas kardeşimiz bizim için
1: Davut Sulari'ye gitsin yolun.
2: Bu kez Davut Sulari ile yolum kesilsin.
3: Evet,
2: çünkü çok önemli Allah bir ozanımız. Allah yatırsın. Nurlar içinde yatırsın. Gerçekten halk müziğinde duayen isimlerden bir tanesidir Davut Sulari. Onun hançeresi, sazı. O nedenle ben rahmetle yad ederken bütün Erzincanlılara da armağan olsun. Siyah perçemeni dökmüş yüzüne diyelim hep beraber.
0: Alkışlarınız Çiğdem Elmas için.

0: teşekkürler. Çiğdem Elmas.
1: Ağzına sağlık canım.
0: Evet, çok az vaktimiz kaldı. O yüzden hemen eserlerimizi alalım. Çok sözü uzatmadan. Bu dünyanın devranına diyecek efendim Ayhan Aydın bizler için. Alkışlarınız Ayhan Aydın için.

0: Büyük bir alkış.
1: Bravo.
0: Evet.
1: Arkadaşlar, Bir Türkü Deryası programının daha sonuna geldik. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık.
0: Şerefle verdiniz. Sağ olun.
1: Şerefler verdiniz gerçekten. Buyurunuz efendim. Sizleri şöyle alalım.
0: Elazığ'dan güzel bir anonim bir türkü. Ne diyoruz? Al almayı daldan al.
1: Efendim, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Sufizm'de müzik sadece eğlence veya arka plan sesi değildir. Arayış içindeki kişiyi manevi aydınlanma yolunda ilerleten bir araçtır. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun ilk yetenekli ve bilgili müzisyeninden tambur sanatçısı Musa Kazım Tıllıoğlu ve Neyzen Ahmet Safı Mızrak ile girişeceğim.

0: Mevlana ve müziğin bağlantısı senden duymak istiyorum.
1: Mesnevi'de Hazreti Mevlana mutribe, yani çalgıcıya, müzisyene bazı görevler yüklüyor. Diyor ki, ey mutrip, bize gönüller açan kıssalardan bahset. Bizim sırlarımızı söyle ey mutrip, çalgıcıya, müzisyene diyor.

0: Şiirleri yazmaya devam.
1: Evet, inşallah. Ben aslında hikaye yazıyordum çok fazla. Ama sonra şarkı sözü yazmaya devam ettim. Aslında bu sözümün bir bestesi de var. Yakın zamanda da bunu single olarak çıkartmak istiyorum.

0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör, sevgili arkadaşlarım Tolga Kılıç, Can Olgun ve Mehmet Akatay. Bu akşam sizlere çok güzel bir repertuarla, çok güzel bir konuğu evinize getirmek istedik. Ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu, Seda Akman. Sedacığım. Hoş geldin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sedacığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Bak neler söyledim senin için ha.
1: Vallahi oh, ihya
0: ettim. Ama doğru söyledim canım benim.
1: Çok teşekkür ederim. Uzun zamandır da görüşemiyorduk.
0: Hakikaten öyle oldu.
1: Bir telefonunla o kadar keyif aldım. Hakan
0: bunu özellikle söylemek isterim. Gerçekten bir telefonla hiç iki etmedin. Bu kadar yoğunluğun içinde.
1: Olur böyle
0: bize
1: şey.
0: Bize de zaman ayırdın. Ama arada, biz de güzel anılar bırakıyoruz değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Galiba bugün baktım telefonda işte en son yaptığımız programı Laterna'ydı değil mi?
0: Evet, Laterna'ydı. Yanlış
1: hatırlamıyorsam evet. 2021'miş.
0: Bak 5 sene olmuş.
1: Evet, 5 sene olmuş. Bana daha uzun gibi geldi biliyor musun? Ben diyorum ki böyle 8 sene miydi diye. 5 sene olmuş.
0: Peki iyi bir şey mi öyle olması?
1: Bilmiyorum ki hiçbir fikrim yok ama böyle sanki çok yıllar önce
0: çok
1: olmuş
0: gibi. Çok güzel bir
1: gibi.
0: Program olmuştu o
1: çok
0: da.
1: Çok keyifliydi benim için. Tekrar davet ettiğin için teşekkür ederim. Ayrıca çok kıymetli müzisyen arkadaşların onlarla da burada olduğum için ayrıca
0: çok teşekkür ediyorum.
1: Çok keyfim yerinde.
0: Neler yapıyorsun?
1: Neler yapıyorum? Vallahi yoğun bir şekilde.
0: Instagram'dan görüyorum. Sahneler mahneler de görüyorum.
1: Öyle
0: yani.
1: Mi?
0: Tabii.
1: Çok Instagram'ı yoğun kullanmayan bir insan olsam da arada görüyorsun.
0: Ben görüyorum.
1: Şöyle aslında 5 sene önce seninle program yaptıktan sonra biraz daha yoğun olarak

0: Sahne hayatına biraz devam ettim. Çünkü bu benim çok keyif aldığım bir alan. Kendim çok mutlu, özgür, ifade edebildiğim, kendim gibi olabildiğim bir alan olduğu için iddialı bir yerden söylemiyorum yine. Ama çok keyifle yaptım. Şu anda yapmıyorum ama İstanbul'da ya da işte ülkemizin çok güzel yerlerinde çok da önemli müzisyen arkadaşlarımla birlikte güzel repertuar hazırlayıp sahne yaptık. Bu da beni güzel bir yere götürüyor diye düşünüyorum. Yani
1: Seni mutlu ediyor, değil mi?
0: beni mutlu ediyor ama çok da şey
1: Doğru.
0: öğretiyor. Bir farkındalık kazandırıyor, bir anlam katıyor hayatımın içine.
1: Hep söylerim, sahneye çıkmayandan çok müzisyen olmaz diye yani. O yüzden sahne çok önemli. Sahne performansı yapmak çok önemli.
0: Kesinlikle.
1: Bazen görüyorum sadece konservatuar eğitimi almış ama çok sahnede bulunamamış, çok performans sergileyememiş müzisyen arkadaşlarımı, dostlarımı, müzikle ilgilenenleri diyeyim daha doğrusu. Mutsuzlar. Çünkü sahne bir nevi enerjinin atmasını sağlıyor
0: Ama
1: ya.
0: işte yolda öğreniyoruz yani şeyi.
1: Evet.
0: Hani o bir yolculuk yani. Hani sonuçta bir şeyin eğitimini alıyorsun ama onu realize edemezsen, onu hayata geçiremezsen kendini de geliştiremiyorsun. Çok önemli bir şey. Mesela normalde ben oyunculuk yapıyorum, oyuncuyum ama sahne aldığım vakit evet başka bir şey ama birbiriyle de çok iç içe geçen bir durum var. İkisi de birbirini o kadar
1: Evet.
0: destekliyor ki
1: Evet.
0: olmak lazım. Orada olmak lazım. O anda olmak lazım. Çok önemli bir
1: Bir şey
0: şey.
1: soracağım ya. Aklıma geldi şimdi. Şimdi ben Laterna'yı çektikten sonra birçok değerli oyuncu arkadaşımızı, sevgili Meral de biliyorsun,
0: Tabii
1: eşimle
0: ki.
1: beraber almıştık.
0: Tabii ki.
1: Yine Laterna'yı bu arada çekeceğiz inşallah da. Bu sene bir
0: İnşallah.
1: ufak bir şöyle bir ara koyduk. Daha sonrasında çok gelen oyuncu dostlarımızın hayatında müzikal anlamda eklemeler oldu. Ben onu gördüm, izledim yani. Kimisi müzikallere daha cesaretli diyelim ya da
0: Tabii ki.
1: imkanlar oldu. Çünkü orada gerçekten çok güzel bir ortam vardı. Hem bizim için hem gelen konuklarımız için. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani Laterna güzel bir program, değil mi?
0: Yani benim için herhalde müzikal anlamda katıldığım ilk programlardan biri diyebilirim ki o zaman da hatırlarsın ilk sevgili Selim Bayraktar'la
1: Evet.
0: ikimizi ilk biz konuk
1: İlk konuk
0: olmuştuk.
1: olmuşuz, evet.
0: Yani ilk bizim
1: Aynen öyle.
0: programımızı
1: Doğum oradan
0: çekmiştik.
1: çıktı.
0: Aynen öyle. En heyecanlı bir bölümdü benim için. Yani hayatımda ilk defa böyle bir şeye dahil olmuştum. Mutlaka ara ara bir takım programlara çıkıp çok küçük böyle şarkılar söylemiştim ama bu ciddi bir şeydi. Benim için de çok cesaret gerektiren ama o sizlerin samimiyeti, bu kadar profesyonel bir ekiple güzel bir şey başardığımızı düşünüyorum. Bir de bir şey yaptığın zaman onun karşılığını görünce ya da onun heyecanını hissettiğinde bir daha yapmak istiyorsun. Daha iyisini yapmak istiyorsun. Bu bence çok önemli bir şey. O yüzden böyle bir yol açtığın için de
1: Estağfurullah.
0: ben çok teşekkür ederim. Bence bu
1: Estağfurullah.
0: önemli bir şey.
1: Şimdi ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben benim babam da müzisyen. Ankara Radyosu'nda.
0: Babadan oğula.
1: Babadan oğula. Ankara Radyosu'nda ut sanatçısı benim babam. Çok küçük yaşta ben TRT Çocuk Korosu'na girmiştim. Meral'le beraber hatta yani. Şimdi bakıyorum 86 yılından televizyonda görüntüler var. Benim çocukluk yıllarım. Ben şöyle düşünüyorum. Her TRT'ye özellikle yapılan işlerde kalıcı işlerde diyeyim daha doğrusu. Çok güzel bir anı oluyor. Şimdi ben o yıllarda mesela çocukluğumdaki videolarımı arasam, saklamış olsam bile
0: Ya değil
1: bulamam.
0: mi?
1: Ama TRT bir anda tak diye önüne koyuyor böyle. Geçen gün seyrediyorum diyorum
0: Müthiş
1: ya
0: bir
1: ben
0: arşiv
1: ya
0: yani.
1: inanılmaz çok hoşuma gitti. Hakikaten 86 senesinden ben diyorum ki kendime bakıyorum çok tipsizmişim ama ya bu arada ya. Şimdi daha iyiyim yani.
0: Ama bir
1: Kendimden çok
0: şey
1: mutluyum.
0: söyleyeyim mi? Ben de kendimle ilgili aynı şeyi söylüyorum.
1: Küçük kendi.
0: Ya çünkü gençlikte bir şey var.
1: Evet.
0: Yani daha doğrusu yaşanmamışlık var.
1: Evet. Doğru. O
0: Bir
1: da doğru.
0: masumiyet var.
1: Doğru.
0: Yani aynı zamanda o masumiyet çok güzel bir şey ama yaş aldıkça o yaşanmışlık insana başka bir şey veriyor, başka bir şey kazandırıyor galiba. Onu seviyoruz bence.
1: Bence ne yapalım biliyor musun? Şimdi hemen şarkıya girelim.
0: Bence bu kadar şeyden
1: Sohbetten
0: sonra
1: sonra şarkıyı unuttum çünkü.
0: evet.
1: Hadi bakalım.
0: Söylemez miyiz? Zevkle.

0: Teşekkürler.
1: Sedacığım, ağzına sağlık hakikaten.
2: Teşekkür ederim.
1: Çok güzel enerjiyle geldin. Çok güzel enerjiyle de bir şarkı söyledin bize. Biz de çalarken çok keyif aldık.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Sen biz çalarken keyif aldın mı?
2: Ya.
1: Hadi bakalım. Daha 5-6 tane daha şarkı var. Hadi bakalım.
2: Şimdi bir kere şöyle bir şey söyleyeceğim. Evet. Bence bu bir bütünlük işi. Böyle bazen mesela bir fotoğraf çekimine gidiyoruz oyuncu olarak. İşte bir dergi için, bir röportaj için ya da işte sette ilk defa bir yönetmenle tanışıyorsun. Ya da işte buraya geliyorsun şarkı söylemeye. O çünkü senin tek başına yaptığın bir şey değil ya. Orada kameranın arkasında oturan her kimse, yönetmen, fotoğrafçı ya da burada piyanonun başında, davulun başında, kemanın başında. O beraberce gerçekleştirdiğimiz bir şey. O kadar önemli ki o etkileşim. Yani kesinlikle. Benim onlardan aldığım enerji. Mesela ben onlara veremesem o enerjiyi, onlardan onu alamasam burada bu duyguyu birlikte çıkartamayız. Çünkü bu birlikte yaptığımız bir şey ve benim çok önemsediğim. O yüzden ben her yere giderken mutlaka o iyi enerjiyle gitmek istiyorum ve herkese onu yaymak istiyorum. Ama burada benim yaymama da gerek yoktu. Çünkü çok karşılıklı bir şeydi. O zaman güzel ve hatalar yapabiliriz ama duygu dolu, çok daha gerçek şeyler çıkıyor ortaya.

0: Şimdi çok şanslıyız gerçekten. Ben biraz önce dikkatimi çekti, hatta düşünmedim de değil. Tabii seyircilerimizin görmediği çok kameraman arkadaşlarımız var, teknik arkadaşlarımız var.
1: Mutlaka.
0: Şimdi bakıyorum, o kadar keyifle dinliyorlar ki o keyif karşı tarafa yansıyor ve yaptığın işten daha zevk alıyorsun. O zevk de ekrana yansıyor işte.
1: Mutlaka her
0: Mod düşürdüğün andan
1: yaptığımız
0: itibaren
1: işte. Tabii.
0: Bir anda bütün her şeyin aslında enerjisi gidiyor. Sihri kaçıyor diyelim. Kutsal Güner bana bir gün sahnede demişti ki, sahneden indikten sonra böyle çok güzel muhabbetleri vardır. Kutsal Güner'e de buradan selamlar olsun. Benim için de çok önemli bir insandır hayatımda. Hakan'cığım dedi, eğer dedi, benim için söyleme tabii bunu. Sen yanında çalarken yanındaki arkadaşın senden zevk almıyorsa dedi, o işten hiçbir şey çıkmaz ve karşıdaki de zevk almaz dedi. Yani o yüzden
1: Kesinlikle çok doğru.
0: önce dedi sen zevk alacaksın yanındakinden, yanındaki de senden zevk alacak ki bu iş karşı tarafa bir enerji olarak yansısın. Bu gerçekten çok doğru bir şey yani. Ona inanıyorum.
1: Bir de sanat böyle bir şey. Yani müzik, resim, fotoğraf, film, sinema hepsi bir enerjiyle oluşan bir şey yani. Ve o anda olmamız gerekiyor ve bu çok kolektif, hep birlikte yaptığımız bir şey. Hep beraber o enerjiyi yaşadığımız zaman ortaya gerçek enerjisi olan, seyirciye ulaşan bir şey çıkıyor ya.
0: Jordi Savall, çok özledim sözünü kesin.
1: Estağfurullah.
0: Jordi Savall diye bir büyük bir devle çalışıyorum hakikaten. Çok önemli bir müzisyen dünya çapında. Bir gün ona birisi, bir Türkiye'den bir müzisyen arkadaşımı sormuş. Demiş ki, memnun musun demiş bizim Türk müzisyenlerinden. Bizimle çalışıyor ya. O demiş ki, ben hiçbir zaman kötülerle çalışmam ki. Şimdi bazen bana diyorlar ki ya çektiğiniz bütün programlar gerçekten çok özel. Laterna'da oldu, birçok dünyanın müziği fantastik diye proje çektik. Ben buradaki sihrin aslında öncelikli olarak biz sevgili yönetmenimiz Adem'le beraber bir gönül birlikteliği yapıyoruz. Adem oradan bize bakıyor. Güzel çeksin bizi. Ve oturup Tolga ile beraber hep şunu konuşuyoruz. Diyoruz ki biz böyle bir, bu arada Tolga'ya da çok teşekkür ederim. En büyük destekçimdir yani hakikaten.
1: Her zaman.
0: Her zaman da arkamda sağ olsun.
1: Arkanı sağlam almışsın.
0: Arkamı sağlam aldım ama şöyle arada bir bakıyorum. ekip çok önemli.
1: Çok.
0: Yani kimlerle çalarız? Tamam, müzisyen olması, usta olması çok önemli hakikaten ama bir Mehmet Akatay'ın enerjisi, bir oradaki bir ismi yeter ya. Hakikaten öyle.
1: Ama
0: Can Olgun
1: kesinlikle
0: öyle.
1: öyle. Yani mesela az
0: İsimler.
1: önce bir şarkı söyledik. Yani orkestra Tolga'yla ki daha önceden çalıştım, tanışıyorum senin
0: Evet.
1: sayende, ama birbirimizi de burada program için geldim. Hemen 5 dakikada böyle çok kısa sohbet ettik, prova yaptık, ama
0: Evet.
1: onu birlikte yaparken o enerji, göz göze geliyoruz, birbirimizi
0: Evet,
1: dinliyoruz. O
0: evet.
1: kadar önemli bir şey ki bu. Yani hem çok profesyonelce, hem çok duygusal,
0: Evet.
1: işte dediğim gibi çok gerçek bir yerden. O zaman biz hep birlikte biz olup bir şey yapmış oluyoruz ve bu çok önemli bir şey yani.
0: Fazıl bir gün demişti ki, çok hoşuma gitmişti, benim için söylemişti gerçi bunu, ama Hakan müzik yaparken yaşanmışlığı var onun, yani yaşayan bir müzik yapıyor. Şimdi biz burada program çekerken hakikaten ekip olarak yaşayan bir şey yapıyoruz. Yani
1: Evet.
0: bu ambiyansa da yansıyor, müziğe de yansıyor, sonrasına da yansıyor. Bazen diyor ki abi, diyorlar ki abi hakikaten güzel program çekiyorsunuz diye düşünüyorum ben, ama tepkilerden dolayı böyle söylüyorum. İşte bunun bir eğer şeyi varsa, sihri varsa, o da ilk olarak sevdiğin insanlarla yan yana gelmekten ve iyi müzisyenler ya da iyi bir ekipte. Doğru mu?
1: Evet.
0: Nasıl
1: Bence
0: konuştum?
1: sen onu çok güzel başarmışsın
0: Ah,
1: zaten
0: çok
1: ve
0: teşekkür ederim.
1: yıllardır da aynı şeyi devam
0: Çok
1: ettiriyorsun
0: teşekkür
1: yani.
0: ediyorum.
1: Ben açıkçası hem çok saygı duyuyorum, gurur duyuyorum, çok da büyük bir keyifle izliyorum. Çünkü bence müzisyen olmak bu hayatta çok önemli bir
0: Çok
1: şey.
0: da zor.
1: Mutlaka.
0: Çok da zor.
1: Mutlaka.
0: O zaman hadi bir şarkı daha diyelim.
1: Hadi bakalım.

0: Sedacığım, nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim. Sizin de ellerinize sağlık.
0: Müzikle alakalı ciddiyetini görüyorum.
1: Biraz gelişme var ama değil mi?
0: Evet, evet, kesinlikle var. Masada toplarız. Şaka yapıyorum. Yok, çok çok gerçekten ağzına sağlık. Peki, nereden geliyor bu müzik merakı diyeyim?
1: Yani aslında bence...
0: Ailede var mı müzisyen falan?
1: Aslında ailede müzisyen yok. Annem... Tabii ki benim çocukluğumda yani 5-6 yaşlarımı hatırlıyorsam hep tabii ki evde çok müzik dinlenirdi. Türk sanat müziği, plaklar. Mesela hala annemlerden onlar tabii ki hayattalar, uzun ömürleri olsun da ben onlardaki plakları falan çaldım. Eve getirdim o Zeki Mürenler, Kamuran Akkorlar, Bülent Ersoylar. Hep böyle çocukken onları dinlerdik. Babam da hatırlarsın böyle kaset çalar ve kayıt yapardık. İşte böyle çok hatırlıyorum, mavi bir kaset vardı. Çünkü sonra onu ablam Eda ile ikimize ana olarak kaldı o kaset. Bizim seslerimizi kaydederdi. En çok şarkıyı ben söylerdim. Yani ablama da hiç söylettirmezdim zaten. Sen sus, ben söyleyeceğim diye. Öyle bir şeyle böyle Aman Petrol çok söylüyordum mesela. Onu çok iyi hatırlıyorum. Ve sürekli ben şarkıcı olacağım, ben şarkıcı olacağım derdim. Şu an anlıyorum tabii ki, empati kuruyorum. O zaman çok üzülmüştüm ama ilkokuldan sonra annem beni çok konservatuara göndermek istedi. Hani yatılı okusun ve bu kızın müziğe ilgisi var. Biz daha küçük bir yerde yaşıyorduk ve babam onları ikisini konuşurken duydum ve bunu dedi ki kesinlikle küçücük çocuğu bizden ayrı gönderemem dedi. İkisine de hak vermek lazım. Bana da hak vermek. Bugün gitseydim nasıl olurdu hayat bilmiyorum ama o zaman izin verilmedi. Fakat ben kendimce hiçbir şekilde müzikten hiç kopmadım. Demek ki diyorum ki o zaman bunları yapamadım ama bugün yine mesela seninle bu programda şarkı söyleyebiliyorum. Onlar olmamış olabilir ama insan yine de bir şey istiyorsa
0: yapar.
1: Baba da izin vermesi, o sırada şartlar da olmasa yine de dönüyor, dolaşıyor, yolunu buluyor ve o istediğini yapıyor diye düşünüyorum.
0: Şanslısın yani. Da.
1: Belki de ama insan
0: çünkü
1: kendi
0: bazen çok istesen
1: de
0: olmuyor bazı şeyler. Ona da biz diyoruz ki hayırlısıysa olsun ya da
1: mutlaka,
0: hayırlısı değil istiyoruz.
1: Ama demek ki benim hayatımda olması gerekiyormuş.
0: Olması gerekiyormuş.
1: Ama inan ki bu böyle şey de demiyorum, şanslı olmak lazım ama galiba ben çabaladım. Yani.
0: Evet. Yok, ben sendeki o çalışkanlığı gördüm. Aman aman.
1: Aman.
0: Ama gecenin bir saatinde şunu şu tondan bunu bu tondan. Yok, çok mutlu oldum tabii
1: çünkü
0: ama.
1: Çünkü ben insanların hayatını kolaylaştırmayı seviyorum. Şimdi evet. Burada çok usta profesyonel müzisyenler var. Bana diyorsun ki 5-6 tane şarkı hazırla. Hani diyorum ki tonlarıyla söyleyeyim, şunu söyleyeyim. Bundan çalıyorum çünkü mesela atıyorum Ayşegül Aldınç'tan bir şey söyledik mesela. Ben Ayşegül'le aynı tondan söylemiyorum o şarkıyı. Müzisyen

0: arkadaşlarıma iletmem tabii, lazım. Tabii. Uğraşmasınlar sonra.
1: Çok, çok da iyi yaptın. Latif ediyorum tabii. Bu arada o söylediğim birçok isim değil mi Mehmet abi? Kamuran Akkor olsun.
0: Zeki Müren.
1: Hepsini Mehmet abi albümlerinde ve zannediyorum sahnelerinde eşlik etmiştir. Ben de ucundan acık yakaladım.
0: Ne güzel.
1: Tolga da zannediyorum değil mi? Tolgacığım Ayşegül'le falan Ayşegül Hanım'la bayağı çalıştı Tolga'da. Ne iyi ettin de geldin.
0: Evet, ne iyi ettin de çağırdın.
1: Bir daha çağırırsak gelir misin?
0: Her zaman.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Hayattaysam, insanın... sağlıklıysam, söyleyebiliyorsam, konuşabiliyorsam seve seve.
1: Çok teşekkür ederim. Biliyorum, çok teşekkür ederim. O telefondaki samimiyetinden hemen ilk andaki zaten hemen...
0: Sağ ol.
1: Çok sağ ol ya gerçekten. Bazı şeylerin kelime karşılığı olmuyor. O yüzden çok fazla bir şey söylemek de istemiyorum. Söyleyemiyorum da yetmiyor çünkü. Ya sadece teşekkür ederim.
0: Aynen bir iki öyle. Kalbim, o zaman bir şarkı iki söylemek lazım.
1: Bir dostum var. Evet, o zaman şarkı söylemek lazımdan önce bir veda konuşması da yapmak istiyorum.
0: Tabii
1: çok teşekkür
0: ki.
1: Ederim tekrar.
0: Buna ben veda demeyelim. Kısa bir ara diyelim.
1: Kısa bir ara var evet.
0: Belki yine bir gün. Belki, vedaları sevmiyoruz zaman. Hakan.
1: Doğru, tamam. Veda demiyoruz. Küçük bir ara diyoruz. O zaman saygıdeğer izleyiciler çok teşekkür ediyoruz. Umarım samimiyetimizle evinize konuk olduğumuzu bilmenizi isteriz. Eminim ki fark ediliyordur da. Sizleri seviyoruz. Sedacığım sen de bir şeyler söyler misin?
0: Valla ben de çok teşekkür ediyorum bizi izleyenlere. Bence müzik hep vardı, hep de devam edecek ve her zaman yüreğimize dokunuyor. Umuyorum bu akşamki programdan güzel bir keyif almışlardır.
1: İnşallah.
0: Bizi izleyen herkesin kalbine, ruhuna dokunmuşuzdur. Onlarla
1: herkes
0: çok güzel duyguları paylaşmışızdır. Söylesinler,
1: herkes
0: güzel olsun olmasın, iyi geliyor insana.
1: Saygı ve sevgiyle efendim.

0: Bugün doğudan seslerde bir ustamızı ağırlıyoruz efendim. Bu toprakların sesini ağırlıyoruz. Alkışlarınız Mehmet Çalmaşır için efendim.
1: Aşk aladan desedim, yar o yana o yana. Alamadım yaslayam, elif davut gel bu yana bu yana. Öylük yerden köş gider,
2: hop şekerim şekerim.
3: Doğudan sesler, Salı TRT Müzik'te.

0: Müzik Sayfası ekibiyle bir araya gelen Koray Avcı, 12 albümünün çıkış hikayesini anlattı.
1: İçinde ilk eser Gülbenk, bir dua. Hatta şöyle bir anısı var.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivallerinde Oğuzhan Koç, Demet Akalın, Buray ve Sefo'nun muhteşem performanslarından çok özel görüntüler. Kaybol.

0: Erdem Kınay proje albümünün ismini hangi sanatçının belirlediğini Müzik Sayfası ekibiyle paylaştı.
1: Ne koyacaksın bunun albümün ismini dediğinde dedim gerçekten hiçbir fikrim yok. Proje koy dedi. Zaten proje değil mi dedi bu albüm dedi.
0: Serkan Kaya yeni albümünün devamı olan şarkıların ne zaman yayınlanacağını açıkladı.
2: Albümün tamamı açılıyor. 7 tane slow şarkı, arabesk şarkı.
0: Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.
3: Sufizmde müzik sadece eğlence veya arka plan sesi değildir. Arayış içindeki kişiyi manevi aydınlanma yolunda ilerleten bir araçtır. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun ilk yetenekli ve bilgili müzisyeninden tambur sanatçısı Musa Kazım Tıllıoğlu ve neyzen Ahmet Safa Mızrak ile görüşeceğim.
4: Mevlana ve müziğin bağlantısı senden duymak istiyorum.
5: Mesnevi'de Hazreti Mevlana, mutribe yani çalgıcıya, müzisyene bazı görevler yüklüyor. Diyor ki, ey mutrip, bize gönüller açan kıssalardan bahset. Bizim sırlarımızı söyle ey mutrip, çalgıcıya, müzisyene diyor.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmiyorum.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Çok ve önemli. En önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlıyım.

0: 女子校は女子校はチャンスだ。
1: TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası Dünya Caz Günü özel konseri bu akşam TRT Müzik'te.

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur.

en az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Müzik Sayfası ekibiyle bir araya gelen Koray Avcı, 12 albümünün çıkış hikayesini anlattı.
1: İçinde ilk eser Gülbenk, bir dua. Hatta şöyle bir anısı var.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivallerinde Oğuzhan Koç, Demet Akalın, Buray ve Sefo'nun muhteşem performanslarından çok özel görüntüler. Kaybol.

0: Erdem Kınay proje albümünün ismini hangi sanatçının belirlediğini Müzik Sayfası ekibiyle paylaştı.
1: Ne koyacaksın bunun albümün ismini dediğinde, dedim gerçekten hiçbir fikrim yok. Proje koy dedi, zaten proje değil mi dedi bu albüm dedi.
0: Serkan Kaya yeni albümünün devamı olan şarkıların ne zaman yayınlanacağını açıkladı.
2: Albümün tamamı açılıyor, 7 tane slow şarkı, arabesk şarkı.
0: Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati.

0: Zaten Nihat'ı o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
1: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
2: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.
3: Müzik Sayfası ekibiyle bir araya gelen Koray Avcı, 12 albümünün çıkış hikayesini anlattı.
4: İçinde ilk eser Gülbenk, bir dua. Hatta şöyle bir anısı var.
3: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivallerinde Oğuzhan Koç, Demet Akalın, Buray ve Sefo'nun muhteşem performanslarından çok özel görüntüler. Kaybol-

0: Erdem Kınay proje albümünün ismini hangi sanatçının belirlediğini Müzik Sayfası ekibiyle paylaştı.
1: Ne koyacaksın bunun albümün ismini dediğinde dedim gerçekten hiçbir fikrim yok. Proje koy dedi. Zaten proje değil mi dedi bu albüm dedi.
0: Serkan Kaya yeni albümünün devamı olan şarkıların ne zaman yayınlanacağını açıkladı.
2: Albümün tamamı açılıyor. 7 tane slow şarkı, arabesk şarkı.
0: Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.

0: İstanbul, Sıfırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.
1: Sufizm'de müzik sadece eğlence veya arka plan sesi değildir. Arayış içindeki kişiyi manevi aydınlanma yolunda ilerleten bir araçtır. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun ilk yetenekli ve bilgili müzisyeninden tambur sanatçısı Musa Kazım Tıllıoğlu ve Neyzen Ahmet Safı Mızrak ile görüşeceğim.
2: Mevlana ve müziğin bağlantısı senden duymak istiyorum.
3: Mesnevi'de Hazreti Mevlana, mutribe yani çalgıcıya, müzisyene bazı görevler yüklüyor. Diyor ki, ey mutrip, bize gönüller açan kıssalardan bahset. Bizim sırlarımızı söyle ey mutrip, çalgıcıya, müzisyene diyor.

0: affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
1: 112 112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: Müzik Sayfası ekibiyle bir araya gelen Koray Avcı, 12 albümünün çıkış hikayesini anlattı.
1: İçinde ilk eser Gülbenk, bir dua. Hatta şöyle bir anısı var.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivallerinde Oğuzhan Koç, Demet Akalın, Buray ve Sefo'nun muhteşem performanslarından çok özel görüntüler. Kaybol.

0: Erdem Kınay proje albümünün ismini hangi sanatçının belirlediğini Müzik Sayfası ekibiyle paylaştı.
1: Ne koyacaksın bunun albümün ismini dediğinde dedim gerçekten hiçbir fikrim yok. Proje koy dedi. Zaten proje değil mi dedi bu albüm dedi.
0: Serkan Kaya yeni albümünün devamı olan şarkıların ne zaman yayınlanacağını açıkladı.
2: Albümün tamamı açılıyor. 7 tane slow şarkı, arabesk şarkı.
0: Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te. Caz müziğinin öncü isimlerinden biri olan İlham Gencer, 1925'te İstanbul'da doğdu. Profesyonel müzik hayatına 1944'te başlayan sanatçı, 1949-1963 yılları arasında TRT İstanbul Radyosu'nda İlham Gencer'le Tatil Gecesi adlı bir program yaptı. İstanbul'da 1960'lı yıllarda birçok mekanda caz müziği icra eden İlham Gencer, 16 dilde şarkı söyleyebilmesiyle dikkat çekti. Lübnan asıllı Fransız şarkıcı Bob Azam'ın dönemin meşhur Setekri Don Le Ciel şarkısını Fecri Ebcioğlu'nun yazdığı sözlerle Türkçe seslendiren İlham Gencer 24 Mayıs 2023'te vefat etti.

Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Müzik Sayfası ekibiyle bir araya gelen Koray Avcı 12 albümünün çıkış hikayesini anlattı.
1: İçinde ilk eser Gülbenk, bir dua. Hatta şöyle bir anısı var.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivallerinde Oğuzhan Koç, Demet Akalın, Buray ve Sefo'nun muhteşem performanslarından çok özel görüntüler.

0: Erdem Kınay, proje albümünün ismini hangi sanatçının belirlediğini Müzik Sayfası ekibiyle paylaştı.
1: Ne koyacaksın bunun albümün ismini dediğinde, dedim gerçekten hiçbir fikrim yok. Proje koy dedi, zaten proje değil mi dedi bu albüm dedi.
0: Serkan Kaya, yeni albümünün devamı olan şarkıların ne zaman yayınlanacağını açıkladı.
2: Albümün tamamı açılıyor, 7 tane slow şarkı. Arabesk şarkı.
0: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu haftada sizler için derledik.

0: Koray Avcı ile gerçekleştirdiğimiz sohbete Sevilen ismin yeni albümü 12'den bahsederek başlıyoruz.
1: Çok önceden planladığım bir proje ve tabii devam edecek bir proje. Devamlılığı olan bir proje. 12 albümü benim çocukluğumda babamın dinlettiği şarkılar, eserler, deyişler ve semalar ve kendi kültürümden olan, ezberimde kalan, hatırımda kalan eserler. 12 eser seçmeye karar verdik. Çünkü 12 imamları temsil ediyor Alevilik mezhebinde. İçinde ilk eser Gülbenk, bir dua. Hatta şöyle bir anısı var. Normalde Gülbenk dede torunu ya da dedelik görevini yapanlar dua okurlar. Usul budur. Tabii ki bizde öyle şey yok, hani okuyamazsın, yapamazsın yok. Ben dedeye sordum. Dedim, dede dedim, ben bunu okuyabilir miyim? Dedi ki, dede torunumuzsun. Dedim, evet, hepimiz dede torunuyuz. Dedi, tamam, okuyabilirsin. Sen, dedi, iyi ezberlersin, dikkat edersin. Başından sonuna babamla bir hikayem aslında bu.
0: Başarılı şarkıcıyla sohbetimize albüm detaylarını konuşarak devam ediyoruz. Koray Avcı 12 albümünün devamının geleceğini de sözlerine ekliyor.
1: Hiçbir popülerlik ya da çok böyle patlamaya uğrayacak bir albüm olarak yapılmadı bu. Yani sistem için yapılan bir albüm değil bu. Bu benim kendi içimden gelen ve bunu devam edeceğim bütün yaşlarımda, 40'larımda da belki nasip olursa 50'lerimde, 60'larımda hala yapacağım bir albüm gibi düşünün. Yani 12 1, 12 artı 1, 12 artı 2 devam edecek yani o.

0: Sohbette söz, Koray Avcı'nın geçtiğimiz dönemde yayınladığı Anlıyorsun Değil Mi isimli şarkısına geliyor. Sevilen isim, şarkıya Hollanda'da çekilen klibin hikayesini anlatıyor.
1: Hilversum diye bir yer var. Direkt Amsterdam, Utrecht var mesela, orada öyle ama çok daha sakin, klip çekilebilecek, halkı kullanabileceğimiz. Yani Amsterdam'da bir pazarcıya gitsek çok işim var, çok yoğunum der. Ama Hilversum'a gittiğiniz zaman orada bir sistem kurulmuş çünkü, orada bir düzen var. O düzenin içerisinde sana zaman ayırabiliyorlar. Bir de ben çok uzun zamandır böyle bir klip istiyordum. Ve Barış abinin şarkısını okumayı çok istiyordum bu eseri. Çok eskiden istediğim bir eserdi. Bunu yurt dışında yapmak istiyordum. Aslında bu klipteki planım bisikletle böyle 6-7 ülkede aynı anda klibin içerisinde olmaktı. Malum zaman yok. Ekonomi de hepimize göre dengeler. Şimdi 6 ülkede klip çekmek çok. Şu an için en azından bir duralım. Dedik, her zaman bulunduğumuz yerde, mahallemiz gibi düşünün. Orada bir oranın halkıyla klip çektik. Oyuncu yok. Hepsi halktı. Sağ olsunlar, sanki 40 yıldır oyuncuymuş gibi. Hepsi şovunu yaptı. O da bizim için büyük bir anı oldu. Görüyorsun.

Başarılı şarkıcıya şimdi de cover şarkıları soruyoruz. Koray Avcı hayatının her dönemine ayrı bir şarkıyı konumlandırdığını ve ömrünün sonuna kadar cover yapmaya devam edeceğini söylüyor.

Cover benim hayatımın içinde olan bir şey. Şimdi çünkü ben her sıkıntımda kendime bir şarkı seçtim çocukluğumda. Her bir şehre gittiğimde o şehrin bir şarkısı oldu. Her bayram toplandığımızda o günün bir şarkısı oldu. Her yerde müzik var abi. Kimin yazdığının bir önemi yok, anladın mı? Benim mantığımda bu var. Herkes cover yapmalı. Bu bir terbiyedir çünkü. Anlatabiliyor muyum? Yani araba sürmek için marşa basmanız arabayı devam ettirmiyor. Önce böyle kim ne yapmış bir bakmanız lazım yani. Bu da öyle bir şey. Cover benim hayatımda olan bir şey. Ben yani hayatımın sonuna kadar cover yapacağım. Başka şarkıları da okuyacağım.

0: Koray Avcı ile gerçekleştirdiğimiz sohbette son olarak konserlere değiniyoruz. Sevilen isim, dinleyicileri arasında şehirden şehre farklar gözlemlediğini dile getiriyor.
1: Şehirden şehire bile fark var Türkiye'de. Ankara başka duygudadır, İstanbul başkadır, Muğla başkadır, Kars başkadır, Erzincan başkadır, Almanya'da Münih başkadır, Stuttgart başkadır, Köln başkadır. Şaka yapmıyorum. Yani bak, Bochum, Köln, Essen, şu bölgede bile hepsi farklı farklı. Hepsinin başka bir duygusu, bir duygusallığı, bir kendini ifade etme şekli var. Değişik. Hollanda'da başka, Fransa'da başka. Çok enteresan. Mesela Almanya'da ya da yaşayan Türkler sevgilerini direkt gösterirler. Bağıra bağıra. Hiç. Yolda görsün, alır götürür, yedirir, içirir. Hollanda'dakiler sevgilerini gösterirler ama hep bir mesafe olur. Önce izin isterler, anladın mı, bir şey yapmak için. Ses duymazsın konserde. Anladın mı demek istedim? Ama Almanya'da çıktığı zaman kopar. Hollanda böyle biraz daha senin samimiyetine inanır, sonra başlar vurmaya. Fransa mesela çok bambaşkadır abi. Vallahi diyorum, Türkiye'de öyle, çok enteresan. Çünkü oradaki ülkenin o eğitimi, gösterdiği performansa karşılık insanların hal ve hareketleri ona göre şekilleniyor.
0: Konser saati geliyor ve Koray Avcı en sevilen şarkılarını İstanbullu hayranları için seslendiriyor.

Müzik sayfası haber turuyla devam ediyor. Hangi sanatçı nerede sahne aldı, kimler kameralar karşısına geçti? Sizler için derlediğimiz haber turu başlıyor. Haber turumuzun ilk durağında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında Aydın'da sahne alan Oğuzhan Koç var. Sevilen isim en popüler şarkılarını Aydınlı hayranları için seslendiriyor.

Objektiflerimizi Oğuzhan Koç gibi Kültür Yolu Festivali kapsamında Aydın'da sahne alan Demet Akalın'a çeviriyoruz. Başarılı popçu Aydınlı hayranları için konser veriyor.

Kültür Yolu Festivallerinde Aydın'da konser veren Buray'ın sahnesine uzanıyoruz. Başarılı şarkıcı dinleyicileri için gece yarısına kadar sahnede kalıyor.

0: turumuza İstanbul'da özel bir geceye katılan Hakan Altun'la devam ediyoruz. Başarılı isim yaz sezonunda konser vereceği yerleri açıklıyor.
1: Çeşme olacak, Bodrum olacak. Böyle yazlık beldelerde konserler olacak. Yazın da öyle devam edeceğiz.
0: Hakan Altun'la aynı geceye katılan Serkan Kaya ile birlikteyiz. Sevilen isim yeni albümünün devamı olan şarkılarını 12 Haziran'da dinleyicileriyle buluşturacağının müjdesini veriyor.
2: Çok kaliteli bir şarkı olduğunu insanlardan duymak bizi çok mutlu ediyor. En önemli kısmı o. 12 Haziran'da da albümün tamamı açılıyor. 7 tane slow şarkı. Arabesk şarkı Haziran 12'sinde sevenleriyle buluşuyor.
0: Objektiflerimizi aynı özel gecede konser veren Altay'ın sahnesine çeviriyoruz. Başarılı isim davetliler için Kainat Şahit şarkısını seslendiriyor.

0: Turumuzun son durağında Kıbrıs'ta sahne alan İrem Derici bulunuyor. Başarılı popçu 13 şarkıdan oluşan yeni bir albüm hazırladığını anlatıyor.
1: 13 şarkıda böyle babalar gibi Türkçe pop.
2: 13 şarkı.
1: 13 şarkı. Albüm. 13 yeni şarkı.
2: Müthiş.
1: Yeni hepsi. 2021'den beri uğraşıyorum bu arada. Arada sürekli single'lar çıkarttım ama bu sefer başka yani.
0: Basınla sohbetine devam eden İrem Derici, albümde bir de Sezen Aksu imzalı şarkı bulunduğunu söylüyor.
1: Sezen Aksu var. Sezen Aksu'nun verdiği şarkının adı Elveda Ustası. İnanılmaz. Ve en son işte şarkı kaydettikten sonra böyle bir görüntülü konuştuk. O kadar okumamı beğenmiş ki

0: Erdem Kınay'la gerçekleştirdiğimiz sohbete Başarılı ismin bir şarkıyı aranje etme sürecinden bahsederek başlıyoruz.
1: Şarkının müsaade ettiği, sizde uyandırdığı bazı şeyler oluyor. Yani hemen duyuyorsunuz zaten onu, o elementleri, o şarkının ham halinde dinlediğiniz zaman aklınızda bir şeyler geçiyor. O da herhalde işimizin gereği yaratıcılıkla bağlantılı. Hayal kurmaya başlıyorsunuz ve sonra bunu gerçeğe, somut haline çeviriyorsunuz. İşte gerekli stüdyo ekipmanlarıyla, birikiminizle, tecrübenizle.
0: Sohbette söz, Erdem Kınay'ın proje ismini verdiği ve seri olarak yayınladığı 3 albüme geliyor. Başarılı müzisyen, albümün isminin Demet Akalın tarafından konulduğunu söylüyor.
1: Ya, albüm yapma fikri oluştuktan sonra aslında o albümün ismi ne olmalı hiçbir fikrim yoktu. Sevgili Demet Akalın, onunla yaptığımız Rota şarkısını seslendirirken, ne koyacaksın bunun albümün ismini dediğinde, dedim gerçekten hiçbir fikrim yok. Proje koy dedi, zaten proje değil mi dedi bu albüm dedi. Aa, iyi, kulağa hoş geliyor dedim, tamam proje olsun. Ve öyle kaldı. Arkasından fazla mesai harcamaya gerek kalmadan ikincisi, üçüncüsü tekerrür ettiği zaman da aynı ismi 2 ve 3 olarak numaralandırdık. O da dinleyici de, yani Erdem Kınay proje gerçekten yer ettiği için kafada, onu da bozmak istemedim. Yani bugün bir dördüncüsünü yaptığımızda yine aynı şekilde Proje 4 ismini vermeyi düşünürüm.

0: Sevilen isim birçok sanatçıyla ortak çalışmalar da gerçekleştiriyor. Biz de Erdem Kına'ya ünlü isimlerle çalışmanın zorluklarını soruyoruz.
1: Bu kadar kişiyi tek bir albümde toplamak ve onları ayrı ayrı memnun edebilmek çok zor. Arada kaprisler de çıkabiliyor. Mesela işte bir albüm yaptığınızda eğer o albümün içinde 10 şarkı varsa niye benimki 6 numarada, onunki 5 numara falan gibi ufak sistemler de olabiliyor. Onları idare etmek gerçekten çok zordu. Çünkü her hususta anlaşmanız gerekiyor sanatçı arkadaşınızla. Yani sizin aklınızda bir klip fikri var. Onu da aynı şeyi benimsetmeniz gerekiyor vesaire. Ortak bir yerde buluşmanız gerekiyor. Bunlar çok, yani şarkıları yapmaktan, onları kaydetmekten, seslendirmekten, onları şarkıcı arkadaşlarımıza beğendirmekten daha zor olan kısım buydu.

0: Başarılı isimle olan sohbetimizi son olarak yapay zeka desteğiyle hazırladığı Deli Ediyor şarkısını konuşarak noktalıyoruz. Erdem Kınay, bu çalışmasıyla ülkemizde yapay zeka destekli şarkı yapan ilk isimlerden biri olduğunu söylüyor.
1: Orada ben mesela yapay zekayı herhalde ilk deneyenlerden biriyim. Kendi sesimi klonlayıp, işte başka bir voice changer yapıp ve o şarkıda aslında seslendirdim şarkıyı ama sesimin karakterini tabii yapay zekayla bozdum. Şarkıyı da o şekilde sundum. Ama tabii o dinleyiciye ulaşmadı. Yani belki birçok kişi neden bahsettiğimizi bile bilmeyecek. Çünkü çok gün yüzüne çıkmadı. Öyle değerlendiriyorum o projeyi.
0: Müzik dünyasında hangi şarkılar yayınlandı, hangi klipler müzikseverlerin beğenisini topladı? Haftanın yeni çıkanlarını sizler için derledik. Gülden yeni çalışması Deli Mi Ne ile listemizdeki yerini alıyor. Başarılı isim, sözü ve müziği kendisine ait olan parçayı müzikseverlerin beğenisine sundu.
2: Bahanesi kafamın kendisi, seninle kavgaya tutuşasım var. Hırpaladım ama yetmedi.

Yeni şarkısını dinleyicilerinin beğenisine sunan bir diğer isimse Siyam oldu. Başarılı isim, Müsait Bir Yerde teklisinin söz ve müziği için Kerim Araz'la işbirliği yaptı. Bitecek.

yeni çıkanlar listemizin son durağında ve Ümit Sayın albüm projesi için bir araya gelen Ümit Sayın ve Bengü yer alıyor. Sevilen ikili Ya Sen Gidip De şarkısını yeniden seslendirirken parçanın video klibi içinde birlikte kameralar karşısına geçti. Yine

0: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle, bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
1: Sufizm'de müzik sadece eğlence veya arka plan sesi değildir. Arayış içindeki kişiyi manevi aydınlanma yolunda ilerleten bir araçtır. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun ilk yetenekli ve bilgili müzisyeninden tambur sanatçısı Musa Kazım Tığlıoğlu ve Neyzen Ahmet Safı Mızrak ile görüşeceğim.
2: Mevlana ve müziğin bağlantısı senden duymak istiyorum.
3: Mesnevi'de Hazreti Mevlana, mutribe yani çalgıcıya, müzisyene bazı görevler yüklüyor. Diyor ki, ey mutrip, bize gönüller açan kıssalardan bahset. Bizim sırlarımızı söyle ey mutrip, çalgıcıya, müzisyene diyor.

0: Merhabalar efendim. Müziğin kalbe dokunduğu yere, başka sahneye hoş geldiniz. Burası biraz şarkıların konuştuğu, biraz da insanların kendi hikayesini bulduğu bir sahne. Hüzün, neşe, keder, mutluluk ve dahası hepsi başka sahnede efendim.
1: Hepinize hoş geldiniz diyoruz.
0: Hoş geldiniz efendim. Şimdi sözü biraz da şarkılara bırakalım ve bir zamanlar sır gibi saklanan, aşklara ithaf edilmiş Nihavend makamında çok özel bir eser var efendim sırada. Suat Sayın'ın şarkısında söylenemeyen ne varsa hepsi bu şarkıda dile geliyor. Hangi şarkı mı? Gündüzüm seninle, gecem seninle diyoruz efendim.
1: Keyifle dinliyoruz.

0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Efendim birbirinden değerli orkestra arkadaşlarımıza bir alkış istiyoruz ekranları başında tüm izleyenler.
1: Alkışların en güzeli sizin olsun. İsmail, seni dinlerken şunu düşündüm. Bazı şarkılar vardır ki sanki kişiye özel yazılıp bestelenmiş gibi. Ya bu şarkıda senin sesinde yıllardır can bulmayı bekliyor gibiydi adeta. Keyifle dinledim. Ağzına
0: sağlık.
1: Çok
0: güzel bir şarkı. Ruhu şad olsun.

0: Suat Sayın'ın ne güzel bir şarkı bırakmış. Evet, sen de şimdi herhalde Dilek Taşı'na sesleneceksin değil mi? Öyle mi biliyorum?
1: Havent Eser'de ben okuyayım o zaman.
0: O zaman bir haber verecek mi acaba Dilek Taşı bize oralardan?
1: Mutluluktan diyorsun. Aslında mutluluk sağlıkla aldığımız her nefeste gizli. Bunun idrakına vardığımız an hayatın zevkine varıyoruz diyorum ve Dilek Taşı sizler için. Buyurun efendim.
0: Evet, Canan Çal sizlerle efendim.

0: ne olurdu.
1: İçin olsun ben.
0: Evet. İsmail. Mustafa abimiz kadar okuyamasak da en azından onun gibi okumaya çalıştık inşallah. Keyif almışsınızdır.
1: Her yorumcunun duygusu farklıdır. Senin duygun başka. Sevgili Üstad Mustafa Keser'in duygusu bambaşka. Biz selam çok olsun. Keyif aldık İsmail. Ağzına sağlık.
0: Şimdi öyle bir güzel türkü var ki eminim ki şu anda ekranları başında herkes çok keyif alacağına inanıyorum. Evet Canancığım haydi bakalım.

0: Teşekkür ederiz.
1: Ağzına sağlık.
0: Peşine biraz hareketlenelim isterim.
1: Evet, yine çok güzel bir türkü geliyor efendim. Diyoruz ki, omuzumda sevda yükü, yollarda seni aradım. Beste beste türkü türkü, tellerde seni aradım diyoruz.

0: bir Mahsuni babamızı yad edelim mi?
1: Edelim.
0: Ne dersin?
1: Edelim.
0: Onun en sevilen eserlerinden Han Sarhoş, Han Sarhoş şefim, buyurun.
1: Hadi bakalım, harekete devam ediyoruz efendim. Öyle otur.

0: Öyle mi?
1: Çok geçti İsmail.
0: Vallahi
1: Daha
0: çok
1: bir
0: çabuk geçti.
1: Var söyleyeceğimiz.
0: Hüzün, hüzün ancak bu kadar güzel anlatabilirdi Canan. Yani böyle ilmek ilmek işledik ve şimdi istiyoruz ki Yeşilçam'ın sokaklarında bir gezintiye çıkarmak istiyorum. Bir film sahnesinin içine sessizce girmeye ve bir bakışta anlatılan o aşkları hatırlatalım istiyorum. Ne dersin?
1: Burası başka sahne. Şarkılar, türküler dedik. Şimdi de finale doğru bir Yeşilçam şarkısı bence bu programa yakışır. Ne söyleyelim? Bence şu anda sen bize güzel bir eser seslendir. Ben biraz soluklanayım.
0: Vallahi
1: sonra beraber final yapalım.
0: Nakaratlara birlikte. Ayrı beraber gayrı
1: mi?
0: Yok. Ayrı
1: Peki
0: gayrı
1: yani.
0: Yok.
1: Tamam,
0: bu
1: tamam.
0: Programın en güzel Peki özelliği birlikte söylemek, birlikte coşmak, eğlenmek. Evet, intizar diyoruz efendim. Sakın bir söz söyleme. Yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur. Evet, dans edebilirsiniz efendim.

0: yeter olsun.
1: İsmail'cim, sesindeki o eski zaman Hüsnü Yeşilçam'ın ruhuna çok çok yakıştı, çok güzel oldu. Ama Yeşilçam'ın en güzel yanı hep mutlu sonların olmasıydı, değil mi?
0: Evet sevgili Canan, artık yavaş yavaş programımızın gerçekten sonuna gelirken bu sahnede bir Yeşilçam rüzgarı essin istiyorum. Çünkü böyle başladık şu anda bir önceki şarkımızda. Müziğin her halinin yaşandığı başka sahnede nostaljik bir an yaşansın diyorum. Evet. Ve
1: bu haftada biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Başka sahnede haftaya aynı saatte TRT İzmir stüdyolarında buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
0: Hoşça kalın efendim.

0: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulacize.gov.tr.
1: Sufizm'de müzik sadece eğlence veya arka plan sesi değildir. Arayış içindeki kişiyi manevi aydınlanma yolunda ilerleten bir araçtır. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun ilk yetenekli ve bilgili müzisyeninden tambur sanatçısı Musa Kazım Tığlıoğlu ve Neyzen Ahmet Safı Mızrak ile görüşeceğim.
2: Mevlana ve müziğin bağlantısı senden duymak istiyorum.
3: Mesnevi'de Hazreti Mevlana, mutribe yani çalgıcıya, müzisyene bazı görevler yüklüyor. Diyor ki, ey mutrip, bize gönüller açan kıssalardan bahset. Bizim sırlarımızı söyle ey mutrip, çalgıcıya, müzisyene diyor.

Türkistan'dan Rumeli'ye programımız için Macaristan Bugaç'ta Büyük Türk Kurultayı'ndayız. Hepinize Macaristan'dan Bugaç'tan merhabalar.

0: Türkistan'dan Rumeli'ye bugün TRT Müzik'te.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trep dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: Bu kadar efsanevi isim İlham Gencer her zaman.
1: İlham Gençer bizim gençliğimizin kahramanıydı.
2: İnsan her şeyden evvel sevgiyle kucaklayan.
3: O bizim ruh eğlencemizdi.

0: when I fall in love. It will be forever.
1: Piyano benim için ölünceye kadar çalacağım bir enstrümandır. Şu anda 95 yaşında dünyada piyano çalıp şarkı söyleyen benden başka kimse yok.
0: And the restless world like this is lovers and that before it's begun.

0: of a sun. Parmak hareketi yapıyorum çünkü parmaklar biliyorsunuz yaş dolayısıyla artık deforme oluyor. Ama ben çalışma yaptığım için o sıkıntıyı duymuyorum. Her gün bir saat muhakkak evde bir klavyem var sessiz. Or I'll never give my heart. Not tutmam. Sekreterim yok, asistanım yok. Her şeyi kafamda tutarım, şarkıları kafamda tutarım. Ve bu şekilde ben hayatımı idame ettiriyorum ve güçlü kalıyorum. Is when I'm
1: falling love. Doğduğum yer Bakırköy 1927. Ama normalde 1925 doğumluyum. Eskiler erkek çocukları askere geç çıksın diye 2 sene küçük göstermişler. Halbuki normalde 1925 doğumluyum. Annemin bir piyanosu vardı, konsol. Ben 5-6 yaşında yemek yemeyi öğrendiğim gibi, konuşmayı öğrendiğim gibi o piyanoya oturup çalmaya başladım. Nota falan yok, eğitim yok. Anneciğim beni bir dershaneye götürmüştü. 2 ders gittim fakat bir daha gitmedim ve o gün bugün bir daha da notayı öğrenemedim. Ama şifreleri kullanıyorum, şifreleri. Bir müzisyen yurt dışından bir şarkıcı geldiği zaman istediği tondan şarkılarına eşlik ediyorum. ...1934 yılıydı. İlham Vals olarak yapmıştım. Hatta notasını bir saray sinemasında konser vermiştim. O konserde fotokopi yapılmıştı. İlham Vals bütün beni dinleyenlere dağıtılmıştı. O güzel bir valsti. Tabii o zamana göre basit bir valsti ama o yaşta bir bestekarın yapacağı şeydi. Ancak o kadar olabilirdi. 1934 yılı İstanbul'da çıkan bir Fransızca gazete vardı. İstanbul Gazetesi. Orada benim o zamanki adımla İlham Osman diye benden bahsediyordu.

Ben Atatürk'ü hiç göremedim. Ama ilkokulda bütün derslerimde başında Atatürk'le dersleri yapıyorduk. Hep Atatürk oluyorduk. Hepimiz Atatürk'ün manevi evladı oluyorduk. Ve dedeme rica etmiştim, yalvardım. Dedeciğim dedim, ben Atatürk'ü görmedim. Ne olur beni cenazeye götür. Ve o gün beni dedem aldı. Dolmabahçe Sarayı'ndaki Atatürk'ün top arabası üzerinde Türk bayrağıyla sarılı. O gün cenazeye beni götürdü. En öndeydik. Arkadan bir yüklendiler. Katana atları vardı. İnsanları böyle geri geri itiyorlardı. Onlardan bir tanesinin altında kaldım. 1,5 ay sonra yoğun bakımdan çıktım. Hatta şu saçımın altında burada bir dikiş izi var. O gün bugün Atatürk'le doğdum, Atatürk'le yaşadım ve Atatürk'le öleceğim. 1938'de 13 yaşındaydım. Beni dedem büyüttü. Benim annem, ben 3 aylıkken babam İbrahim Gencer'den ayrılmıştı. Ben anne tarafında kaldım. Annemin babası, benim dedem Halil Nail Öget Bey bana sahip çıktı ve beni yetiştirdi. Geceleri Beyoğlu'nda çalıştığım barlarda gece yarısı beni beklerdi. Benim işe başladığım zamanlar 15-16 yaşında piyano bulunmuyordu. Düğün salonlarında falan çalıyorduk. O zaman akordeonla gidiyordum mecburen. Kontrbas, akordeon, gitar ve böylece para kazanıyordum.

0: Hatta o zamanlar benim ilk işim İstanbul Harbiye'deki ordu evinde. Orada askerler askerliklerini yaparlardı. Ücretsiz olarak çalışırlardı. Fakat piyanistleri yoktu. Ordu evi o zamanki müdürü beni angaje etmişti. Çünkü ben o zaman çalışıyordum. 10 lira yevmiye alıyordum o zaman. Ve çok bana faydalı oluyordu tabii. İlk işim de aşağı yukarı ordu evidir. Ondan sonra çok yerlerde çalıştım tabii.
1: Kıymetli dinleyiciler, sevgili misafirler, huzurunuzda İlham Gençer ve arkadaşlar.
0: Love, love, love, love, love, love, love. 49'da radyodaki programa başladım. Her hafta herkes radyo başında İlham Gencer'le tatil gecesi. Akşam 20 dakikalık canlı bir program İstanbul Radyosu'nda ve o böylece devam etti. Kervansaray'da çalışıyordum. 1950-51 arası. Orada grubum vardı. Programımız bittikten sonra oraya yurt dışından gelen şov görleri, şovmenler getiriliyordu. Onların içerisinde bu Amerikalı Örtekit vardı. Kervansaray'daki program bitince arka salonda Rustik Bar vardı. Bu Örtekit programını bitirdikten sonra gelip piyanonun yanında beni dinliyordu. Ertesi gün onu Kervansaray'a davet ettim. Üsküdar'ı öğretecektim. O akşam kafama koydum ve Üsküdar'ı ona öğrettim. Üsküdar.

O gece orada Üsküdar'ı Türkçe söyledi. Büyük bir alkış koptu. Herkes tabii bir daha alkışladı, bir daha çıkarttılar. 1953 yılında Hürriyet gazetesinde bir manşet oldu. Örtakit Üsküdar şarkısını dünyaya lanse etmiş.

0: dans ses bras. Elle me parle tout bas, je vois la vie en rose.
1: İşte şu güzel beyaz piyano var ya, benim en büyük aşkım. Atatürk'ten sonra, Türklük'ten sonra müzikle beraber en büyük aşkım bu. Üç yalı yerine 1953 yılında Mahmut Muhtar Paşa Köşkü'nde Hürriyet Gazetesi'ne bir ilan okudum, müzayede var diye. Orada bir Steinway piyanodan bahsedildi. Derhal ertesi günü gittim, biriktirdim parayı, cebime koydum, piyanoyu aldım. Ve böylece bu piyano sonra Çatı Kulübü'ne çıktı.

0: pas à moi. Mon cœur qui...
1: Bu piyanomu aldığım zaman bütün gayem bir kulüp açmaktı. Hem de bir tepelerde, çünkü ben yıllarca Beyoğlu'nda barlarda, izbe yerlerde çalıştım. Onun için dedik ki Allah bana dedim fırsat verirse bir kulüp açarım. Artık bodrumlardan çıkarım, çatıya çıkarım dedim ve ismini de Çatı koydum. Çatı Şişli Sitler Sineması'nın bulunduğu binanın en üst katıydı. Özdemir Matural ve Turan Eteke. İlk çatıyı onlarla açtım. İlk solistim Ayten Artman'dı. Ondan sonra da bir yıllar sonra benim bateristim değişti, kontrbasçım değişti, solistlerim değişti.
2: ...1960'lı yılların başları, ilk yarısı diyebiliriz. Site sinemasının üstünde, çatıda çalışmalarını, sanatsal faaliyetlerini yürütüyordu. Çok dinamik, aktif bir insandı. Sevgili Ayten'le zannediyorum o zaman ya flört halindeydi ya da evliydi, onu tam bilemiyorum ama... ...çok mükemmel bir sanatçı tabiatıyla. O günden bugüne neredeyse...

0: İşte yarım yüzyıldan çok daha fazla bir zaman geçti, aktı, bitti. Bugünlere ulaştık. Ama görüyorum ki hala son derece dinamik ve aktivitesini devam ettiriyor. Birçok yerde sahne alıyor. Piyano çalıyor, şarkı söylüyor. Adada da yaz aylarında zaman zaman birlikte olduk. Ayrıca bir özelliği var. İnsanlara çok sevgiyle yaklaşıyor.
1: Nezih bir kulüptü Çatı. Ayten Akman'la evliydi ve beraber sahneye çıkarlardı. Ama bunun yanında birçok yıldız da, Ajda Pekkan vesaire de orada sahne aldı.
2: O zaman da bize bu İlhan Gencer'in yaptığı şey muazzam bir şeydi. Canlı müzik. Düşünebiliyor musun? O sırada canlı müzikler hep İspanyol gruplar geliyordu. Oradan buradan şeyler geliyordu. Bunlar iki Türk evladım görsen. Ayten Akman vardı. Çok gençti tabii o sırada ama muazzam bir ses. O genç yaşlarında büyük cesaretti. Ama klasik müzik gibi dinliyordu herkes onu.
3: Başarılar diliyorum. Heyecanlı mısın?
4: Evet, çok.
3: Ben de 50 yıl önceki heyecanı yaşıyorum şu anda.

Ayten Akman Nişantaşı Kızıltası'nda okuyordu o zaman. Ben de Şişli Taraki Lisesi'nde, Rumeli Caddesi'nde. Ben oradan geliyorum. Ayten Akman Nişantaşı Kızıltası'ndan geliyor. Yolda gördüm bunu. Aşık oldum. Hemen yakaladım. Rumeli Caddesi'ndeki oturduğumuz eve, zaten aynı caddede sokağın içindeydi. Oraya götürdüm. Piyanoya oturdum. Bir ses ver dedim. Ses verdi. O gün bugün, ondan sonra ben onu bırakmadım bir daha. Ve onunla beraber yıllarca beraber çalıştık. Aşağı yukarı 10 sene flört ettik. Çok, her şey çok güzeldi. 1953 yılında evlendik. Bir imza attık. Ondan sonra 7 sene geçinemedik. Neyse, onu 1960'da ayrıldım. Ayrıldık tabii. Yollarımız ayrıldı. İki evlat verdi. İkisi de müzisyen. Kızım Ayşe Gencer, oğlum İlhan Gencer. O ikisi müzisyen oldular. Hatta Ayşe'nin kocası, damadım da TRT Orkestrası'nın trompeticisi oldu.

0: a wrong me, put a heart to speak. And I seem to find the happiness I see. When we are together dancing cheek to cheek.
1: Ben de eğitim almadım. O zamanki şartlarda yoktu zaten. Babaannem zaten devamlı evde piyano çalınırdı ama abimden vakit bana sıra çok az geldi. Birkaç beğer notasını çalıştırmıştı bana. In the river I'll quit, but I don't enjoy it half as much. Dancing cheek to cheek. Come on and dance with me.
0: Dance with me.
1: I want my arms above you. The charms above you. Zannediyorum 83-84 babamla beraber ilk başlayışımız. Sergen diye bir kulüp vardı Fenerbahçe'de. Babam orada tek başına çalışıyordu. Sonra oranın sahibesi bir yanım vardı. Bir gece beni davet etti babam sahneye. Bana da teklif geldi. Beraber 4 sene kadar çalıştık zannediyorum Sergen'de. Yani hemen hemen 10 yaşından, 11 yaşından itibaren her söylediği zaman buramda hissetmişimdir. O kadar duygulu,

0: Mr. Saturday Dance. Hard crowd the floor.
1: İlham Gencer'in müziği tek kelimeyle caz. Bunun daha başka açıklaması olamaz ama bunun içinde söylediği başka entertainment rolünde bir sürü parçalar söyler. İnsanları eğlendirmek ister. Her gün praktis yapıyor, piyano çalışıyor, sesine bakıyor, dikkat ediyor. Bunlar hepsi bir aşk için, o da o aşkın ismi de caz olmalı. Darling, I guess

Gurbetteyim, seni özlüyorum canım İstanbul. Seni arıyorum güzel İstanbul. Dünyanın tek cennetisin. Doğduğumuz evde, şu arkada gördüğünüz piyanoyla biz o evde doğdum. 4-5 yaşındaydım. Babam başladı bana ufak ufak dersler vermeye. Ondan sonra ilkokula bile daha gitmiyordum o zaman. Mecburen tabii. İlk adımları o zaman atmış olduk. Babaannem çok enteresan bir kadındı. Günde 4-5 derse giderdi. Talebeleri vardı devamlı. Ben de o sırada özel ders alıyordum Rana Erksan'dan. Bazı zorlandığım notalarda eve gelince babaannem bana yardım ediyordu. Ondan sonra onun sayesinde de çok şey öğrendim. Akşamları da babamın çalıştığı iş yerlerine gidip onu dinleyerek öyle geliştirdim kendimi. Babam İstanbul Radyosu'nda emisyonlara başlamıştı 60'lı senelerde. O zamanlar hep yabancı şarkılar ve caz şarkıları emisyonlarda söylenirdi. Rahmetli annemle beraber. Bu piyasada tek başına piyanoyla müzik yapmayı ilk babam başlattı. Çok büyük bir caz repertuarına sahiptir. Ayrıca bu parçaları da çok iyi icra eder. Onun için bütün müzisyenlerin takdirini almış bir insandır kendisi. Babamın performansı çok müthiş. Yaşı hiç önemli değil. İçinden öyle bir şevk var ki bizi bile performans olarak geçebilir. Ben 65 yaşına bastım. Ben de her gün çalışıyorum. O benden daha fazla çalışıyor saat olarak. Ben bir otelde 2 saat lobi müziği yapıyorum. Babam 3 saat çalışıyor. Ve onun pazarları da bildiğim kadarıyla dolu. Allah daha kuvvet versin diyorum kendisine.

0: 64 yılında rahmetli ikinci eşim Necla ile tanıştık. Benim kulübüm vardı, Çatı Kulüp. Orada tesadüfen gelmişti. O gece ona aşık oldum. Birkaç ay sonra 64 yılında evlendik. Ta ki 1991 kaza oluncaya kadar çok mutlu bir hayatımız oldu. Bir de Bora Gencer diye bir evladım oldu. O da müzisyen oldu. For sentimental reason,
1: I hope you to believe me. Herkes kendi janrında ve kendi çizgisinde farklı anlamda inanılmaz iyi. Hani ablam, abim, babam olduğu için söylemiyorum. Babam bambaşka bir ekol, abim bambaşka bir ekol. Mesela abimin sanat müziği gırtlağı da çok çok çok iyidir yani. Çok güzel söyler. Çalması çok iyidir. Çok farklı çalar piyanoyu. Aynı zamanda yani enstrümantisttir. Ablam ise çok özel bir caz şarkıcısıdır. Zaten bütün genlerinden almış rahmetli Ayten ablanın, Ayten Akman'ın sesini. Benim biraz besteci yönüm sanırım onlara göre biraz daha kuvvetli diyeyim. Böyle herkes kendi alanında koşturuyor. Babam caz müziğiyle başlayıp 95-96 yaşında basıp hala hayatta olup piyano çalıp şarkı söyleyen ve aynı zamanda inançlı bir insan olan bir kişilik. Ramazan'da orucunu tutar, cumaları namazına gider, spor yapar, yüzer. Bizlerin her şeyiyle ilgilenir hala. Bir böyle büyük bir kuş olarak düşünelim babayı, bir melek, kanatlı bir melek. Bütün o kanatların arasına hepimizi almıştır. Hiç kimseyi ihmal etmez. Sadece bize değil, etrafına da çok faydalı, arkadaşlarına, dostlarına, hiçbir ilişkisini menfaat üzerine kurmayan, resmen örnek alınacak bir insandır. Birçok kişiye çok büyük katkıları olmuştur ve karşılıksız yapmıştır bunları, çok önemli.

Benim reklam şirketim var. Gencer Reklam. İstanbul Radyosu'nda her hafta benim 10 dakikalık bir reklam ve bütün firmaların reklamını yapardım. Ve aşağıda site sinemasına bir siyah piyanom vardı. Bu beyaz piyanomu da yukarıda çatıda kullanıyordum. Ve orada bütün bu müzisyenleri o zaman Mavi Işıklar, Moğollar, Cem Karacalar, Barış Manço'lar, Tülay Germanlar, Siluetler, Yurda Erdoğulu, Arhan Tekbar, Füsun Önal ve Metin Ersoy, Kalipso Kralı ismini bile ben koydum. Yani yıllar sonra altın mikrofona giren, yarışmasına giren bütün genç müzisyenleri ben önce çatı kulübümde provalarını yaptırırdım. Ondan sonra da önce site sinemasındaki şova çıkartırdım. Şov kelimesini de Türkiye'de ben getirdim. Tabi yabancı bir kelime ama Türkiye'de ben kullandım onu. Hem sinemada sahneye çıkarttım hem de çatı kulübümde. Hiç

0: Ceremden.
1: Ben şarkı söylemeyi çok seviyordum zaten. Ama bir fırsat yoktu önümde. Bunu aileme söylemekten de çekiniyordum. Fakat alkışlanıyordum tabii. Aa bak kızımızın sesi çok güzel. Sonra böyle bir fırsatı İlham Gencer verdi. Çünkü bir gün bir ilan, gazete ilanında o zaman gençlere fırsat İlham Gencer'den diye. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bizim için rüyaydı bütün bunlar tabii. Yani her şeyin bir dokunulmazlığı vardı. Ve ben çok çekingen bir insan olduğum için kardeşimden istedim ki İlham Gencer Bey'i arasın. Gerçek mi değil mi ne olduğunu bilmediğim bir dünya.
2: Ajda aramamış telefonla kız kardeşi Semiramis. Ben Ajda diyor. Geldiklerinde bakıyorum ki Semiramis başka, Ajda Pekkan başka. Ve Ajda Pekkan'a hemen bu beyaz piyanoma oturuyorum. Bir ses ver diyorum. Ajda Pekkan ses veriyor. Bir İtalyanca şarkıya başlıyorum. Şakır şakır söylüyor.
1: Il Cielo e una Stanza söylemiştim. Ve benim şarkıcılık hayatım Sayın İlham Gencer'le başladı. Los Chaticos çok güzel bir grubumuz vardı. Sürekli Latin müzikleri yapılıyordu. Ben İngilizce, İtalyanca söylüyordum ağırlıklı. Bir konservatuar gibiydi. Belki ben orada gidemedim ama gittiğim yer İlham Gencer'in konservatuarıydı. Çok kişi yetiştirdi orada çünkü kendisi. Mesela o zamanlar çok iyi hatırladığım, bazen okuldan sonra giderdim. Hani sırf müzik dinleyeyim diye. Benim için yani çok ulaşılmaz durumlardı onlar ve Rüçhan Çamay, Canım Sevinç Tez, Ayten Akman. Onlar üçlü gezerlerdi öyle cazcılar. Bizi de böyle hafif ezik atarlardı. Ondan sonra ama çok şöyle bir şey söyleyeyim.

0: O kadar insanlar seveceğimdi ki, o kadar belli bir sevgi saygı hiyerarşisi vardı. Şimdi de var ama o zamanın olması da ilginç. Çünkü biz onlarla boy ölçüşemeyecek kadar yeni başlamıştık yani. Böylelikle yani önümü açan, yolumu açan kendisine çok müteşekkirim. Benim için bir okuldu İlham Gencer. Hala da gördüğüm zaman saygıyla önünde dururum. Çok severim.
1: Çalıyordu o eski hislerim birden coştu fakat

0: Çok duygulu bir şarkı.
1: Rahmetli'nin en güzel yazdığı şarkılardan birisi.
0: Evet.
2: Fecri Öpçeoğlu rahmetli şeyde çalışıyordu, Ankara'da Türk Hava Yolları'nda. Bıktım dedim bu yabancı şarkılardan. Allah rızası için dedim bir yabancı şarkıya Türkçe söz yaz. İnşallah bana kısmet olur dedim. Ve bana kısmet oldu. 1960-61 yılında yazdığı Fransız şarkısı C'est écrit dans le ciel'e Türkçe söz yazmış.
3: Bir varmış bir yokmuş eski günlerde. Tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. Delikanlı yaklaşmış ne kadar güzelsiniz.
2: Bak bir varmış bir yokmuş şarkısını Türkçe sözlerini yazıyor. Ve ayağının tozuyla geliyor benim çatı kulübüne. Ben de bir cumartesi gecesiydi hiç unutmuyorum. Tıklım tıklım dolu. Aynı gecede Fecri ile beni 3 defa sahneye çıkarttılar. Söyledik ama Allah nasip etti. Tabii bu söyleyeceğim şey çok yenilerde oldu ama o zamanki Fransızca söylediğim şarkıyı 2 sene önce Müzikotek firması tekrar beni stüdyoya soktu. Bak bir varmış bir yokmuşu. Hem Türkçesini hem Fransızcasını bir de klip çekildi.

her ülkede böyle önemli insanlar vardır, insanların önünü açan. Onlardan birisi ve çok iyi müzik yapıyor. Hala 95 yaşında 3 saat konser veriyor Opera Palace'da bile. Ondan sonra gidip akşam caz konseri veriyor. İnanılacak gibi değil. Hepimize enerji veriyor ve de şu bakımdan çok önemli, benim de ilgimi çekti. İlk defa bir müzisyen Türkçe söyledi pop müziğini. 1950'lerde falan biliyorsunuz herkes Fransızca, İngilizce, İtalyanca söylerken geldi bu İlham abi Türkçe söyledi. Yani herkesin önünü açtı ve bu iş Türkçe yapılabiliyor, biliniyormuş imajını verdi. Ben bir

tatlı bir kız yaşa. Plak o zamanlar çok tutuyor. O günlerden bugünlere kaç kuşak geçti. Ama bugünün gençleri de bu şarkıyı biliyorlar. Yeniden gündeme gelmesi çok güzel bir duygu. Ve sevgili İlham Gencer'in bu yaşında bu kadar dinamik, bu kadar iyi yorumlaması da bizleri çok mutlu ediyor. Allah daha sağlık versin. O gene piyanosunun başına geçsin. Hep söylesin, bizler dinleyelim.

0: İlhan Bey'i çocukluğumdan beri bilirim. Hatta ilkokuldayken, ben ilkokulu bitirdikten sonra ailece Almanya'ya gittik. Orada da şarkılarını takip ederdim, en popüleri. Bak bir varmış bir yokmuştu. Hatta tatile geldiğimiz zaman İstanbul'a gidip Beyazıt'tan onun plağını almıştık. Bir tarafı bak bir varmış bir yokmuş, arkasında da Deniz Ne Kadar Güzel şarkısı vardı.
1: Mr. Sandman, bring me a dream, make him the cutest that I've ever seen. Bir tanıdıklarımızla birlikte Yeşilköy'de bir otele gittik yemek yemeye. Kendisi orada yaklaşık 7-8 senedir haftanın 6 günü program yapıyormuş. Ben onun söylediği bütün şarkıları zaten ezbere biliyordum. Ve orada çalarken ben sürekli eşlik ediyorum ve bunu İlhan Bey gördüm. Gördükten sonra sen gel bakayım benim yanıma dedi. Ben kalktım, bir tane şarkı birlikte söylemeye başladık. Tuttu beni kolumdan, dedi ki sen dedi bütün gece burada kalıyorsun ve biz birlikte programı yapıyoruz. Bütün gece programı birlikte bitirdik ve İlhan Bey'in orada son 3 akşamıymış ve bir daha hiçbir sene orada olmayacak, programı bitiriyor. Böyle bir tesadüf. Son 2 akşamını da biz beraber geçirdik, beni çağırdı. Programı birlikte yaptık. Ardından o yaz nereye gittiyse beni de yanında götürdü. İşte Ülkü Adatepe'nin Cumhuriyet balolarına birlikte katıldık. Kendi sahnesine beni alıp 4-5 parça söylederek beni herkese lanse etti. Caz kulüpleriyle beni tanıştırdı. Caz kulüplerindeki çok önemli müzisyenlerle onun sayesinde tanıştım. Ve o günden beri biz ayrılmadık aslında. 14 senedir beraber çok fazla program yaptık, sahne aldık birlikte ve hala devam ediyoruz buna.
2: Çok eğlenceli ve doğaçlama yapan birisi. Mesela hiçbir zaman kapalı değildir İlham Gencer. Karşısında ne varsa, müzisyenlerde ne durumda, o duygudaysa onu anında alır sünger gibi ve onu büyütür. Kötüyse onu bir şekilde def eder o hissi ve onu güzel bir şey çevirir. Yani bahsettiğim bir büyü gibi bir şey aslında. Müziği böyle elinde onun gizli silahı gibi oynayabilen, yetenekte ve güzel kalpli olan bir insandan bahsediyoruz burada.

Biz 30 sene ekstralar yapıyorduk İlham abiyle. Bursa'ya, Mersin'e, ne bileyim Samsun'a, Eskişehir'e, böyle Ankara'ya. Mesela Ankara'da rüzgarlı sokakta yürürken belki İstanbul'daki gibi 50 kişi selam verir. Merhaba İlhan Bey diye falan şaşırırdım. Mersin'e gideriz, işte Adana'ya gideriz. Orada mesela gene yolda giden 20 kişi merhaba İlhan Bey diye selam veriyor. Demek ki baktım ki yani bunu 30 sene önce fark ettim. İlham Gencer çok tanınıyor. Belki yeni jenerasyon bilmiyor ama orta ve yaşamış jenerasyonun İlham Gencer'in farkında olduğunu gördüm.

İlham abinin bugüne kadar okuduğu birçok marşın, hatta şarkının, hatta en son Türk tangosunun yazarı benim. Onun güftelerini ben hazırladım. Aşağı yukarı söylediği marşların tamamını en son Türk marşıyla ve Dedem Korkut'la buna bir şey koyduk, noktaladık. Çocukla çocuk olur, büyükle büyük olur. Enteresan bir yapısı var İlham Gencer'in. Mesela hayat doludur, yaşamayı çok sever.

0: askerliği çok sevdiğim için gazetelerde okudum. Çanakkale Abidesi yarım kalmış. O tarihlerde 1956 yılında ben Taksim Belediye Gazinosu'nda Özdemir Baturalp, Turan Eteke ile çalışıyordum. Bir gün sonra Taksim Belediye Gazinosu'nda bir Türk bayrağı açtım piyanonun önüne. Yere oturdum. Bir de sepet koyduk oraya. Lütfen dedim. Dansı kesin. Şu anda Çanakkale Abidesi yarım kalmış. Para lazım. Pamuk eller cebe dedim. Oradan bir hayli bir para topladım. Arkasından büyük kulüpte çalışıyordum. Oradan da o zamanın parasıyla bir 25 bin lira para topladım. Ve Milliyet Gazetesi'ne teslim ettim. Her gün onları düşünüyorum. Nur içinde yatsınlar. Allah mekanlarını cennet eylesin.
1: Biz gönüllü turizm ordusuyuz. Milletçe kalkınmaktır yolumuz. Vatanı cennete çevirelim. Bütün dünyada

0: çok sevilelim. Yurdumuz dünyanın incisidir, ordumuz huzurun bekçisidir. Hedefimiz turizmdir ileri, kimse döndüremez bizi geri. Bunu nereden ilham aldım biliyor musunuz? Büyük Atatürk'ün 1927 yılında İzmir İktisat Kongresi'nde yapmış olduğu bir konuşma. Orada diyor ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk, efendiler, siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, bu zaferler iktisadi zaferlerle desteklenmezse kısa zamanda yok olurlar. Bu politikayı ben turizme bağladım. Yerel seçimler oluyor İstanbul'da. Ben de çatı kulübümde çalışıyorum. Herkes seçim için propaganda hazırlığına girmiş. Bir tane kamyon kiraladım. Küçük piyanom vardı. Piyanomu kamyonun içine koydum. Orkestramı da koydum. Yolda Turizm Marşı'nın sözleri herkese dağıtılıyor ve herkes yollarda söyleyebildiği kadar, ne kadar söylerse mühim değil. Ama ben işimi yapıyorum. Turizmi propagandasını yapıyorum. Şu anda Türkiye'nin en karlı politikası turizm sayesinde oluyor. Daha da iyi olması için ben bir beste yaptım 5 Nisan'da. İnşallah devlet yardım ederse bunu da hayata geçirip dünya, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sokmayı iddia ediyorum.
1: Bütün dünyayı dolaşır, seni arar bu melodi. Sonsuz bir yolculuk. Neredesin, neredesin? Belki bir gün döneceksin. Kalbimdedir senin yerin. İnan, sensiz yaşayamam. İstanbul'dan selam. C'est ma chanson qui court le monde, qui vient seulement de la Turquie. Qu'apporte mon cœur à toi, seul à toi. Das Lied, das geht rund die Welt. Es kommt zu dir aus Istanbul. Es bringt mein Herz zu dir, dir allein, dir allein.
0: Hürriyet gazetesinin yazarı De Gaulle'a soruyor uçağın içinde. Diyor ki böyle böyle Kıbrıs olayları var. Bu hususta ne dersiniz diyor. Hemen alelacele bir harita çıkarıyor, yazdırıyor. Ortadan bölüyor. Yani buradaki Türk gençleri ya Taksim ya ölüm diye bağırınca De Gaulle de Taksim etti. Edince ben de Türk dostu olduğu için ona dedim bir beste yapayım dedim. Fransızca bilmediğim halde çok güzel. Çünkü Fransızca şarkılar yüzlerce biliyorum. Kelimeleri birleştirdim. Bir beste yaptım. Nota bilmediğim halde, Fransızca yazmasını bilmediğim halde bir Galatasaraylı arkadaşıma sözleri yazdırdım. Nota bilen bir arkadaşıma da notayı yazdırdım. Sabah Yeşilköy Hava Meydanı'na gittim. Hemen cebimden rolloyu çıkarttım. Şarkı kendi için yaptığım beste ve sözleri ve telefon numaramı eline sıkıştırdım. Bir telefon geldi. De Gaulle, Fransa Reis Cumhuru, De Gaulle sekreteri, Monsieur İlham. Söz var, Fransızca konuşuyor işte, anlıyorum biraz. Sizi diyor, bu akşam diyor, Dolmabahçe'deki resepsiyona Reis-i Cumhurumuz Charles de Gaulle davet ediyor diyor. Dolmabahçe Sarayı'na gittik. De Gaulle beni tebrik etti. Birkaç söz söyledi.
2: Vive le général de Gaulle. Bienvenue à Istanbul. En français, restez l'idole.

Ben sabah kalktığım zaman önce evde 15 dakika bir kültür fizik yaparım. Bunu yıllardır yaz kış yaparım. Malazgirt Marşı ile yatakta yaparım bu hareketi. Sonra ayağa kalkarım. 15 dakikada diğer kültür fizik hareketleri yine Malazgirt Marşı ile o hareketi yapmadan evden dışarıya çıkmam. Ondan sonra

0: eğer o gün muhakkak bir akşam programım varsa muhakkak tıraş olurum. Eğer o gün yoksa bir gün sonra olursa, yani bir günden fazla tıraşsız gezmem. Yazın fırsat bulursam, çünkü bu yaz çok buldum. Çünkü bu yaz çalışmadım. Şu anda eski otelimde, çalıştığım otelin havuzunda bugün dahi sabah 45 dakika yüzdüm. Zaten bir aşağı yukarı 1,5 aydır her gün orada yüzüyorum 45 dakika. Fazla yormadan kendimi. Ve ondan sonra kahvaltı zaten pek yapmam. Günde 2 öğün yemek yerim. Akşamüstü yerim 5.30-6'ya doğru. Bir de yatmadan birkaç saat önce hafif bir, çok hafif bir çorba falan. Ayrıca benim sağlıklı olmamı da 3 tane doktoruma borçluyum. Birincisi 91 yılında geçirdiğim trafik kazasında, rahmetli eşimin yanımda vefat olup öldüğü kazada eşim bana yaslandı, o öldü, benim sağ omuzum paramparça oldu. 13 saat ameliyat ettiler beni. O zaman o hastanenin başhekimi, ortopedist Muzaffer Yıldız doktorum benim. Ona bir kere bunu 1 numara borçluyum. İkincisi de Bilal Ermerak Bey. Üçüncüsü de Peker Sandallı Profesör. Şu anda ben bu doktorların sayesinde bir kere hayatımın en güzel günlerini, sağlıklı günlerimi onlara hepsini huzurunuzda Türk doktorlarına teşekkür ediyorum.
1: Yıllar önce İstanbul'da moda kulübünde çalışırken Karaköy'den vapurda yazdığım bu güzel sözler. Hemen bir daha flow. Mehtaplı geceler moda koyunda.
0: Hayat devam ediyor çünkü hiç kimse ölenle ölmüyor. Oh, büyük bir hata o. Ben yapamam, edemem. Hepimizin vazifeleri var. Yaşamamız lazım. Ve Türkiye'ye hizmet etmemiz lazım. Vatana hizmet etmemiz lazım. Onun için yani havluyu atıp ben artık yapamam, edemem. Böyle bir şey zayıflıktır, iradesizliktir. İrade terbiyesi nasıl kazanılıyor? Ben oruç tutarak, dinimizin o güzel oruç kısmı var ya, orada ben irademi güçlendiriyorum. Üzüntülerimi ve kaybettiğim insanları sadece duayla anmasını, başka yani pes etmiyorum ve kuvvetli bir şekilde irade terbiyemle yaşıyorum ve yaşatmaya çalışıyorum.

ellerimden yere, oradan tahta başa. Saatler çalışır izinsiz, hep bir sonraya. Resimler sarı güneşsizlikten,

uçurtma uçar. Sözlüğümden geri gelmeyecek bir kuş. Yaşanmamış kırıntılar sadece bir düş. Zaman düşer ellerimden yere, oradan tahta boşa. Saatler çalışır izinsiz hep bir sonraya.

Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmiyorum.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Çok önemli. En önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum. Ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

0: Sufizm'de müzik sadece eğlence veya arka plan sesi değildir. Arayış içindeki kişiyi manevi aydınlanma yolunda ilerleten bir araçtır. Birçok Sufi için mimari, ebru ve hat sanatı gibi müzik dinlemek ve icra etmek, enstrüman öğrenmek ve müzik aletleri yapmak, ilahi öğretileri yansıtmak ve aktarmak için yardımcı olduğuna inanılır. Bu yüzden Mevlana şehrinde tasavvuf ve müzik arasındaki bağlantı hakkında Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun ilk yetenekli ve bilgili müzisyeninden daha fazla bilgi edinmek için sabırsızlanıyorum. Şimdi tambur sanatçısı Musa Kazım Tığlıoğlu ve neyzen Ahmet Safı Mızrak ile görüşeceğim. Selam.
1: Hoş geldin.
0: Hoş buldum. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Seni sormalı.
0: Ben de iyiyim. Yani 10 senedir Türkiye git gel yapıyorum ama ilk kez Konya'ya geliyorum. Aslında biraz utanıyorum.
1: Seni bu dualamaktan çok memnun oldum.
0: Ben de çok memnun oldum. Yani çok aslında uzun zamandır merak ettim bir yer. Özellikle Mevlana ve müziğin bağlantısı senden duymak istiyorum.
1: Teşekkür ederim. Mevlevilikte müzik bir eğitim aracı olarak kullanılıyor Audrey. Aynı zamanda çeşitli sembolizmler de taşıyor. Mesnevi'de Hazreti Mevlana, mutribe yani çalgıcıya, müzisyene bazı görevler yüklüyor. Suzi Dilara ayininde 3. selamın güftesidir bu. Diyor ki, ey mutrip, bize gönüller açan kıssalardan bahset. Bizim sırlarımızı söyle ey mutrip, çalgıcıya, müzisyene diyor. Ve bize inna fetana mahzenini aç. Ve Mustafa'nın aleyhissalatü vesselam canının sırrını söyle bize. Mevlevi ayininde, Mevlevi musikisinde gördüğümüz çeşitli sembolizmler bunu temsil etmektedir. Örneğin kudümün ilk vurması insan ve bütün mevcudata kün emrini yani ol emrini temsil eder.
0: Aslında benim Türk musikisi öğrenme yolculuğumda çok fazla Mevlevi ayini çalmıştım. Ama bu arkındaki felsefe anlamadan. O yüzden bunu senden duymak güzel bir faydalı bir şey bence. Çünkü az önce dediğin gibi bu anlamadan yani içinde çok sembolik ve mecazi anlamı taşıyordu. Ama bu sırf çalmaktan anlaşılmayabilir.
1: Şöyle, insanın bütün hikaye nereden gelip nereye gittiğini anlaması. Ve var olan sadece hak vardır. Başka hiçbir varlık yoktur hakikatini öğrenmesi.
0: Anladım.
1: Ateşbaz da buna hizmet ediyor. Pişmek. Neyin geçirdiği serüvenler de bunu gösteriyor. İstersen bir neyzen arkadaşım var benim. Hmm. Neyi de yapıyor.
0: Öyle mi?
1: Hem üflüyor hem yapıyor. Evet. Ve çok da iyi bir müzisyen. Benim de yıllarca dostum. Toplulukta da mesai arkadaşım.
0: Ya, ne güzel.
1: Konya Büyükşehir Belediyesi'nin tasavvuf müziği toplulukları var burada. Şimdi tanışmanı isterim arkadaşımla. Orada belki o süreci daha yakın görebiliriz. Nasıl kesiyorlar, nasıl deliyorlar bu neyi?
0: Çok güzel olur.
1: Selamünaleyküm.
2: Selam.
1: Sana hocam nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Sana çok kıymetli bir dostumu getirdim.
0: Memnun oldum. Acı ben.
2: Eyvallah. Ahmet Safa bende.
0: Çok memnun oldum.
2: Memnun oldum. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Şimdi Audrey bahsettiğimiz neyin sırrı, insan eğitiminde bir sanat icra etmenin rolü. Bunların hepsini burada göreceğiz. Ahmet Safa Mızrak benim topluluktan çok değerli arkadaşım. Aynı zamanda topluluğumuzun genel sanat yönetmen yardımcısı. Neyzen. Neyzen olmasının yanı sıra tesbih ustası ve ney ustası.
0: Bizim birden fazla kabiliyeti sahip.

0: Hayır.
1: Estağfurullah.
0: Kendisi.
2: Burada neyin nasıl yapıldığını, neyin ne olduğunu uygulamalı göreceğiz.
0: Evet, çok merak ediyorum.
1: Eyvallah. Ben şimdi bir başpare yapmaya çalışacağım.
0: Başpare dediğimiz?
1: Başpare dediğimiz neyin üstündeki siyah parça üflememizi sağlayan, bazen böyle iki parçalı malzemelerden de yapabiliyoruz. Bunun sebebi bu kullandığımız malzeme manda boynuzu. Her zaman tek parça yapacak büyüklükte olmadığı için hem görsel olarak daha güzel görünmesi için dışına öyle ağaç kakılmış şekilde işliyoruz. İsterseniz izleyin, ben yapmaya başlayayım.

0: Mevlevi tekkesinde insana da böyle tıraşlıyorlar Audrey.
1: Çünkü içi boşalmadığı zaman ses vermez. Tıpkı süfli varlık olan egoist insanın bütün varlıklarından, bütün egolarından, hayallerinden, emellerinden, benliklerinden arındırılması ve içinde Allah aşkından başka hiçbir şeyin kalmamasını temsil ediyor bu boşaltma, oyma fonksiyonu.

0: Koçparemiz tamam.
1: Hocam çok güzel oldu. Eline sağlık.
2: Ellerinize sağlık.
1: Ney gibi bir aşık demsaz buldum kendime.
0: Sırrı aşkı söylerim. Hem raz buldum kendime.
1: Ellerine sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Safacığım şimdi biz o düğüne bir şeyler çalacağız.
0: Eyvallah.
1: Mevlana Müzesi'nin arkasında bir yerde.
2: Müsaitseniz siz de bekleriz.
0: Eyvallah. Bu Gülbahçe'nin arka tarafında.
1: Gülbahçe'nin arka
0: tamam,
1: tarafında.
0: Tamam inşallah ben de katılayım. Çok
2: memnun. Ne güzel olur.

0: Hoş geldiniz tekrardan.
1: Eyvallah.
0: Kazım Bey, Safa Bey. Birlikte çalmaktan çok şeref duyuyorum. Ne çalalım?
2: O şeref bize ait. Ne çalalım hocam?
1: Siz...
2: Mevlevi musikisi sohbet ettik. Mevlevi musikisi deyince benim aklıma ilk Nai Osman Dede geliyor. Siz ne dersiniz?
1: Eyvallah.
2: Tabii. Nai Osman Dede hem Mevlevi musikisinin hem de genel anlamda Türk musikisinin en büyük bestekarlarından bir tanesi. Osman Dede'den.
1: Bize Zayini Şerif'in.
2: Bize Zayini.
1: Üçün selamından itibaren.

0: gitmeden biraz alakasız olur ama Hicaz çaldık. Acaba Hicaz mandıra çalsak? Değişiklik olsun.
1: Neden olmasın?
2: Eyvallah. Pekala.

0: Evet.
1: Ellerine sağlık.
0: Mevlana'nın şerhini biraz eğlenceli bir elveda oldu.
1: Çok bizim elvedamız eğlencelidir zaten. Öldükten sonra mezarımı yerde arama, arkamdan ağlama, mezarıma defsiz gelme diyor Hazreti Mevlana.
0: O zaman çok uygun bir elveda olmuştur.
1: Bize ahvah yoktur. Bu bir devirdir konuştuğumuz gibi.
0: Evet.
1: Bir meşaledir, devredilir elden ele diyor Yahya Kemal. Biz de bu şekilde inşallah eğlenceli bir şekilde devrediyoruz. Sizi tekrar evet. almak üzere.
0: Evet, ben daha gelmek çok isterim. Bu son olmasın. Devamlı i̇nşallah. Olsunuz. Çok i̇nşallah. İsterim. İnşallah. Beni araladığınız için çok ama çok teşekkür ederim.
2: Eyvallah.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Bir dahaki seferde görüşmek dileğiyle.

İstanbul, Sıfırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfıratık Hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfıratık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.

0: 浜田女子コマ、クツコマ、チャンスコ。
1: TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası Dünya Caz Günü özel konseri bu akşam TRT Müzik'te. Caz müziğinin öncü isimlerinden biri olan İlham Gencer 1925'te İstanbul'da doğdu. Profesyonel müzik hayatına 1944'te başlayan sanatçı, 1949-1963 yılları arasında TRT İstanbul Radyosu'nda İlham Gencer'le Tatil Gecesi adlı bir program yaptı. İstanbul'da 1960'lı yıllarda birçok mekanda caz müziği icra eden İlham Gencer, 16 dilde şarkı söyleyebilmesiyle dikkat çekti. Lübnan asıllı Fransız şarkıcı Bob Azam'ın dönemin meşhur C'est écrit dans le ciel şarkısını Fecri Ebcioğlu'nun yazdığı sözlerle Türkçe seslendiren İlham Gencer 24 Mayıs 2023'te vefat etti.

0: gelmediyse apartmanı biber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
1: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
2: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: Çok teşekkürler efendim. Zamaneye hoş geldiniz. O güçlü alkışlarınız için çok teşekkür ederim efendim. İyi ki varsınız. Umut Sülünoğlu diyemeyeceğim. Bugün yanımda Sami Dinç abimiz var. Kendisi Uşak Eşmeli ama Kola'dan geldi. Alkışlayacağız birazdan.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Alkışlayacağım.
0: Umut'un yerine oturmuş ya, o yüzden ilk onu anons ettim.
1: Teşekkür
0: Şimdi,
1: ederim.
0: Şimdi Umut Sülünoğlu senelik Almanya ziyaretini yapmak üzere yola çıktı. O senede bir onların düğünleri, dernekleri bir şeyler oluyor. Akrabalarının yanlarına gidiyor. Önceden de alınmış bir durumdu. O yüzden bu hafta böyle bir Ege Yaren gecesi, Ege rüzgarı estirelim dedik biz de. İyi olmuş mu? Çok değerli konuklarımız var efendim. Bugün dediğim gibi Ege Yaren gecesi. Ege rüzgarı esecek. Tabii ki Ege kültürüne ait çok fazla ilimiz var. Bugün ne yazık ki hepsini burada konuk alamadık, Ege yöresinin bütün sanatçılarını, ama böyle köşe taşlarını tutmuş değerli sanatçılarımız var. Kendileri yörede gayet iyi tanınan ama Anadolu'nun da bütün Türkiye'nin de bilmesini istediğimiz ozanlar, sanatçılar efendim. Şöyle tek tek sayacağım kendilerini. Bugün Afyon'dan, Afyon Çay'dan, Afyon Karahisar'ımızın, Cumhuriyet'in kurulduğu topraklardan gelen Nevzat Altındağ ustamız var efendim. Alkışlarınızla. Kendisi Uşak Eşmeli ama kendisini tanıtacak, nerede yaşıyor öğreneceğiz. Sami Dinç Uşak'tan geldi efendim. Ve sağ olsunlar Manisa Selendililer bizi bağırlarına bastı. Ben de Fahri Selendil oldum bir nevi. Ekiplerimiz var burada. Teşekkür ederiz. Kendisi çok acayip güzel bir ses. Yöresel. İlk defa dinliyor olabilirsin ama hayran kalacaksınız. Recep Karakuş efendim. Ve değerli orkestralarımız. Bitmedi. Değerli sürprizlerimiz var. Bugün o yörelerden gelen oyuncularımız var. Halk oyunları ekipleri var. Onlara da şimdi çıkmadan büyük bir alkış olalım. Moral alkış olsun. O zaman dedik

0: ilk Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklardan başlayalım. Afyonkarahisar'dan. Nevzat Usta'm, bize o topraklardan ne getirdin bakalım? İlk türkümüz ne olacak? Önce bir şöyle konuşmanı yapsan, selamların gönder.
1: Öncelikle bizi buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. TRT Müzik kanalına ve burada bulunan seyircilere, ekranlar başındaki izleyenlere çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Şimdi güzel bir kırık hava diyoruz. Düğünlerde yerel oyunlarımız denilen, olmazsa olmazımız bir güzel eserlerimiz. Evet, folklor ekibimizle birlikte hep beraber.
0: Nevzat abi, başlamadan önce sen teşekkür etmedin. Yani genel olarak bir karşılama yaptın ama ben teşekkür etmek istiyorum. Çünkü seni buraya getiren değerli insanlar var. Evet. Onlara da çok teşekkür ederim. Evet. Öncelikle Afyonkarahisar'dan koca Afyonlu Oğuzhan Özdemir'e ve Serdar Kızıl abimize, bize destek verdiler için sanatçılarımıza ve ekibe çok sağ olsunlar. Ve şu an çalacağın eseri oynamak üzere Karahisar Zeybeklerini davet edeceğiz efendim. Evet. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, evet, var olsunlar. Tabii.

0: Alkışlar efendim. Karahisar Zeybeklerine gelsin. Afyon Karahisar Zeybekleri. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Alkışlarla uğurluyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Efendim, Nevzat ustamız. Ben dedim ki, yaş dedim 55 oldu mu? 50-55 var mı? Dedi geceleri saymazsak dedi 36 dedi.
1: Yok 34.
0: 34 mi pardon? Ben karıştırdım. Büyük alkışlar Nevzat Altınday için gelsin.
2: Orkestraya da mı alkışlar tabii ki?
0: Sen beni dedi geç yakaladın dedi. Ah dedi gençliğime denk gelecektin. Ne türküler var dedi. Öyle mi Nevzat usta?
1: Yine de var.
0: Yine de var. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olsun
1: var
0: olsun.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Sami abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Nasılsın, iyisin?
3: Çok teşekkür ederim.
0: Abi sen de bir anlat. Nereden geldin? Ne yapıyorsun? Şöyle bir seni tanıyalım. Kısacık da olsa.
3: Çok uzun sürer o zaman. Kısa yapalım biz o işi.
0: Olsun. Olur.
3: Evet. Malum Uşa geçmeliyim. Kolo'dan geliyorum.
0: Evet.
3: Müzikle uğraşıyoruz. Devam. Bugün de sizin konunuz.
0: Evet.
3: Ayrıca TRT'ye çok teşekkür ediyorum. Müzik kanalına, ekibine, ekibine, herkese. Hayırlısı. Buradaki seyircilere de çok teşekkür ediyorum. Bizleri onur ettiğiniz, alkışladınız. Ben ayrıca yol arkadaşım olan Hasan kardeşime de çok teşekkür ederim.
0: Kulaya da bir selam yollayalım mı? Bir şeyler getirmişsin sen. Bir leblebiler bir şeyler getirmişsin. Çok evet. Teşekkür ederiz.
3: Kulaya başkanımıza çok selam gönderiyorum. Ve Kola'daki tüm dostlara şöyle desek. Edirne'den Kars'a, uzaydan Mars'a, nerede adam gibi adam varsa hep onlara gitsin diyelim.
0: Doğru. Katılıyorum. Katılıyorum. Tabii Manisa'ya biz bir iki senedir çok gidip geliyoruz. Sağ olsunlar bizleri orada ağırlıyorlar. Buradan da ben selamı eksik etmek istemiyorum. Salihli'ye, Can Hastaneleri'ne, Muzaffer Keskiner'e ve Uçar Canıtez abime çok selamlar olsun buradan. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok güzel insanlar, türkü sever insanlar. Manisa demişken onlar aklıma geldi.
3: Aynen.
0: O zaman sen Manisa Kula'da yaşıyorsun ama Eşmelisin yani.
3: Eşmeliyim.
0: Eşmeden güzel bir türkü alabilir miyiz?
3: Yaparız.
0: Bu arada bu türkü çok isteniyor benden. Herhalde Eşmeli
3: evet, türkü. Elvanlarla çok... takmağın arası diyeceğiz.

0: Dinç efendim. Harika.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Ne güzel bir türkü. Bütün Ege'nin illerini geziyor. Manisa, Kütahya diyor, Uşağı'da yollarım seni diyor.
2: Ama Nevzat abi hatırlasaydı Afyon'da derdik değil mi Nevzat abi?
0: Şimdi aralarında şöyle güzel bir muhabbet oldu. İkisi de kendi bulunduğu bölgelerde zamanında kasetçilik yapmışlar. Nevzat abi de, Sami abi de. Birbirini tanıyor mu dedim. Ben zamanında onun çok kasetini sattım dedi. Sonra gitmişler, Nevzat abiye demiş ki ben de senin zamanında çok kasetini sattım demiş. İkisi de birbirlerinin zamanında kasetlerini satmışlar ama bir araya hiç gelmemişler. Bugün onları bir araya getirdik. Öyle bir güzellik oldu yani.
2: 85'ten bu yana.
1: Evet, teşekkürler.
0: Recep abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Recep Karakuş efendim, Manisa Selendi'den. Hoş Yanık bulduk. Sesli.
4: Teşekkür ederim.
0: Abi senin kasetin oldu mu? Normal kaset.
3: Yok, 4 tane parçam var kendime ait, kendi yazdım.
0: Sonradan yayınladın. Kaset çıkarmadın hiç.
3: Çıkaramadım.
0: Keşke zamanında çıkarsan da patlardın, emin ol.
3: Ne bileyim.
0: Geç kaldın.
3: Geç kaldım.
0: Olsun ama şu an patlayacaksın.
3: Halkım eminim. Yine de sevgilisiyim, Allah razı olsun.
0: Halk çok teşekkür ederim efendim, ne güzel.
3: Ben halkımla gurur duyuyorum yani.
0: Selam yollamak istediklerin var mı?
3: Ben buradan Manisa Selendililer Dernek Başkanımıza ve sana Uğur abime ve ayrıca Selendililer muhtarlarıma,
0: ne güzel.
3: Çıkırsçı muhtarım ve Çınar muhtarım başta olmak üzere ve ailem var benim. Aileme buradan selam gönderiyorum.
0: Çok selamlar olsun hepsine.
3: Ve bütün gurbetçilere, Selendili olup da gurbetçilere, televizyon başında olanlara hepsine selam gönderiyorum buradan.
0: Ne güzel abi. Herkese selam olsun. Recep abiye ulaşmak mümkün değil. Ulaşamıyoruz. Ulaşılmaz bir adam. Başka kanallar üzerine köye adam gönderiyoruz yani, öyle o kadar zor
3: çok
0: ulaşılıyor.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Kendisi genelde tarlada oluyor. Ben şu işleri yapıyorum, bu işleri, ama normalde en sevdiği iş tabii ki müzik yani. Düğünlere, oradaki konserlere gidiyor. Şimdi de o bölgenin çok güzel bir oyun havası var. Aynı horon gibi kalori yaktıran. Şimdi kalorilerini yakmış abilerimizi göreceksiniz birazdan da. Şimdi Selendi oyun havası diyoruz efendim kısaca. Alkışlarınızla.

Efendim kendileri Selendi oyun ekibiydi, oynayanlar. Ve onları buraya getiren Manisa Selendiler Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz. Bir alkış olsun onlara da. Ve bu ekibi organize eden bir telefonla Emre Şeker kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Kendileri burada, ona da selam olsun. Güzel mi? Ekip nasıldı? Heyecanlandınız değil mi? Efendim, şimdi Afyonkarahisar'dan konuklarımız var demiştik. Afyonkarahisar'ın da en güzel türkülerinden biri neydi? Bravo abi. O zaman asıl kaynak kişisinden gerçek sözleriyle Nevzat Altındağ'dan Karahisar Kalesi'ni bir dinleyelim bakalım haydi.

0: Ile mi geldin? Bir şeyle geldin buraya. Bir araçla vesaire de geldin.
1: Evet.
0: Ama aramızda o araçları tercih etmeyen bir arkadaşımız var. Kendisi Uşak-Banaz'dan koşarak geldi.
1: Evet, doğru.
0: Hatta 2 gün önceden çıktı. Uşak-Banaz'dan abi koşarak gel dedim. Bizim program var dedim. Orada çok güzel Zeybek havası Sami Dinç dedim. Çalıp söyleyecek. Koşarak geldi. Hala koşuyor. Tam denk getirdik programımıza. Şimdi koşarak gelecek. Efendim alkışlarınızla Akın Yeniceli.

0: Hoş geldin. Maşallah koşarken mikrofonu da unutmamışsın yani.
1: Unutmadım abi, bir koşu geldim.
0: Yeşilçam filmleri hemen çıkardın orada.
1: Evet abi, bir koşu çıkardı.
0: Şu tarafa dönelim.
1: Buradan başta sizlere, tüm Türkiye'mize, sesimizin duyulduğu her yere, tüm gurbetçilerimize selam olsun. Müzikler çalınca oyunla uyulur. Uşak Banaz'la cumartesi pazarım kurulur. Uğur Önür abim kemaneyi çalmaya başladı mı? İnşallah biz Yörükoğlu'yuz. Sesimiz 81 ilimize, tüm gurbetçilerimize duyulur.
2: Bravo.
1: Esiyor rüzgarın yeli, gönüllerde hiçbir zaman bitmesin sevgi seli. Türkiye'mizin 81'ini canı gönülden seviyor. Aşıklar şehri Uşak Banaz'dan, ben de koşan adam Akın Yeniceli. Su dağları böyle koşarım. Aşıklar şehrinden böyle bir koşu geldim, böyle coşarım. Sizler için inşallah her zaman söylüyorum. Türkiye'mizin 81'ini durmadan koşarım.
0: Arada koşacaksın, arada da oynayacaksın. Şimdi sizin öğrendiğin meşhur oyunlardan, Kör Bayram oyunu, o mikrofonu alalım.
1: Tamam abi.
0: Senden.
1: Bu arada Uğur abi başta...
0: Taşıkların da çok güzel.
1: Uşak valimize, tabii her zaman bizlere desteğini esirgemeyen Serdal Kızıl abime ve buradan tüm Uşaklı hemşehrilerimize, Ulu Bey, Eşme, Karaallı, Sivaslı, Banaz'a, tüm Corum köyümüze, Aslı ablama, tüm sesimizin duyulduğu Uşaklı hemşehrilerime, 81 ilime, tüm herkese gönülden selam olsun.
0: Vallahi programı elimizden alacaksın böyle giderse. Sen mikrofonu alalım senden.
3: Ne olur ne olmaz.
0: Ne olur ne olmaz. Şu kaşıkları bir görelim bakalım. Bir Kör Bayram diyelim. Haydi Sami abimizden.

0: Akın Yeniceli, koşan adam. Senin çok anıların var. Dur, mikrofonun burada. Onu arıyor mikrofonu hemen. Ayrılamıyor bundan. Satayım mı sana? Senin anın çok da şimdi bizim evet, de vaktimiz abi. Yok. O yüzden daha sonra tabii ki anılarını dinleyeceğiz. Sen anlatmak istiyorum. O evet, istiyorsun. Abi. Farkındayım kafa hareketlerinden. Ama...
1: Evet abi.
0: Adam hiç yerinde durmuyor. Provalarda da öyle. Koş diyoruz adam 10 kere buradan koştu provalarda.
1: Yani. Yani koşan adam olduğu için duramıyorum. Bu kadar koşmanın sırrını soruyorlar. Nereden geliyor? Tabii ki ben de diyorum Uşak Taranası'ndan geliyor. Şu yolları böyle koşar giderim. Karlı dağları aşar giderim. O güzel alkışlarınız için hepinize sonsuz teşekkür ederim.
0: Efendim. Büyük alkışlarınızla Akın Yeniceli. İyi ki geldin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Uşağın bütün kültürel güzelliklerini böyle yüzünde görüyorum ben. Nur gibi adamsın.
1: Buradan tüm Uşaklı hemşehrilerimize selam olsun.
0: Herkese çok selamlar. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Alkışlarla uğurluyoruz. Her an her yerden çıkabilir. Kontrol altına almamız lazım. Gene de elimizde dursun. Evet efendim, şimdi gene yöremizin, Ege yöresinin çok güzel türkülerinden Afyon Karahisar. Biraz bugün Afyon'a torpil geçmişsiz gibi geldi ama olsun. Afyon Dinar'dan gelecek. Burdur'a da yakın. Ama hepimizin bildiği çok güzel bir türkü. Hepimiz söyleyelim diyorum. Cevizin yaprağı dal arasında diyoruz.

Efendim ustalar almış. Tamam lan yeter. Şimdi hiç vakit kaybetmeden Recep Karakuş abimizden çok güzel bir türkü. Demirciler Demir Döver, Tunç Olur, Manisa Demirci türküsü. Manisa Demirci'ye de buradan selam olsun. Haydi bakalım Recep abi, söz sende.

0: Recep Karakuş.
1: Uğur abim.
0: Abi, harikasın be vallahi.
1: Uğur abim, ben bu parçayı yazan Ali abim, Ali Akgün abimle, Abdullah Akgün abime çok teşekkür Sındırgı ediyorum.
0: Kardeşlere de selam.
1: Buradan olsun. Selam gönderiyorum onlara.
0: Sındırgı'ya selamlar. Efendim, ne yazık ki gene Zamane programı sonuna geldik. Son olarak sizleri Bursa'ya doğru, orada Ege'nin parçası diye düşünüyoruz. Bursa Dağ Yöresi'nin yörüklerine doğru gidiyoruz. Zeytinyağlı yiyemem aman diyelim. Haydi bakalım. Oynamak serbest. Son.

0: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Bir neslin rüyası gerçeğe dönüşüyor. Vincenzo Montella önderliğindeki Ay Yıldızlılar kıtaları aşan dev heyecana ortak oluyor. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Dünyanın en büyük yıldızları nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. Dünya Kupası'nın tüm coşkusu 1974'ten bu yana olduğu gibi yine TRT farkıyla yaşanıyor. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
1: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444 6080 ya da darulaceze.gov.tr.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmedim.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Ve en önemlisi yeni projeleri de yapmaya

TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası Dünya Caz Günü özel konseri bu akşam TRT Müzik'te.

Elçin Hatamdı. Azerbaycanlıyım. Azerbaycan tar sanatçısıyım. Yaklaşık olarak müzikte 22 senedir müzikle uğraşıyorum. Profesyonel olarak da 12 senedir sahnelerde görev alıyorum. Ben aynı zamanda Türkiye'de 8 senedir yaşıyorum ve burada Azerbaycan müziğini tanıtmaya çalışıyorum. Aynı zamanda da Şuşa grubunun kurucusuyum, rehberiyim. Bugün de sizlerle güzel bir program yapacağız inşallah.

Aynaz Rahimzade. Şuşa grubunun solistiyim. Ve aynı zamanda burada Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum müzik eğitimi bölümünde. Bundan önce de Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda opera şan bölümünü bitirdim. Birincilikle bitirdim. Tüm okulun birincisi oldum.

Türkiye'ye ben yüksek lisans kazanarak geldim ve ilk gözümü Türkiye'de açtım ve buradaki yapacağım müziklerinden düşünerek Azerbaycan'la Türkiye arasındaki olan müzik kültürünü yaşatmak için bütün öğrendiklerimi burada sergilemeye başladım.

Ben Areş Nazari, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Vurmalı Çalgılar 2. sınıfım. 2018 senesinde Türkiye'ye geldim, Ankara'ya geldim. İran'da Türklerin yoğunlukla yaşadığı şehirlerden biri olan Tebriz'den geldim buraya.

ritim ifacısı Areş Nazari benim çocukluk arkadaşımdı. Ben 2021 senesinde buraya geldiğimde de tek tük tanıdığım insanlardan birisiydi. O zaman zaten Elçin ve Areş bu grubu kurmuşlardı ve ben de öyle bu gruba dahil oldum.

Serhat Zaman, garman üfadisiyim. 41 yaşındayım. Müzik hayatıma yaklaşık 27 senedir devam ediyorum. Şa grubumuzla birlikte yaklaşık 5 senedir faaliyet göstermekteyiz.

Garmon aleti sonradan Azerbaycan'a girmiş bir alet. Akordeondan farkı sol tarafındaki tuşların yani bas kısmının akordeondan farklı olarak sağla aynı olması. Bir de yarım ses normal piyanodan farklı olması yani yukarı tonda olması.

Müziğimiz, dilimiz nasıl bir olduğu gibi müziğimiz de birdir. Tabii ki bu kalbimizden geçen müzikler, notalar bir ırkın, bir Türklüğün bir simgesidir. Biz de bu kanı taşıdığımız için her harikada Türkiye'de bunu çaldığımızda hiç yabancı gelmiyor.

Ben Tural Mamedov, Azerbaycanlıyım. Müziğe ilk 8 yaşımda başladım. İlk piyanoyla aslında başlamıştım. Daha sonrasında kemançayı gördüm ve sesini çok sevdim.

Ben kendim Türkiye'de 2022 yılında geldim ve Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans okuyorum. Türkiye'de olmak aslında çok güzel bir şey. Ben çocukluğumda da ara sıra Türkiye'de gelip gidiyorduk ailemle. Yani bana çok yakın bir şehir. Yani kendimi Azerbaycan'daki gibi hissediyorum yani gerçekten.

Bu grupta çalmak gerçekten benim için biz en başta hep beraber çok yakın arkadaşlarız, bir aile gibiyiz. Ve sanırım ki bizi sevenler de bu yüzden sevebiliyor. Tamamen o ailevi samimiyeti verebiliyoruz. O kendi aramızda müziğimizi yaparken, kültürümüzü temsil ederken aynı zamanda çok da keyif alıyoruz bu işten.

0: Neden Şuşa grubu olarak biz tanınmaktayız? Şuşa bizim Azerbaycan'ın medeniyet ocağı ve medeniyet şehridir. Bildiğimiz kadar Karabağ'dan en güzel nadide bir şehirlerinden birisi ve Azerbaycan müziğinin başladığı başkent şehri olarak bilinmektedir. Ve biz ne mutlu bize ki Şuşa'yı aldığımız gün bizim büyük elçiliğimiz tarafından bir güzel bir konser yapıldı. Orada tam duygusal bir şekilde bizi sahneye çağırdığında Şuşa grubu diye çağırdılar ve biz de o günden beri kendimizi Şuşa grubunu gururla taşımaktayız.
1: Bak

büyük hayalim Türk dünyası müziği, özellikle Azerbaycan müziğini en iyi şekilde tüm dünyada temsil edebilmek. Tüm dünyaya açılmak istiyoruz açıkçası.

Bu grupla çalmak aslında biraz benim Türklüğümü gösteren bir, Türklüğümü oyatan bir hisse dokunuyor. Aslında bu grupta baktığımızda Güney Azerbaycan'dan olanlar var, Azerbaycan'dan olan ve Kars'tan olan var. Burada bizim bir Türklüğümüzü buluşturan bir grup var. Bu benim için paha biçilmez bir gurur.

Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.

0: Bugün doğudan seslerde bir ustamızı ağırlıyoruz efendim. Bu toprakların sesini ağırlıyoruz. Alkışlarınız Mehmet Çalmaşır için efendim.
1: Aşk aladan kız sevdim, yar o yana o yana. Alamadım yaslıyam, elif dağıt gel bu yana bu yana. Öylük yerden köşk gider,
2: hop şekerim şekerim.
3: Doğudan Sesler, Salı TRT Müzik'te.

0: Hoş geldin Alapsar.
1: Çok
0: Rahim
1: teşekkür
0: ol.
1: ederim. Sağ olasınız.
0: Nasılsın? İyi
1: İyi,
0: misin?
1: sağ olasın. Sizleri gördüm daha iyi oldum. Sağ olun.
0: Biz de çok mutlu olduk. Sazınla, sesinle geldin. Programımıza renk kattın.
1: Minnettar mısın?
0: Biraz kendini tanıtır mısın kısaca?
1: Ben Şeki'de doğdum, Azerbaycan'ın çok güzel bir şehri. Sonra eğitim için falan Bakü'ye taşındım. Ondan sonra da çok böyle uzun anlatmayacağım da bu şeyi. 2019 yılındandır İstanbul'dayım ve hala da buradayım.
0: Harika. İlk çaldığımız eserde de bize
1: Evet.
0: tınılarını eşlik ettin.
1: Çok sevdiğim bir parçaydı bu
0: Evet.
1: arada.
0: Erbah Ezer'de.
1: Evet.
0: Ve arkada Sayın İbrahim Kalın hocamızın çektiği fotoğraflardan da bir tanesini koyduk. Hem fotoğraf hem bu anda yaşadığımız, çaldığımız eser, tınılar hepsi bir anı yaşadık. Tınıların için ayrıca sana ve arkadaşlarım hepsine teşekkür
1: Evet,
0: ediyorum.
1: evet. Ben de minnettarım bütün müzisyen
0: Harika.
1: arkadaşlarımıza.
0: Üstad, balaban sazınla bize şimdi ne çalacaksınız?
1: Sıradaki parça benim çok sevdiğim bir parça. Rauf Hacıyev'in oluyor müziği. Saçlarına Gül Düzüm.
0: Peki, dinliyoruz.

0: Nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Afsar.
1: Sağ ol.
0: Harikaydı. Kaç senedir çalıyorsun?
1: 10-11 yaşımdandır
0: Başladım.
1: çalıyorum. Aslında klarnetle başladım da
0: Öyle mi?
1: sonra şeyi anladım. Benim ana enstrümanım, yani kendi dilimde daha güzel konuşurum ya, insan hep öyledir ya. Balabanı hep kendi ana enstrüman olarak gördüğüm için sonra eğitimime de balabanla devam ettim.
0: Beni de çok etkileyen bir enstrümandır. Sen de çok güzel çalıyorsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Gerçekten
1: Sağ
0: ben
1: olun.
0: yaklaşık bir sene civarından beri seni takip ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Konserlerine de baktım. Hatta Ozan'la beraber
1: Evet.
0: çok güzel bir proje yaptınız.
1: Evet.
0: Onu da takip ettim. Nice güzel projelere imza
1: Çok
0: atacağını
1: teşekkür
0: düşünüyorum.
1: ederim.
0: Belki
1: Hep
0: ileride
1: beraber.
0: beraber de bir şey yaparız.
1: Aynen öyle. Niye de olmasın?
0: Hayırlısı olsun. Şimdi ne seslendireceksin bize?
1: Şimdi şöyle bir şey düşündüm. Hep hayalimde şu vardı, yani sizin türkülerle bizim türküleri bir araya getirmek gibi böyle bir albüm yapalım. Zaten biz o albümü de Ozan Sarıboğa ile beraber yapmıştık. O türkülerden birini yapacağız. Akşam olur karanlığa kalırsın ve Tofik Guliyev'den Hamı'dan Gözelmenem.
0: Peki dinleyelim. Hatta ben de sana eşlik edeyim.
1: Evet.
0: Tamam peki.

0: Alapsar, ben her zaman şu konuyu biraz merak ediyorum. Aslında biliyorum ama senden de duymak istiyorum. Yani siz balaban diyorsunuz çaldığın saza, işte Ermeniler duduk
1: Doğru,
0: diyor.
1: doğru.
0: Aslında aynı saz.
1: Tabii ki.
0: Oradaki ayıran şeyleri sen nasıl tarif ediyorsun? Yani tavır mıdır?
1: Balaban aynı enstrüman sayılıyor. Azerbaycan dilinde balabanın anlamı bala yavru demektir, ban da ses demektir. Horozun banı falan diyoruz ya böyle. Seven nasıl istiyor öyle kullansın
0: Tabii
1: diyorum.
0: tabii.
1: Duduk da denilebilir, balaban da denilebilir ama şunu bilmelerini isterim insanların ki balaban ve duduk aynı enstrümandır.

0: Ben Azerbaycan'da yaşadığım dönemlerde sizin türküleri dinliyordum. Sizin kültürünüzdeki her şeyi tamamen Türk olarak anlıyordum yani. Ama buraya yaşamaya artık geldikten sonra burada türkülerin çeşitlendiğini farkına vardım. Yani benim Alevi deyişleri zannettiğim ki türkü biliyordum onları. Sonra bunları
1: Evet.
0: bana deyiş olduğunu anlattılar.
1: Onlardan bir
0: Evet.
1: tanesini seslendirdik. Yer senin derdinden.
0: Ellerinize güler,
1: Davut
0: yüreğinize de
1: Subhani'nin
0: sağlık.
1: bir
0: Çok.
1: türküsüydü de. Sağ ol, teşekkür ederiz. Şimdi hep çalıyorsun ama ses olarak okuyor musun? Söylüyor musun?
0: Ya şöyle bir olay yaşadık. Enstrümentalist olduğun zaman hep konserlerde böyle şancılara göre bir 5-0 geriden başlıyorsun yani.
1: Evet.
0: Ama eşim de bana hep söylerdi bunu ki artık söylemen lazım. Ben de utanıyordum. Sonra neyse kendimde biraz özgüvenimi toparladım. Son yıllar bazı parçaları okumaya başladım. Onlardan biri de benim çok çok sevdiğim bir bestekarın Andrei Babayev'in sözleri de Aslan Aslanoğlu'nun
1: Harika.
0: oluyor. Küsüp gitti.
1: Hmm.
0: Sara Gedimova'dan mutlaka duymuşsunuzdur.
1: Evet.
0: Onu icra etmeyi
1: Çok merak
0: düşünüyorum.
1: ediyorum.
0: Dinleyelim bakalım
1: Dinleyelim.
0: başardığım kadarıyla yani.
1: Estağfurullah, başarısız.

0: Enstrümanın gibi çok
1: Çok
0: bence
1: sağ ol.
0: duygulu,
1: Çok sağ ol.
0: bırakma, bence oku, konserlerde okumalısın diye düşünüyorum.
1: Evet. Bakalım.
0: Ben de öyleyim aslında. Yani enstrümanist insan, senin demin söylediğin şeylere katılıyorum. Zor oluyor. Ben de yıllar sonra hani okumaya başladım. Hep sazımızla aşırı neşirdik ki arkadaşlarım da öyledir. Ama hepsinin de sesleri aslında çok güzeldir. Yani
1: Evet.
0: elinde tüfek sazı var.
1: Evet.
0: Onunla ilgili bir eserini dinleyelim, sonra onun üzerine konuşalım, olur mu?
1: Olur,
0: Ne
1: olur.
0: çalacaksınız bize?
1: Sıradaki parçamız Alma Attım Nar Geldi diye bir parça olacak. Onu da bizim bu kadim enstrümanımız dediğimiz tütekle çobanların sürekli çaldığı
0: Evet.
1: aslında bir enstrüman bizde. Bununla icra edeceğim.
0: Tamam. Arkadaşlarımız da eşlik ediyor.
1: Evet.
0: Hatta ben de belki
1: Evet, mutlaka,
0: köşesinden bir
1: mutlaka.
0: eşlik etmeye çalışırım. Evet,
1: Teşekkür ederim.
0: dinliyoruz.

0: Nefessiz haz hep bana böyle çok zor geliyor. Tüm nefesler için söylüyorum ama yani tütek sazıyla ben mesela şimdi seni seyrettim. Yani melodiler, işte o hız, hakimiyet, yaptığın vibratolar falan
1: Evet.
0: inanılmazdı. Tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Başarıların daim olsun
1: Çok teşekkür
0: Afsar.
1: ederim.
0: Hoş geldin ve programımıza ve
1: Var olun, sağ
0: programımızın
1: olun.
0: sonu geldi artık.
1: Evet.
0: İyi ki geldin. Çok istiyordum burada olmanı. Geldiğin için teşekkür
1: Çok
0: ediyoruz.
1: teşekkür ederim. Ben de size teşekkür etmek
0: Sağ ol.
1: istiyorum. Müzisyen arkadaşlarıma teşekkür etmek
0: Evet,
1: istiyorum.
0: birbirinden değerli arkadaşlarım. Neyde Eyüpcan Açukpazu, perküsyonda Cem Barış Sungur, kontrbasta Sertaç Çiğdem, cello'da Murat Süngü ve piyanoda Ozan Sarıboğa. İyi ki onlarla müzik yapıyorum. İyi ki de seninle beraber buluştuk. Güzel bir
1: Teşekkür ederim
0: program
1: davetiniz için.
0: oldu diye
1: Sağ olun.
0: düşünüyorum.
1: Sağ olun.
0: Son bir eserle veda edeceğiz. Yine Karlar Yağdı türküsüyle.

İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle, bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.

0: Size doğaçlama yarın TRT Müzik'te.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurbele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik. Sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

Efendim çok teşekkürler ediyorum. Çok kıymetli bir sanatçı arkadaşımı davet etmek istiyorum. Kendisi çok özel bir söz yazarı, besteci, o gerçek bir sanatkar. Şimdi kendi besteleriyle bizlere muazzam bir akşam yaşatacak. Değerli alkışlarımız Emir Kan için gelsin lütfen. Teşekkür ediyorum.

0: Yaşadığım sürece mecburum sana. Ellerinize sağlık.
1: Muhteşemdi.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Emirkan, hoş geldin.
0: Canım benim
1: ya. Şerefler verdin.
0: Çok özlemişim seni yalnız. Vallahi astım
1: benim. Ben de seni çok özledim arkadaşım.
0: Ben astım denir.
1: Ay öyle.
0: Astımım derim ben.
1: Sağ olsun. Canım. Biz hemşeriyiz bir de.
0: Tabii.
1: Annem tarafı benim Siirtli.
0: Son Siirtlileriz zaten. Son
1: Son o da öyle. Hemşeri oluyoruz.
0: Evet, hemşeri tabii. Yakın hemşeriyiz.
1: Emirkan, bu şarkıyı ne zaman yapmıştın?
0: Vallahi ben şarkıları önce tarihini söyleyeyim de saatini söyleyeyim. Sabaha karşı 5'te çıkar benden genelde.
1: Aa.
0: Vallahi sabahçı fırını gibiyimdir.
1: Gerçekten.
0: Gerçekten sabah 5'te çıkıyorum
1: hangi
0: şarkılar.
1: Hangi yıl bu?
0: Bu hangi yıl? Mahşere Kadar albümünde. Evet, 2000 yılında yaptığım şarkılardan bir tanesi.
1: Gerçekten.
0: Yaşım da ortaya çıkıyor bu arada. Tevekkülümüzde.
1: Erken başlıyorsan, erken kalkan, erken yol
0: alır.
1: Evet. O zaman şöyle biraz hareketlenelim önce.
0: Bayrama
1: ben de özledim değil mi?
0: Ay harika, çok severim bu şarkıyı.
1: Valla Ferdi Tayfur'umuzda
0: analım. Rahmetli Ferdi abinin. Ben de bir tane şarkısını okumuştum. Yüreğimde Yara Var.
1: Aa, ne güzel.
0: O dönem bu son albümde
1: okuruz
0: yapmıştık.
1: Okuruz belki. Ne güzel olur.
0: Olur, neden?
1: Hadi o zaman şefim buyurun.

0: teşekkürler. Evet sevgili şefim Tarkan Ergüzel ve orkestra alkış. Orkestrasında bir alkış.
1: Gerçekten.
0: Ben alkış seviyorum. Ben inanıyorum çünkü bizi izleyenler bize eşlik ediyor. Alkışlıyor. Kalkıp oynuyor.
1: Vallahi arkadaşlar ya. Çok.
0: Onun için buradayız.
1: Maşallah.
0: Peki lütfen söyle. Senin için sahnelerde ve konserlerde fazla göremiyoruz.
1: Neden göremiyorsunuz? Şimdi aslında ben yaklaşık 12 yıldır bir sektör değişiklik yaptım. Biliyorsunuz zaten. Müziğe aslında ara vermedim ben. Dondurdum yani böyle dondurup gidiyordum diyelim. Yani. Çünkü yani şarkı yapmaya devam ediyorum zaten yine
0: arkadaşlarım. Beste yapıyorsun.
1: Tabii.
0: Vallahi buradan söyleyeceğim. Beste yapıyor. En son sevgili Ebru Gündeş'e verdi. İşte Demet Akalın'a veriyor sürekli. Bana da diyor ki Aslı'cığım yaptım gel. Yok verdiği yok bir şey.
1: Aynen. Ben buradan sonra hemen şikayet. Şimdi bak burada müzisyen arkadaşlarıma söylüyorum.
0: Neden ama
1: neden? Seni tutuyorlar şimdi bak şimdi. Tabii. Eve gelmesi gereken dediğim anda itibaren arkadaşlar yok abi işte telefonla atarsın falan. Sağ tarafı öyle söylüyor da sol taraftaki arkadaş eve gelmesi gerekmiyor mu?
0: Nasıl gitsin eve der misiniz? Gidiyor mu eve?
1: Bir de
0: bir sorun eve gidiyor muyum?
1: Geleceksin.
0: Bir sor ama eve gidiyor muyum ben?
1: O zaman
0: ben eve gidiyor muyum? Gündüzleri benim güzel kadınlarım var. Beni bilen biliyor. Gündüzleri hafta içi her gün yemek falan yapıyoruz. Yarışmalar yapıyoruz. Bilezikler
1: tabii
0: veriyoruz.
1: Canım, harika program
0: sonra böyle müzik programları yapıyoruz.
1: Ben buraya geleyim öyleyse. Burada piyano var değil mi?
0: Burada bana böyle bu işi burada.
1: Hatta birazdan yayın sonrası ben şimdi şarkıları çalacağım sana. En son çıkan şarkılarımı
0: yazdığım
1: şarkılar var.
0: Ne güzel olur. Gerçekten bir saysana şöyle hızlı. Senin böyle hit olmuş şarkılarını.
1: Vallahi şöyle bir 250 tane eser var zaten piyasada. Yani şimdi ama okurum birazdan birkaç tanesini okurum da
0: okuyalım,
1: en azından
0: vallahi,
1: kulaklara
0: ben de.
1: Yabancı
0: ama şimdi gibi. Senin mesela çok güzel yaptığın böyle marş tarzı.
1: Aa evet.
0: Ve bugüne de çok güzel uyacağını düşündüğüm her şeyimizsin var.
1: Zaten bu aralar biliyorsunuz bir marş şeyi var, furyası başladı.
0: Evet.
1: Ben bu marşı 2000 yılında yapmıştım.
0: 2000
1: zaten milli takıma uyarlanan en iyi marşlardan bir tanesiydi bu. Yani solistik yaptığım şarkılardan bir tanesiydi. Hatta şarkılar her gol sonrasında beyazın yanına kırmızı koydum, hilalin yanına yıldızı koydum, yüzyıllardır bu bayrağa gönlümü koydum, Türkiye'm sen bizim her şeyimizsin. Ya öyle bir ben marş
0: yapmıştım. Bak hemen stüdyo şefimiz alkışladı. Evet her şeyimizsin.
1: Evet.
0: O zaman devam edelim.
1: Line.

0: Ya nasıl marş yapmışız ama?
1: Nefis. Ya. Nefis. İyi ki bugün geldin.
0: Ay canım.
1: Bence şu anda bu marşı ilk defa duyan izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz olduğunu biliyorum.
0: Aa, evet.
1: Gerçi, muhteşem.
0: Gerçi doğru söylüyorsun. Çünkü
1: gerçekten.
0: 2000 yılında çıkmıştı
1: evet.
0: Bu marş.
1: Evet. Yanılıyor muyum? Burada mesela ekip arkadaşlarımız var. Hepsi nasıl coştular?
0: Evet.
1: Valla ağzına zaten. Sağlık, yüreğine canım, sağlık. Nefis canım. Yazmışsın.
0: Canım, melodi zaten. Sevgili zaten Ercan Saatçı'nın sözleri.
1: Evet.
0: Bu arada söylemek
1: Ercan Saatçı yazdı.
0: Ercan yazdı sözlerini.
1: Muhteşem. Onun da kalemine, yüreğine evet. Sağlık olsun.
0: Şimdi, ama benim albümde yer alan şarkılardan bir tanesi de bu.
1: Harikasın. Bundan işte bir yıl önce, geçen sene ben böyle bir günde yine stüdyodayım. Çekimimi bitirdim efendim ve stüdyodan eşim geldi beni almaya. Aslı gidiyoruz hastaneye dedi. Dedim ki annem dedim nasıl? Evet. Gel gel gidiyoruz. Annem veda mı etti bize dedim.
0: Allah rahmet eylesin. Cennet olsun.
1: Gerçekten tanışıyorsun
0: evet,
1: biliyorsun.
0: Evet, çok da severim.
1: Çok herkesin gerçekten gönlüne
0: zaten.
1: Taht kurmuş. Şu an canım annem evet. Arkamızda ekranımızda. Çok gözü yaşlı bizleri bıraktı. Evet hastalıkları vardı ama çok ani bir gidiş oldu bizim için. 3 ay içinde bir hastane mikrobundan böyle işte. Hani
0: evet.
1: Nasip de varsa o gidiş.
0: Evet.
1: Ama bir mikrop. Ama bir öksürük, ama evet. Bir işte bir şey yani anladın mı? Alın yazısı. Şimdi annem hep derdi ki, ay kızım ya şöyle güzel bir şarkı söyle.
0: Ay canım benim.
1: Onun çok sevdiği bir şarkı vardı. O da annesine çok düşkündü benim gibi. Rahmetli anneannem ve babamla kavuştular. Annesini kaybedenler böyle annem şarkısını çok severler. Ve annem bu şarkıyı çok sever ve benden isterdi. Şimdi ben bugün... Annem için izniniz olursa okumaya, yorumlamaya çalışacağım. O bizi gökyüzünden izliyor.

0: Aslında bu şarkı senin programına çok güzel yakışır.
1: Evet, diğer programa
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, değil mi? Vallahi güzel olur.
1: Çok güzel okuyoruz, söylüyoruz zaten.
0: Evet.
1: Senin sesinden de.
0: Evet,
1: çok
0: duyuyorum,
1: güzel.
0: Duyuyorum arada, evet.
1: Duyuyor musun?
0: Evet, duyuyorum.
1: Peki bundan sonra müzikle ilgili ne yapmayı planlıyorsun Emirkan?
0: Aslında ya şarkı yapmaya devam ediyorum. Yani evde kendi başıma fırsat bulduğum dönemlerde şarkı yapmaya devam ediyorum. Bir televizyon programı projem var. Sevgili Bilal Özbilge ile.
1: Televizyona evet, bir şey yapıyorsun.
0: Yapıyoruz aslında ama
1: şey?
0: Tabii ki bu ya iş yoğunluğundan dolayı zaman ayıramıyorum ama az bir süre sonra projeyi tamamlamış bulunacağız.
1: Yaklaşık nasıl bir şey? Nasıl
0: şöyle, yani aslında projenin ismi eğer, Hayatım Roman.
1: Hayatım Roman.
0: Evet, sevgili Bilal şey, Özbilge'nin.
1: Hayatımı yazsam roman olurdu.
0: Bu başka bir şey aslında.
1: Bilal'le mi yapıyorsun? Evet. Bilal Özbilge'yle.
0: Sevgili Bilal'le yapıyoruz programı.
1: Çok yapıyoruz. Çok, da, çok sevgiyle selamlarımızı dostumdur. Gönderiyoruz.
0: Tabii hazırlık aşamamız var. Editörlerimiz çalışıyor.
1: Süper.
0: İnşallah bir 6-7 tane stok yaptıktan sonra yayına gireceğiz.
1: O zaman gelmiş geçmiş böyle büyük starlarla.
0: Evet öyle. Evet.
1: Hani major, hayatlarını birazcık işleyeceksiniz.
0: Evet. Majör isimlerle onların hayatını araştırıyoruz. Mesela örnek veriyorum. İşte bir sanatçının ilk bindiği bisikletten, ilk çaldığı enstrümanından, okul kıyafetinden, okul arkadaşlarından, bugüne kadar gelen işte sevdiklerinde, yani üzüldükleri, kırıldıkları anları topluyoruz ve onları bir şarkılaştırıyoruz biz bu arada. Her gelen konuğa da bir tane beste yapıyorum ben.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Gerçekten.
1: Kolay bir şey değil bu. Sonra ne yapıyorsun? Besteyi
0: konuğa
1: mı
0: veriyorum.
1: Ama evet değil mi?
0: Konuğa veriyorum. İşte gelmen lazım işte. 14. bölümde
1: tamam,
0: sana çekelim.
1: Tamam ben geleyim o zaman konuk olarak.
0: Ama sen önce eve
1: besteyi
0: gel.
1: Besteyi de alayım.
0: Sen bence Savaş'la beraber eve gel. Ondan sonra.
1: Tamam. Eşimle. Sağ olsun eşim de burada.
0: Ya çok severim Savaş'ı.
1: Bizim yanı başımızda.
0: Savaş biraz fazla yakışıklı. İşte insanın biraz böyle şeyini düşürüyor.
1: Ya.
0: Tabii. Yanına geldiği zaman böyle Savaş'ın yanında fazla durmayacaksın.
1: Yakışıklı.
0: Çok
1: diye.
0: Yakışıklı adam. Vallahi.
1: Öyle mi?
0: Ben Savaş'ı çok severim.
1: Ya huyu Savaş daha bence, güzel biliyor musun?
0: Kesinlikle.
1: Evet güzel adam ama.
0: Eniştemiz iyi ya. Ya.
1: Allah razı olsun. Bir şey söyleyeyim mi?
0: Canım benim.
1: Allah gerçekten beni hiçbir gün üzmedi. Rahmetli anneciğim babacığım da dedi ki bak gözümüzün nuru böyle demişti annem Savaş'a. Bak gözüm ben nereye

0: Gidersen bir de böyle yapmıştık gözüm üstünde.
1: Bir de yani
0: Gözüm üstünde.
1: Sadece annenin değil de bütün
0: Kızım sana emanet.
1: Arkadaşların gözü üstündeydi yani. Bir de Siirt'in gözü üstünde yani. Yani öyle bir durum.
0: Evet ya, çok güzel, beni hiç üzmedi. Allah razı olsun.
1: Allah
0: onu yetiştiren annesinden babasından da razı olsun. Amin. Çünkü bir söz var, otu çekeceksin köküne bakacaksın, öyle değil mi şefim?
1: Tabii.
0: Annesi babası onu öyle güzel yetiştirmiş ki beni bir gün bile üzmedi. Ben ondan razıyım, Allah da senden razı olsun, evet, canım eşim. Sen şarkıcı olmasaydın mesela. Ne
1: pilot olmak isterdim biliyor musun?
0: Pilot.
1: Vallahi bayılıyordum savaş uçaklarında deli gibi. Bir de ben çok tembel bir öğrenciydim. Sırf pilot olmak için orta sonda çalıştım. İlk defa notlarım 7'nin üzerine çıktı. Ama ben haylaz bir ailede büyüdüğüm için kız kardeşim beni sürekli böyle tırmalamış. Yüzümde hep izler vardı. Oo. Şu anda geçti. Ve gittiğimde, başvurduğumda oradaki bir üst teğmenimiz bana demişti ki bu yüzündeki izlerden dolayı giremezsin deyince benim notlar artık çalışmama gerek kalmadı. Notlarımın hepsi. Evet, çok istiyordum pilot olmayı. Çok da seviyordum ama ben de bir pilot tipi var mı arkadaşlar ya? Var değil mi ya? F-16 kullanmak, Allah'ım ya Rabbim.
0: Benim rahmetli amcam.
1: Ay.
0: Eski o hani savaş uçakları var ya, onlarla uçmuş, çok eski bir pilottu.
1: Ben de bütün savaş uçakları Allah, şeyimdir yani, bilirim.
0: Allah rahmet yani, eylesin.
1: Çok Allah rahmet eylesin. Çok güzel bir meslek.
0: İnşallah oğlum var, belki o da
1: vallahi
0: yapar bunu.
1: Ya, küçükken iyiydi, o da birden bir futbolcuya döndü. Bir de doğum şeyi Şan'ın 1907 Fenerbahçe doğumlu. Koyu bir Fenerbahçeli oldu. Şimdi futbolcu olmak istiyor. Ama Beşiktaş altyapısında oynuyor şu anda.
0: Hayırlısı olsun.
1: Profesyonel.
0: Hani su akacak, yolunu bulacak bence, değil mi?
1: Evet, evet, öyle.
0: Ne güzel. Senin gibi babası, evet, eşin gibi bir annelisi var.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bilinçli anne baba olmak çok önemli.
1: Çok
0: çünkü sizin yetiştirdiğiniz, sizlerin yetiştirdiğiniz evlatlar bizim yarınlarımız olacak inşallah.
1: Öyle,
0: güzel ve güçlü bir Türkiye'nin devamı için.
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten memlekete faydalı evlatlarımız olsun.
1: Önce vicdanlı.
0: Rabbim hepimizin evlatlarını korusun.
1: Evet, önce vicdanlı, merhametli, insanlara, amin, hayvanlara sevgi besleyen ve gerçekten de vicdanlı çocuklar olsunlar istiyorum.
0: Şimdi şöyle bir şey yapıyorum ben. Programıma her gelen sevgili değerli sanatçı arkadaşım için bir iyilik, bir yardım yapıyorum. Allah nasip ederse. Bugün de şöyle bir yardım yapmaya karar verdim. Togemder Derneği'ne bir bağışta bulunacağım. Çocukları bir şekilde sevindirmeleri adına, Emirkan adına yine böyle bir 10 çocuğumuzu sevindirebilecek.
1: Ay, çok güzel.
0: Miktarda bir bağış yaptığımı buradan söylemek isterim.
1: Ben de
0: isterim.
1: Bir 10 çocuğu sevindireyim öyleyse, beraber sevindirmiş olalım.
0: Peki 20 çocuk oldu, evet, ne güzel oldu. Evet. Ah, bu hayat çekilmez diyelim.

0: Teşekkürler. Güzel oldu. Vallahi hemen seninle devam edelim. Mahşere kadar diyelim mi?
1: Mahşere kadar. Haydi bakalım.
0: Buyurun.

0: Vay be. Ne nitro şarkı değil mi ya?
1: Muhteşem. Bu şimdi bu şey değil miydi? Bizim Siirtliler, Arapların
0: Arap düğün şarkısı. Bir de gerçekten.
1: Anneannemlerden ben dinlerdim.
0: Canım, işte Siirtli olmanın da faydaları.
1: Hep bunu söylerlerdi. Valla böyle geçmişe gittim. Ay ne güzel şarkı ya.
0: Evet. Böyle sana da yakışıyor bu şarkılar yalnız. He?
1: Ay dur hemen bir kırmızı gülün alıver.
0: Allah.

0: Efendim çok teşekkürler ediyoruz. Harikaydınız. Ve biliyor musun programımızın sonuna geldik.
1: Gerçekten mi? Nasıl aktı ya?
0: Ya nasıl aktı geçti değil
1: ama
0: mi?
1: Ama gerçekten de.
0: Olsun sonra yine gelirsin. Benim. Gelmez misin?
1: Geleceğim geleceğim. Arkadaşlar ben böyle orkestraya gelmez miyim?
0: Baba
1: ya? Böyle bir
0: şöyle yapıyor yalnız. Yapmak istiyorum taklidini. Ben böyle bir orkestraya gelmedim. Hangisini acaba ben alsam orkestrama katsam?
1: Ya ya.
0: Bir şey söyleyeyim mi?
1: Senden izin almadan olmaz.
0: Orkestram gerçekten çok yetenekli, çok başarılı çok, ve çok. Çok kıymetli, çok eski özel müzisyenler. Bence en büyük alkışı da onlara
1: gerçekten.
0: Gidiyor. Lütfen kendilerine de bir alkış rica edelim.
1: En seçkin müzisyenleri ben hepsini de tanıyorum. Hepsinde de yol arkadaşlığı yaptığımız günler de oldu. O yüzden sen çok şanslısın Türkiye'nin böyle seçkin müzisyenlerle çalışmaktan. Allah nasip ederse biz de program çekersek siz de bize bir iade ziyaret yaparsınız. Olur değil mi? Aslan izin alırım ben ya. Kırmaz beni.
0: Tamam aslında. Biz beraber geliriz şefimle. O zaman sardı korkular diyelim birlikte.
1: Hadi
0: efendim. Güzel mutlu akşamlar diliyorum. Bizi izlemeye devam edin salı akşamları. Aslı Binelli'yle Aslı olan şarkılar sizinle. Lütfen siz de bizimle olun. Hadi buyurun.

Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Türkistan'dan Rumeli'ye programımız için Macaristan Bugaç'ta Büyük Türk Kurultayı'ndayız. Hepinize Macaristan'dan Bugaç'tan merhabalar.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmedim.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Ve en önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlıyım.

Serkan Çağrı sahnesi bu akşam TRT Müzik'te. Caz müziğinin öncü isimlerinden biri olan İlham Gencer, 1925'te İstanbul'da doğdu. Profesyonel müzik hayatına 1944'te başlayan sanatçı, 1949-1963 yılları arasında TRT İstanbul Radyosu'nda İlham Gencer'le Tatil Gecesi adlı bir program yaptı. İstanbul'da 1960'lı yıllarda birçok mekanda caz müziği icra eden İlham Gencer, 16 dilde şarkı söyleyebilmesiyle dikkat çekti. Lübnan asıllı Fransız şarkıcı Bob Azam'ın dönemin meşhur Setekri Don Le Ciel şarkısını Fecri Ebcioğlu'nun yazdığı sözlerle Türkçe seslendiren İlham Gencer 24 Mayıs 2023'te vefat etti.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz.
1: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Müziğimizin dününü ve bugününü örneklemek amacıyla oluşturduğumuz programlarımızdan birinde daha sizlerleyiz. Bu düşünceyle dün ve bugün arasında bir köprü kuran, geçmişten aldığı değerleri sanatçı kişiliğinde özümleyerek ortaya yepyeni ürünler koymayı başarabilen bir konuğu var programımızın. Gerek ses icracısı ve gerekse bestekar olarak yıllardır kendisini dinlemeye alıştığımız Sayın Zeki Müren.
0: Yapımcılığını Kahraman Afyonoğlu'nun, yönetmenliğini ise Erşan Başbuğ'un üstlendiği Hoşsa'da birbirinden değerli konuklarıyla izleyenlerin hafızasındadır. Gelin hem bu yapımı birlikte hatırlayalım hem de programın en özel konuklarından olan Zeki Müren'i analım.

1984 yılında ekrana gelen Hoşsada, müzik dünyasının en büyük seslerini buluşturmuş izleyiciyle. Zeki Müren de bu özenle hazırlanan programa katılarak sevenlerine unutulmaz dakikalar yaşatmış. Sanat Güneşi hem yaşam öyküsünü anlatıyor programda, hem de sevenlerine evinin kapılarını aralıyor.

0: Gözlerimde tütecek bir sevgi istiyorum.
1: Sesiyle, sahnelere getirdiği yeniliklerle, plak, konser ve filmleriyle sanat dünyasında silinmez izler bıraktı Zeki Müren. 200 aşkın bestesi ve repertuarındaki 4000 kadar eserle gönüllere dokundu. Biz niye anlatıyoruz ki? Sanat güneşimiz zaten hayatını anlatıyor bu programda. Ondan daha güzel, ondan daha akıcı anlatamayız ki biz.
2: 1931 yılının 6 Aralık Cuma sabahı ezanlar okunurken Bursa'da Hisar semtinde Orta Pazar Caddesi'ndeki 30 numaralı iki katlı ahşap evde doğdum. Babam kereste tüccarı Kaya Müren, annem Hayriye Müren'dir. Başka kardeşim yok. Tekim. İlkokulu

Bursa Osman Gazi İlkokulu'nda bitirdim. Ortaokulu yine Bursa'da, Tahtakale'de ikinci ortaokulda tamamladım. Sesimin güzelliğini ilkokuldaki öğretmenlerim keşfetti ve okul müsamerelerinde bana başrolü vermeye başladılar. İlk rolüm bir çoban rolüydü. Etrafımda kızlar dönüyordu ve kepenek giymiş olarak aralarında şarkı söylüyordum. İlk rolüm budur, hayatımdaki ilk rol. Ortaokulu bitirdikten sonra Bursa bana adeta dar gelmeye başladı. Büyük şehre taşmak arzusuyla yanıyordum. Büyük şehir tabii ki İstanbul'du. Babama rica ettim ve İstanbul'da Boğaziçi Lisesi'ne yazıldım. Boğaziçi Lisesi'nde Leyli talebe olarak okuduğum sürece İstanbul'daki üstadlardan ders almaya başladım. Daha evvel ortaokuldayken Bursa'da Tamburi İzzet Gerçeker hocamdan şarkılar geçmeye başlamıştım. İstanbul'da tatil günlerinde, yani cumartesi, pazar ve çarşamba günleri öğleden sonraları merhum Üstad Şerif İşli'den, merhum Üstad Refik Fersan'dan, merhum Üstad Agapos Alyanak ve merhum Kirkor Efendi'den nota, usul dersleri aldım ve şarkılar geçtim, repertuvarımı genişlettim. Lise son sınıftayken ilk plağımı doldurdum. Bir Muhabbet Kuşu, Şükrü Tunar'ın, merhum Şükrü Tunar'ın bestesiydi. İlk plağım olan Muhabbet Kuşu'ndan hemen sonra, ki zannediyorum 15 gün arayla, İstanbul Radyosu'nun açtığı sınava girdim. 186 kişiden bir tek zannediyorum ben kazandım naçizane. Zannediyordum ki önce bir stajyerlik devresi geçireceğim, sonra mikrofonu verecekler. Böyle olmadı. Sınavdan 10 gün sonra rahmetli üstadımız Refik Fersan Beyefendi beni telefonda aradılar. Ve şöyle konuştular. Oğlum, 1,5 saat zarfında bir nota dosyanı kap ve radyoya koş. Seansına rahatsızlığı nedeniyle gelemeyen bir hanım sanatçının yerine 45 dakikalık seansı bana vermişlerdi. Büyük bir heyecanla Hicaz dosyamı kapıp radyoya koştum. İlk okuduğum şarkı, her zahmı ciğer suze devakar aranılmaz, açsan da ciğergahını yare yaranılmaz. Son okuduğum türkü o seansta, hem okudum hem de yazdım, yalan dünya senden bezdim. O dakikalar nasıl geçti anlatması imkansız. Bir asır kadar uzun, bir salise kadar kısa. Spiker Sayın Tarık Gürcan'dı. Ve seansın sonunda programına rahatsızlığı nedeniyle gelemeyen Perihan Altındağ Sözeri'nin yerine Zeki Müren'i dinlediniz diye programı kapattılar. Radyoya telefon yağmaya başlamıştı. Ve ilk tebrik eden de değerli sanatçımız, çok saygı duyduğum Sayın Hamiyet Yücesesti. O hafta radyoya birçok istek mektubu, istek telefonu yağmış ki bir hafta sonra ve ondan sonraki haftalar cumartesi geceleri 45 dakikalık emisyonları bana vermeye başladılar. O zaman İstanbul Radyosu ne yazık ki yalnız Marmara bölgesinden rahatça dinlenebiliyordu. İlk plağım olan Muhabbet Kuşu beni tüm Anadolu'ya tanıttı.

Hoş Sada izleyicilerine evinin kapılarını açan Zeki Müren, o çok ünlü sahne kostümleriyle karşılıyor sevenlerini. O yalnızca benzersiz sesi, eşsiz yorumu ve bestelediği eserlerle değil, tasarladığı bu kostümlerle, sahnelere getirdiği yeniliklerle de sanat güneşi. Bunları da anlatacak elbette. Biz şimdilik bu güzel şarkıya verelim tüm dikkatimizi. Bir Demet Yasemen, en sevilen Zeki Müren eserlerinden.

Ve o yıl Güzel Sanatlar Akademisi'ne kaydoldum. İmtihanla alınıyordu akademiye talebeler. Kazandım ve girdim. Akademiyi birincilikle bitirdim. Biraz övünmek gibi oluyor ama diplomalarım daima birinciliktedir. Yedek subay diplomam buna dahil efendim. Akademi son sınıftayken ilk filmim olan Beklenen Şarkı'yı çevirdim. Bu filmin dublajını da kendim yaptım. Ve Beklenen Şarkı da benim bestemdi. Filmin içindeki diğer bestelerden bazıları da bana aitti. 1955'te akademiyi bitirdikten sonra sahne konserlerim başladı. İlk önce 1955 yılının 26 Mayıs gecesi, ki bir bayrama rastlıyordu, Küçük Çiftlik Parkı'nda sahne konserlerime başladım. Herkes 4 sene beni merak etmişti radyodan. Kimdir, nedir? O zaman şimdiki gibi basın organları da yok sanatçıları tanıtacak veya çok az miktarda. Ve büyük bir rağbetle konserlerimi sürdürdüm. Sahnede giydiğim ilk beyaz frak, ilk bordo smokin ve papyonuma işlettiğim küçük bir inci birçok söylentilere yol açtı. Fakat bugün birçok sanatçı bunu tatbik ettiğine göre demek öncülüğünü yaptığım için memnun olmam gerekiyor. Bu arada sahneye bazı yenilikler getirmeye çalıştım. Mesela halka daha yakın olmak için, arkadaki masalara daha yakından hitap etmek için podyum denen, T denen sahne çıkıntısını ben rica edip müessese sahibine yaptırdım. Dolayısıyla el mikrofonu kullanmam gerekti. Çünkü kordonsuz bir mikrofonla arkalara doğru uzanamazdım. Arkamda bir dekor olmasını istedim ve yaptılar. Sahneye renkli ark ışıklarını vurdurtmak ilk bana nasip oldu naçizane. Ve kostümlerimde büyük değişiklikler yaptım. Mesela smokinden yakaları işlenmiş bir kostüme geçtim. Bir sezon sonra Türk motifleriyle bezenmiş, ki bunları naçizane kendim çiziyordum, başka bir smokin giydim. Ondan sonra daha fazla renkli, işlemeli, modern desenli kostümler giymeye başladım. Yine konserimin başında siyah bir smokin kullanıyordum. Sonraki şarkılarda 4-5 kostüm değiştirmeye başladım. Sanatçı kendini eskimeden yenilemelidir. Benim prensibim bu oldu efendim. Bir

Her yıl bir film çeviriyordum ve gazino konserlerim devam ediyordu. 1957 yılında yedek subay olarak askerlik görevimi yaptım. İlk 6 ay Ankara Piyade Okulu'nda, ikinci 6 ay İstanbul Harbiye Temsil Bürosu'nda ve üçüncü 6 ay Çankırı'da teğmen olarak askerlik görevimi tamamladım. 1965 yılında akademide ve daha sonra yaptığım resimleri üç şehirde sergiledim. İstanbul'da Olgunlaştırma Enstitüsü'nde, Ankara'da Fransız Kültür Derneği'nde, İzmir'de Yumlu Galerisi'nde resimlerimi, desenlerimi sergiledim halkımıza ve o yıl şiir kitabı çıkardım. Kitabımın ismi Bıldırcın Yağmuru. İçinde 100'e yakın şiirim var naçizane efendim. 4 sene evveline kadar sahne konserlerim devam etti. Fakat bir gün bir kalp spazmı geçirdim. İlk spazm Kuşadası'nda başıma geldi. İkincisi Paris'te sıcak bir sinemadan Şanzelize'ye çıkınca ve havası çok soğuktu. İkinci bir spazm geçirdim. Tabii ki doktorlar sahne konserlerini yasakladılar.

Zeki Müren Güzel Sanatlar Akademisi mezunu. Sanat yaşamı önce müzikle, sonra da renklerin ve çizgilerin dansıyla zenginleşmiş. Resim ve desen çalışmalarını açtığı sergilerle sanatseverlerle buluşturmuş. Şarkıya eşlik eden, görüntülere fon olan bu desenler de sanatçının kendi çizimleri. Dinlediğiniz bu eserde yine bir Zeki Müren bestesi. Hayat bazen tatlıdır, sevenler kanatlıdır.

0: Alo, buyurun efendim.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
2: Sizinle mi görüşüyorum?
0: Evet efendim, ben Deniz'im.
1: Ben seçtim, özür dilerim. Birkaç soru sorabilir miyim size?
0: Estağfurullah, buyurun efendim.
1: Zeki Bey, şimdi günlük yaşantınızı nasıl devam ettiriyor?
0: Efendim, çok az uyuyorum. 4 saat uyku bana yetiyor. Kahvaltı etmiyorum. Sabah jimnastiği yapıyorum. Mart'tan bu yana doktorlar mecbur etti biraz da. Önce havalar müsait olduğu zaman Belgrad ormanlarında 5 kilometre falan yürüyordum. Şimdi tabii ev idmanlarına önem veriyorum. Pedal çeviriyorum, kürek çekiyorum ve bel kemeriyle masaj yapıyorum efendim. Sonra telefonlara cevap veriyorum. Gelen mektupları cevaplandırmaya çalışıyorum. Resim isteyenlere resim imzalıyorum. Öğle yemeğinde rejim yemeği yiyorum. Yani özel hazırlanmış perhiz yemekleri. Öğleden sonra günlük işlerimle uğraşıyorum. Akşamüstü muhakkak bir sauna alıyorum ve masajımı oluyorum. Sonra evime dönüyorum. Yine perhiz yemeğimi yiyorum. Çok az ve kısıtlı bir gıda rejimi bu. Akşam devamlı arkadaşlarımla beraber olmak için bir kulübe çıkıyorum bazen. Bazen video seyrediyorum. Kendi filmlerimi seyretmek çok hoşuma gidiyor. Çoğunun videosu var bende kaset olarak. Ve televizyondaki dizilerin beni enterese edenlerini izliyorum. Ondan sonra da herkes gibi ilaçlarımı alıp yatıyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun Zeki Bey.
0: Estağfurullah efendim. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar.

0: hayal girmesin.
1: Dinlediğimiz bu Zeki Müren bestesinin güftesi Sabih Gözen'e ait. Zeki Müren'in 200'ü aşkın bestesinden yalnızca biri. Onun şarkılarını böyle unutulmaz ve eskimez yapansa hislerinin derinliği, duygularını ifade edişindeki incelik ve içtenliği. Zeki Müren'i sanat güneşi yapan da zaten tüm bunlar değil mi? İçtenlik, emek, özen, özveri ve sevenleriyle kurduğu empati.

Günde yüzlerce mektup almaktayım. Bu mektuplar bana şevk veriyor, kuvvet veriyor, ilham veriyor. Hepsi birbirinden samimi, hepsi birbirinden güzel. Çeşitli şeyler soruyorlar.

0: dertlerini bana açıyorlar. Onun için sekreter tutmadım hayatımda. Soruyorlar, niçin bir sekreterin olmadı şimdiye kadar diye. Burada arz edeyim sizlere, bana sırrını açan birçok aile oldu. Bana güvenerek dertlerini anlatan birçok kişi var. Bir sekreter tutsaydım, yani mektupları kendim okumasaydım da başkası okusaydı, günün birinde o yazılanlar duyulabilirdi. Ve şöyle düşünürlerdi mektup yazanlar. Seki Müren bizim sırrımızı başkasına anlatmış derlerdi. Onun için vakit bulduğum zaman mektuplara kendim cevap vermeye çalışıyorum efendim.
1: Hoşsada adlı yapımda hem yayımlandığı dönemin hem de günümüzün ve geleceğin sesleri yankılanmış. 1984 yılında yayınlanan programı bugün izleyince bir kez daha anlıyoruz ki baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Biz o ölümsüz seslerin yankılarına tutunuyoruz işte. O seslere saklanıyor anılarımız, yaşanmışlıklar.

0: hoşsa da birbirinden özel konukları, biyografik içeriği ve konukların seslendirdiği unutulmaz eserlerle 1984 yılının en sevilen yapımlarından. Tekrar görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.
1: Efendim, şöhret bana yüce halkımızın teveccühleriyle büyük alkışlarını kazandırdı. Elbette ki bu meyanda maddi durumumu kazandırdı. Ve yıllarca eksilmeyen halkın artan sevgisini kazandırdı. Her şey karşılıklıdır. Ben de çok sevdim, çok saydım dinleyicilerimi, izleyicilerimi. Mukabilinde bedelini kalbimle ödedim maalesef. Kalbim yoruldu. Ve bu olay 25 sene süren sahne stresinden ileri geliyor dedi doktorlar bana. Ve 4 senedir de sahnelere veda ettim. Kalbimi verdim. Çok şey aldım ama kalbimi verdim efendim. Kimsesizlerin kimsesiziyim. Kimsesizim. Yalnızların yalnızıyım. Yalnızım. Dertlilerin dertlisiyim. Dertliyim. Aşksızların aşkıyım, aşıkım. İsmim Mesut, göbek adım Bahtiyar. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz.

Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444 6080 ya da darulacize.gov.tr.

0: aslımız, neslimiz, kalbimiz bir. Şarkımız, şiirimiz, derdimiz bir. Tonlar farklı belki ama rengimiz bir. Sazlarımız sevgiyi, dostluğu, asaleti çalar.
1: Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımız için Macaristan Bugaç'ta Büyük Türk Kurultayı'ndayız. Hepinize Macaristan'dan Bugaç'tan merhabalar.

0: Efendim kurultaydayız. Çok değerli üstadımız Arslanbek Sultanbekov abimizle birlikteyiz. Kendileri çok güzel eserler seslendirdiler. Zaten hepiniz biliyorsunuz büyük bir sevgiyle, coşkuyla kendisine iştirak ediyorsunuz. Hun büyük kurultun Türk kurultayındayız. Neler söylersiniz? Bütün Türkler burada desek doğrudur herhalde.
1: Ve ne derim desen maşallah derim. Bunda kurultay çok büyük bir nasip. Bu 21. asır kitap gibi, mektep gibi sıralar geçiyor, ömürler geçiyorlar. Şimdi 21. asırda bir iyi bir sebep toplanmak için, kendimizin kültürümüzü görmek için, başkalarının kültürlerini görmek için. Çünkü Türk denen millet çok değişik, çok kültür var. Ne kadar coğrafya, ne kadar ne diyor, gradus soğuk bir yerde, bir yerde sıcak, hep yerde Türkler yaşıyor. Benim yanımda Avuş Gergi Murat'ın Macar kardeşimiz.
0: Evet, sağ olsun, o da hoş geldi.
1: Evet, çok ne konuşma olur. Şimdi ben ne diyeyim, benim dostum. Biz Ankara'da da Yunus Emre İnstitut'un arkasıyla CSU'da bir konser verdik Yunus Emre'ye. Evet. Evet. Yunus Emre söz söylemiş diye ondan Avuş'la beraber olduk.
0: Evet, Andıraş Bey, Aslan Bek abi gibi çok değerli sanatçılarımız, üstadlarımız kurultayda konserler yapıyorlar. Bütün Türk milletinin kültürünü, sanatını burada izleme şansı buluyoruz bu vesileyle. Gerçekten çok güzel bir atmosferdeyiz. İnşallah bundan sonra da nice uzun yıllar Türk dünyasına kültürle, sanatla hizmet etmenizi diliyorum. Peki ikinci bir eser daha rica etsek, neler söylersiniz ikinci eseri, hangi
1: ben
0: eser olsun?
1: Avuş dostuna soracağım.
0: Avuş Bey'le.
1: Kan gibi parça.
0: Kopuz çaldığımız eser diyor. Yani.
1: Olur mu? Evet. Bunu çalarız değil mi?
0: Peki buyurun.
1: Bu Yunus Emre'nin sözlerini, bu 700 yıl önce yazılan söz, bu bugünkü kadar yaşıyor. Yaşasın ya Allah, Yunus Emre yatan yeri cennet olsun.
0: Amin, amin inşallah. Evet.

Qonum ay insan oğlu seni dinlep kanım yiyin. Yanlanan da kara deliğin yandım yiyin. Gözü yaşlı bağır.

sağı duru taçakan hırıydan Şükrat'ı elime dolun tutarım Solgo sağı duru taçakan hırıydan

0: Türk dünyasındaki müzik yolculuğumuz devam ediyor. Yanımızda Türkmenistan'dan değerli kardeşlerimiz, büyüklerimiz var. Bize çok güzel bir eser seslendirdiler. Bizleri Türkmenistan'a götürdüler. Türkmenistan'ın sazını, değil mi? Dutar'ı anlatan gerçekten muhteşem, çok güzel bir eserdi. Dutar'ı adeta bir insan gibi tasvir ederek anlattılar. Çok teşekkür ediyoruz değerli üstadlarımıza. Ama tabii bir eser bence yetmez. İstiyorum ki yine Türkmenistan'ın geleneksel müziğini dinleyeceğimiz, anlayacağımız bir eser daha okur musunuz?
1: Can Can eser mi?
0: Can Can diyoruz. Peki buyurun Can.

Delveyey! Yatmayın uhalarıdır, çeşminin körünü karkılda bilir, ey gelirdir. Yasıl bastonu

gören aydan vayay. Olur kımın yarıdır, yohol yöre sögüllerine.

0: Can Can eserimizi seslendirdik. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Can Türkmenistan'a çok çok selam gönderiyoruz buradan. Efendim hemen sağıma baktığım zaman gerçekten bizim kemençeye benzer bir enstrüman değil mi? Enstrümanımızın adı ne acaba?
1: Kıçak.
0: Kıçak, kıçak enstrümanı. Peki hazır kemençe demişken, adeta kemençe sesini duymuşken Karadeniz yöresinden bir güzel eser de ben okusam olur mu?
1: Olur.
0: Peki buyurun.

dünyası müziğinin, kültürünün, geleneğinin izinde yolculuğumuz devam edecek. Macaristan Bugaç'tan, Büyük Türk Kurultayı'ndan hepinize selamlar, sevgiler.

Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmiyorum.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Çok ve önemli. En önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlıyım.

Çok teşekkür ederim. Alkışlayan elleriniz yüreğiniz dert görmesin efendim. Kıymetli izleyenler, Erzurum'dan TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz ve TRT Müzik ekranlarından da izlemekte olduğunuz Doğudan Sesler programıyla ekranları başındaki siz değerli izleyenlerimizi, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımızı saygı, sevgi, hürmetle selamlıyoruz. Hoş geldiniz efendim. Milletimizin bağımsızlık mücadelesinin başladığı gün, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı o gün 19 Mayıs 1919 Kurtuluş Savaşı'nın ve milletimizin bağımsızlık meşalesinin yakıldığı gündür. Dolayısıyla 19 Mayıs milletimiz için, ulusumuz için bir dönüm noktasıdır efendim. Aynı zamanda gençliğe duyulan bir güvenin sembolü olarak yıllardır kutlana gelmiştir. Ve bundan sonra ilelebette aynı coşkuyla, kıvançla, coşkuyla da kutlanacaktır. Kutlu olsun efendim. Bugün 19 Mayıs'ın şanına yakışır iki güzel mihmanımız, konuğumuz var. İki genç arkadaşımız var. İki değerli yetenek var efendim. İleride, yarınlarda bu stüdyolarda bu görevi devralacak, bayrağı taşıyacak iki değerli, kıymetli arkadaşımız, genç arkadaşımız var. Hemen o güzel alkışlarınızla ben ilk konuğumuzu davet etmek istiyorum. Alkışlarınız Asude Çelebioğlu için olsun efendim.

O güzel alkışlarımız, bir diğer genç arkadaşımız, o güzel sesiyle birbirinden güzel türkülerde ses olacak Yusuf Demirer için efendim.

0: Çok teşekkürler. Yusuf hoş geldin paşam.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Sesinin soluna sağlık olsun.
1: Teşekkür ediyorum
0: Seni
1: hocam.
0: Duysun. Bahar Erzurum'a bir an evvel gelsin.
1: İnşallah hocam.
0: Canım şeref verdin.
1: Teşekkür ederim
0: Çok mutlu
1: hocam.
0: Olduk. Keyif bulduk. Aynı keyif okuyacağınız diğer türkülerle de inşallah izleyenlerimiz için de stüdyomuzdaki konuklarımız için de hasıl olacaktır. İnşallah. Efendim alkışlarımızla bu süperlik izleyelim. Geç bakalım. Tekrar hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bayramınız kutlu olsun.
2: Sizin de hocam.
1: Sizin de hocam.
0: Bu bayram gençlerin bayramı. Hem Atatürk'ü anma hem de gençlik ve spor bayramı. Dolayısıyla kutlu olsun.
1: Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun.
0: Her ikimiz de konservatuar talebesiyiz değil mi?
2: Evet hocam.
0: İlk önce hanımlarla.
1: Tabii.
0: Özür diliyorum. Anlat bakalım Azide.
2: Hocam, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Türk Halk Müziği 1. sınıf öğrencisiyim.
0: Hangi üniversite?
2: Atatürk Üniversitesi.
0: Çok güzel. 1. sınıf.
2: 1. sınıf
0: Canım benim maşallah. Ne güzel.
2: Evet hocam, çalışmalarımız devam ediyor okulda. Yoğun
0: Dersler
2: bir şekilde.
0: Nasıl?
2: Çok şükür. İyi hocam.
0: Nereye
2: Daha da iyi olur inşallah. Buralıyım hocam, Erzurumluyum.
0: Neresinden Erzurum?
2: Çiftlik köyünde.
0: Çiftlik köyünde. Ömrüne bereket olsun.
2: Teşekkür ederim hocam, sağ ol.
0: Paşam sen? Kaçıncı sınıf?
1: Hocam ben de Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı'ndayım. 3. sınıf Türk Halk Müziği bölümü.
0: Sen yolu yarısını geçmişsin biraz daha
1: evet,
0: senin.
1: Evet hocam. Çok az kaldı benim.
0: Evet. Sesiniz, nefesiniz daim olsun.
2: Sağ olun
0: Her
2: hocam.
0: Daim türkülerle dolu, keyifli, güzel günleriniz olsun. Siz bir misyonun temsilcisisiniz. Dolayısıyla sizlere emanet edilecek olan bir bayrak var ki o bugünlerden başlamış. Kabul edin siz onu. Dolayısıyla her daim Yaradan size sağlık versin, sesinize sıhhat versin, nefesinize güç versin.
1: Cümlemize inşallah hocam. Eyvallah. Teşekkür ederiz.
0: Eyvallah. Efendim dedik ya bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Aynı zamanda milletimizin bağımsızlığının bir meşalesinin yandığı güzel, özel bir gün. Bu özel güne münhasır, her zaman dile pelesenk olmuş güzel bir türkü vardır. Asude kardeşimiz yola koyulur, biz de peşi sıra gideriz. Biz derken efendim, hep beraber siz de katılırsanız keyifle okuruz. Havada bulut yok diyoruz efendim.

0: Hocam sağ olun.
1: Sesinize solunuza sağlık olsun. Efendim Erzurum'dan TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhane Stüdyosu'ndan canlı yayınla Doğudan Sesler programı ile efendim sizlere sesleniyoruz. Okey Aşık Yaşar Reyhane Stüdyosu'ndayız. Okey Erzurum'dayız. Bir Reyhane Usta türküsü okumakta icap eder diyelim. Hani baharda bir hasretimiz var ya. Kurban olduğum bahar bir kere cemrelerinde hepsi düştü. Üç cemre de Erzurum'a kafi gelmedi ama yapacak bir şey yok. Bekliyoruz hasretle. Bahar gelsin şu dağlara gidelim diyelim mi arkadaşlar? Hadi. Reyhan Usta'yı da bir yad edelim.

0: Çok teşekkür ederim. Efendim alkışlar ruhu şad olsun. Reyhani ustamız için olsun. Kuvvetli olsun efendim. Reyhan ustamız için. Çok teşekkür ederim. Evet canlar. Türküyle devam edelim. Aslında seni dinleyelim.
1: Tamam hocam.
0: Sırada güzel bir, efendime söyleyeyim, hareketli, neşeli bir türkü var, dinamik.
1: Evet hocam.
0: Anonsunu sen yap.
1: Çorabını ördüm.
0: Vay derdine sen... yandığım diyor. Aynen. Oğlan oğlan, ay oğlan.
1: Evet hocam.
0: Alkışlarınız. Aslında şöyle bir alkışlar.

0: Alkışlarınız Yusuf Demirer için efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Yaşa efendim. Yusuf baba. Çok güzel. Nasıl güzel, nasıl temiz okuyorlar efendim, değil mi? Nasıl da keyifli okuyorlar. Ömrünüze bereket olsun.
1: Teşekkür ederiz.
0: Heyecan hocam. Böyle biraz gitti mi, böyle biraz rahatladık mı?
2: Evet. Biraz hocam, aynen. Daha iyiyiz.
0: Ailede müzisyen var mı?
2: Hocam benim ailemde yok ama...
0: Okuyan veya bir enstrüman çalan.
2: Babamın sesi çok güzelmiş eskiden, öyle diyorlar. Babamın sesi
0: peki,
2: çok güzel.
0: Peki sen de?
3: Hocam bizde herkes söylüyor.
0: Kervandan ben sıyrıldım ama diyorsun. Çok güzel ya, keyifli olsun, bir emir olsun, aşklı olsun cancağızım. Çok teşekkür ederim. Rıza Tevfik Bölükbaşı'na ait bir uzun hava vardır. Sözleri daha doğrusu. Yine Balkanları duman kaplamış diye başlar şiir. Biz ufak değişimlerle okuruz onun. Daha doğrusu ruhu şahane olsun. Ali Ekber Çiçek hocamız okumuştu. Kulaklara ondan nakş olunmuştu. Şu yüce dağları duman kaplamış. Yine mi gurbetten kara haber var diye. Bir uzun hava. Enes kardeşimiz mendilim işle yollanın önüne bir açış yapar. Uzun havayı okuruz. Ondan sonra da mendilim işle yolla der. Elazığ'a doğru revan oluruz yolumuza. Olur mu? Hadi bakalım canlar. Buyurun.

Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sevgili Asude, hemen senden bir eser alalım. Vakti efektif kullanalım. Ankara'ya doğru gidelim. Su gelir bulanarak, bahçeye diyor dolanarak, buna cam mı dayanır? Yer geçti salınarak. Efendim Asude Çelebioğlu için olsun alkışlarınız.

0: Yusuf çok teşekkürler.
1: Teşekkür
0: ederim. Çok teşekkürler. Başar, çok sağ olasın. Vallahi bu sefer sonuna geldik. Efendim yayında yapımda emeği geçen kalabalık bir kadro var. Ama her şeyden evvel efendime söyleyeyim. Başta Asude Çelebioğlu'na ve sevgili Yusuf Demirer kardeşime çok teşekkür ediyorum. Sesiniz nefesiniz daim olsun.
2: Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
0: Efendime söyleyeyim. Yolunuz, bahtınız açık olsun.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bir son güzel türküyle biz sizlere veda ediyoruz ama ondan sonra da hani programın başında olduğu gibi Erzurum Turizm Folklor Derneği'nin efendim çok güzel o

İstanbul Sıfırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir

0: 浜田女子コマ、ぶつコマ、チャンスコ。
1: TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası Dünya Caz Günü özel konseri bu akşam TRT Müzik'te.

0: Merhaba sevgili dostlar, merhaba kıymetli TRT Müzik izleyicileri. Allah kimseyi yalnızlar rıhtımında yapayalnız bırakmasın diyerek Aşk Ötesi programını açıyoruz.
1: Hepiniz hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
1: Bugün de birbirinden güzel şarkılarla çok güzel bir repertuar. Ayrıyeten de çok güzel sürprizlerimiz olacak sizler için.
2: Evet, çok kıymetli bir konuğumuz olacak bugün.
0: Tuğçe Kandemir.
2: Evet.
0: Biraz sonra bizlerle beraber olacak tabii ki. Öncesinde bir şarkı daha söyleyelim. Bu arada bu şarkının Yalnızlar Rıhtımı'nın da sözü ve müziği Kemal İneci imzası taşıyor. Ben bunu Erkin Koray eseri zannediyordum bu arada.
1: Ben de öyle zannediyordum.
0: Değilmiş.
1: Değilmiş.
0: Bazen icracıyla öyle bir bütünleşiyor ki eser, hani eser de onun zannedebiliyoruz. Bu noktada Kemal Hoca'ya da haksızlık etmiş olmayalım. Onu da buradan bir selamlayalım. Ve sıradaki eserimizin anonsu Murat'cığım sana yakışır.
2: Devam edelim efendim. Sevenler Anlar diyeceğiz. Sözü ve müziği Burhan Paker'e ait. Müslüm Baba'nın da yorumladığı. Sevenler Anlar diyeceğiz efendim.
0: Haydi bakalım.
2: Buyurunuz. Olsun.

0: Hoş geldin sevgili Tuğçe. Tuğçe Kandemir aramızda bizimle.
1: Hoş geldin.
2: Hoş buldum. Çok sağ olun. Teşekkür
0: ne
2: ederim.
0: Ne müthiş bir eserdi. Ve biz
2: beğendiniz
0: böyle...
2: mi?
0: Beğendik.
1: Beğendim,
0: ama ne olduğunu bilmeden çaldık bu eseri.
2: Benim şarkım bu. Eli boş gelmedim buraya bir. Bu programı hem hayırlamaya.
0: Ha, yeni
2: eser. Evet, bu şarkı hiç çıkmadı.
0: Yayınlanmadı daha önce.
2: Evet, ilk defa okumak istedim. Hmm.
0: O zaman ziyaretimiz izleyicileri son derece şanslı.
1: Güzel, bize aşırı geçti.
2: Eksik olmayın, yani, çok sağ olun.
0: Bu arada sevgili Tuğçe ile biz ne zaman oldu tanışalı?
2: 7 sene oldu.
0: 7 sene olmuş. Önce. O günkü nezaketi neyse bugünkü nezaketi de gördüğünüz gibi.
2: Aynı. Aynı şekilde sen de öyle, sizler de öylesiniz.
1: Teşekkür ederiz.
2: Yani o zaman daha yeni çıkmıştım ben. Hı-hı. Çiçeği burnunda ve çok ürkek, çok korkak. Fatih abi böyle beni inanılmaz cesaretlendirerek hadi çık oku kızım falan diye. Hiç unutmuyorum onu, o yüzden benim için inanılmaz bir anıydı o. Teşekkür ederim tekrardan.
0: Ne demek ne demek ya, ama sen özeldin yani, geldiğin anda ilk.
2: Ay sen de öyle, benim için her zaman özelsin.
0: Ya vallahi bilmiyorum, şarkının etkisinden de çıkıp sohbet etmek de zor. O zaman şunu soralım sana ya, biraz böyle bir muhabbet edelim.
2: Tabii,
0: nasıl olsun şarkılar?
2: Tabii, buyurun efendim. Hay hay.
0: Şimdi bir tane evladım var artık.
2: Ay evet.
0: Ondan biraz bahseder misin bize?
2: Olur. Bir oğlan sahibiyim artık. İnanılmaz bir şey. Yani insana başka bir kademe veriyor bu. Ben hep... abarttıklarını düşünürdüm işte, anne olunca şöyle oluyor, böyle oluyor ya, işte hayatın bir evresi falan. Gerçek abartsınlar. Önemli, abartılması gereken bir şeymiş. Çok seviyorum onu, iyi ki oldu. Çok da güzel bir zamanda geldi bana. Allah ömrünü uzun etsin, bize bağışlasın.
0: İnşallah, inşallah. Bu arada bir rahatsızlık da böyle ufaktan
2: evet,
0: oluyor arada.
2: Evet, şu an ortalıkta bir grip dolanıyor. Biz de ona bebek olduğu için atlatması çok zor. Ama iyileşeceğiz Demoç. Merak etme, iyileşeceğiz.
0: Bu arada Mersin'de yaşamaya devam.
2: Evet, ben Akdeniz'den kopamadım.
0: Memleketini bırakmam
2: evet,
0: ben de.
2: Yani büyük şehirlere gelemiyorum. Hmm. Yaş 29 ama 65 yaşında gibiyim. Böyle köyü, toprağı, şeyi bırakamadım. Ben orada devam ediyorum.
0: Var mı
2: ediyorum.
0: Bahçe falan?
2: Var, evet.
0: Ekip biçme de var.
2: Severim öyle şeyleri abi. Böyle domatesi öyle koparacaksın. İşte maydanozu da öyle salataya doğuracaksın falan. Seviyorum öyle şeyleri.
3: Zaten yani. Gelmedi.

0: Yani öyle bir yaşantı varsa hiç gerek yok.
1: Gelmeyeyim, değil mi?
2: Ben niye buradayım?
1: Abi gel. Şimdi,
2: ben niye buradayım?
1: Sen bizim köye gel abi.
2: Ya, tam tam oradan çıktım geldim.
1: Buradan
2: işte.
1: Sonra konuşalım seninle.
2: Tamam,
1: bizim
2: olur.
1: Köye
2: hayır,
1: transfer
2: hayır.
1: Edelim.
2: Kayseri'de
1: seni.
2: Yaşıyordu.
1: Biliyorum, konuştuk.
2: Çok kısa bir zaman oldu bende. Biz İstanbul'a geleli.
1: Evet.
2: Tam olarak anlatılan...
1: Nasıl
2: böyle...
1: peki İç Anadolu'nun bağrından kopup da İstanbul'a gelmek...
2: Zor,
1: o büyük bavulla geldi
2: zor
1: mi mesela?
2: Alışamadım ki yani.
0: Haydarpaşa'dan aldık.
2: Hala alışamadım ama yavaş yavaş alışacağız.
1: Oy, alışırız. Ya, hepiniz yani gerçekten yaparsınız ya. Ben hiç öyle biri değilim de siz yaparsınız. O yürek hepinizde var yani. Büyük şehir çok zor.
2: Ya aslında aile olabilmeyi sağladıktan sonra hani o içsel
1: nerede
2: mutluluğu da oluşturduktan sonra gerçekten nerede olduğunun da çok önemi yok. Neticede
1: evet.
2: İstanbul ne kadar zorlayıcı olsa da enteresan bir tutkusu var İstanbul'da.
1: Doğrudur.
2: Bir
1: evet.
2: Bağlayıcılığı var. Ben de mesela şimdi Bodrum'dayız eşimle beraber orada.
1: Ya
2: sürekli İstanbul'a geliyor. Duramıyoruz. Arada bir İstanbul'umuz geliyor. Dayanamıyoruz.
0: Sen İstanbul'a gelmiyorsun. Genelde hani Bodrum'a çok nadir gidiyorsun. İstanbul'dasın.
1: Bodrumcu
0: yani.
1: Mu oldun abi sen?
2: Ben de yaklaşık 6-7 senedir Bodrumcuyuz.
1: Oh, ne güzel.
2: Ama ben çok doğru söylüyor. Tam gönül rahatlığıyla Bodrum şeyini yaşayamıyorum.
1: Hmm,
2: eşim gerçekten. Daha çok istifade ediyor. Olsun bakalım.
1: İnci.
2: Ya mutluluğumuz daim olsun. Böyle güzel müzikler üretelim de.
1: Amin inşallah.
2: Sonra gideriz Bodrum'a.
1: Bir şekilde bir araya geliyoruz. Kayseri'dir, Mersin'dir.
2: Hı-hı.
1: Bir şekilde Bodrum'dur. Geliyoruz bir
2: geliyoruz,
1: araya yani.
2: Geliyoruz.
1: Böyle olması önemli. Birleştirici olması.
2: Müzik bizi buluşturuyor.
1: Kesinlikle.
2: Sevgili Murat'la da enteresan bir tanışma hikayemiz var bizim.
1: Ona ne o? Evet çok merak
2: işte paylaşmadık
1: ettim.
2: Şimdiye kadar.
1: İlkleri yaşıyor bugün program.
2: Şimdi biz evdeyiz. Eşim Filiz de işte bir şeyler dolaşıyor, bakıyor. Ne baktığını ben de bilmiyorum. Ben de başka şeylerle ilgileniyorum. Fatih bir bakar mısın dedi. Buyur canım dedim. Sen dedi hayatın boyunca böyle mi okumaya çalışıyorsun diye bana.
1: Yok artık.
2: Hani senin okumaya çalıştığın yorum bu yorum mu diye. Çünkü ben bir dinledim. Dedim ki yok dedim ya bu dedim şey taklit yapıyor kesin dedim o değil. Ya. Mümkün değil çünkü o sırada canlı okuyor gözüküyor işte. Canlı yayın.
1: Ha yok, yayın.
2: Dedim, ha, insan canlı yayında bu kadar mı şey editlenmiş gibi.
1: Hmm,
2: ya, enteresan. Gerçek olduğunu anlayınca zaten ertesi gün Kayseri'ye bilet aldım ben hemen. Hemen neredesin
3: evet,
2: sen oldu. Neredesin Kayseri'ye hop geliyorum ben.
1: Ama çok güzel bir birliktelik olmuş Allah daim etsin.
3: Amin amin.
2: Sohbete devam ederiz. O zaman şöyle
3: devam
2: yapalım.
3: Ederiz.
2: Bir eserde bizden sana hediye gelsin.
1: Ah tabii memnuniyetle bekliyorum efendim. TRT'deyiz madem.
0: Sıradaki şarkımız söz ve müziği Atilla Alp Sakarya'ya
1: evet.
0: ait olan.
1: Allah
3: seven
1: sana,
3: olmaz
1: Allah
3: ki diyeceğiz.
2: Hadi bakalım.

0: E sen böyle söylersen hakikaten senin kadar seven olmadığına inandırırsın karşısında. Ben biliyorum. Bana söylesen ben inanacağım şu anda. Çok enteresan. Tam yurdum insanı ya. Şeyi bilmemesini de çok seviyorum bu arada. Hani ekranla bilmem neyle duygu taklidi diye bir şey yok. Evet. Girdi mi gerçekten o duyguya göre sonra da çıkartmaya çalışıyoruz. Tamam oğlum.
1: Biraz,
0: tamam.
1: Biraz öyle oluyor vallahi. Zor çıkarıyorlar da böyle.
2: Çok güzel bir şarkı
3: çok güzeldi, gerçekten. Evet abi, ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
3: Seviyor musun, anladık.
0: Diyoruz seviyorsan git konuş.
1: Ya şimdi seviyor oluştan daha öte seviyor oluşu da anlatmak da var ya hani bir. Ondan oluyor bu işler.
3: Onu anladık seven, biz onu. Evet anladık. Abi.
2: Seven anlatabilir. Seven bir insan. Seven bir kalp anlatabilir.
1: Kurban olsun. Teşekkür kardeşim.
0: Sevgi güzel be.
3: Evet ya.
0: Acısı da var ama işte o acısı, o acıyı da sevmek lazım. Yani sevmeyi sadece böyle cicim zamanlarında sevmek diye bir şey yok. Hani demiş ya, en sevmediğini düşündüklerini de seviyorsan eğer sevmek sevmektir. Hani biz şundan dolayı seviyorum dediğin zaman olmaz o. Evet. Her şeye rağmen seviyorum dediğin zaman, o zaman işte o sevmek gerçek sevmek oluyor. Hepimiz erişelim.
1: İnşallah.
0: Peki ne söyleyeceksin şimdi bize?
3: Şimdi senin bestelediğin bir şarkıyı okuyalım. Ne dersin?
0: Olur. O zaman...
3: Dillere destan. Çok severim bunu.
0: Yan benimliği mi istiyorsun?
3: Evet, onu istiyorum.
0: O zaman sözleri...
3: Hocam onu çalamıyor. Ben onu istiyorum. Tamam. İşin özü. Ben onu söylemeye geldim. diye.
0: O zaman sözleri için de buradan sevgili Sıla Gençoğlu'na bir selam etmek gerekiyor. O da gerçek.

0: harika yorumladı ve
1: ama
0: sözleri
1: beste
0: efsanedir.
1: müthiş abi, gerçekten.
0: Çok teşekkür ederim
1: çok
0: efendim. Çok
1: müthiş. Ellerine,
0: zarifsiniz.
1: kollarına, emeğine sağlık. Gerçekten çok güzel bir eser.
0: O zaman sizden dinlemeyi ben istiyorum ya. Böyle.
1: Ne diyorsun abi? Biz ikimiz güzel bir karma olabiliriz.
2: Bunu bir düet yapalım.
0: Düet yap.
1: Olur.

0: Ya harikasınız ya gerçekten.
1: Ben de bir arada gaza geldim ama.
0: Güzel bir diziydi. Ekmek Teknesi'ydi galiba, böyle arada böyle Allah diye böyle.
2: Oh. Bu arada ben ilk kez okudum bu eseri.
3: Ben de.
0: Değil mi? Müthiş okudunuz.
2: Biz, hayır, bayağıdır beraberiz ama yani bir fırsat olup da okuyamamıştım bu eseri. Kısmet. Vallahi
3: bugün çok güzel.
2: Vallahi bugün iyi bir kısmet.
0: Bence bu paylaşılır ve bu yorum şu.
3: Ama bu hele o göktuğun o zıplaması falan. Çok iyiydi.
0: Sen edebiyat öğretmeni değil miydin bu arada?
3: Geldik yine o konuya.
0: Evet, abi. Vallahi planlayarak edebiyata girmedim. Ben edebiyatı çok severim de o yüzden.
3: Ben de çok severim.
0: Yani doğru mu konuşuyorum hocam
3: doğru
0: peki?
3: Doğru konuşuyoruz.
0: Teşekkür ederim. Evet. Bu arada ben de Turgay Fişekçi için sanki günümüzün Orhan Veli'si gibi hissederim. Olabilir. Çok evet. Sevdiğim bir şairdir. Yeni Türkü'de bir 14 senem var. Hı-hı. O dönemde çok güzel eserleri vardır. Vira Vira Demir Aldı Dünya gibi. Bir çalıştık, ortak çalışmalarımız da oldu. Onun sözleri benim bestem. Yani o dönem fark, abi sen Orhan Veli'nin devamı gibisin falan. Ya hep öyle diyorlar.
1: Alışmış o da.
0: Hakikaten biraz öyleymiş bakış açısı olarak en azından. Edebiyatı seviyoruz, matematiği de seviyoruz. Matematik de olsun ama edebiyatsız olmaz.
3: Kesinlikle.
0: Edebiyat demişken bu arada bizim böyle çok değerli ozanlarımız da aslında edebiyatçı sınıfına girerler. Hı hı. Çünkü onlar da düşünceyi ifade ediyorlar ellerine enstrümanlar alıp ve Nesim İçimen bunlardan en özeli ve kıymetlilerinden bir tanesiydi. Evet. Madımak'ta maalesef kaybettiğimiz değerlerimizden onun evladı bize miras olarak bıraktığı Mazlum Çimen abimizin müthiş melodileri vardı. Evet. Yedi Karanfil serisinde de çıkmıştı o enstrümantal olarak. Sonra o esere söz yazıldı.
2: Evet, Ömer Faruk Güney.
0: Ve bu eseri şimdi biz senden istirham
3: çok
0: ediyoruz.
3: Çok severim bu arada. Sürekli de okurum sahnelerde. Bayılırım yani.
0: Hadi o zaman, sıvayın kollayı.
3: Hadi söyleyelim.

0: Tuğçe ne iyi oldu.
1: Ay.
0: Geldin. Hatta Mersin'den kalktın, uçağa atladın, sırf bizim için geldin ve sonra geri döneceksin.
1: Değdi ama sizi gördüm işte. Ne mutlu oldum. Eksik oldum.
2: Çok sağ olun.
1: Çok değerlisiniz benim için.
0: Son bir final şeyini senden alalım o zaman.
1: Herkesi çok seviyorum.
3: Müthiş özet.
1: Herkesi çok seviyorum. Herkesle olmayı, yaşamayı çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu dünya böyle bir yer. Eğlenmeye, gülmeye ve mutlu olmaya çalışalım. Deneyelim yani en azından. Mutlulukla kalın.
0: Evet sevgili dostlar. Haftaya bir başka Aşk ve Ötesi programından tekrar sizlere merhaba edeceğiz. Sadece bu haftalık. Hoşça kalın.
2: Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.

kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.

0: Bugün doğudan seslerde bir ustamızı ağırlıyoruz efendim. Bu toprakların sesini ağırlıyoruz. Alkışlarınız Mehmet Çalmaşır için efendim.
1: Aşk aladan desedim, yar o yana o yana. Alamadım yaslayam, elif davut gel bu yana bu yana. Öylük yerden köşk gider,
2: hop şekerim şekerim.
3: Doğudan sesler, Salı TRT Müzik'te.

0: Aşk ve Ötesi Salı TRT Müzik'te.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğim dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
0: Bu salı binde Namet Dana Kangal Sucuk 315 lira. İçim %0,5 yağlı süt 42 lira 50 kuruş.
6: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

yine saatimizde gönlümüzdeki yerimizi almaya geldik. Gönlümüze talibiz, onu biliyorsunuz. İyi pazarlar diliyorum. Güzel bir program hazırlamaya çalıştık. Bakalım verecek misiniz bize vakit ayıran herkes hakkınızı.

Zurnam, İsmail Zurnam ve Lütfiye Yengen. Sizi seviyorum ve çok özledim. Şarkı size geliyor ve...

0: efendim. Orkestramı harikasınız ya. Vallahi billahi. İnsanı var ya, siz ölüyü diriltirsiniz ya. Maşallah. Şefim ne haber? Oldu mu ya?
1: Nasılsın? Harika abi. Her
0: ben
1: zaman
0: çok iyiyim, çok şükür. Siz varsınız, seyirciler var, dinleyiciler var. Nasıl güzel olmaz ki insan? Nankörlük olur ötesi. Efendim programımızı açtık. Telefonlarınızla biliyorsunuz sizler istikameti belirliyorsunuz. Zaman zaman birkaç kelam da ediyoruz. Biliyorsunuz önümüz bayram. Tatiller başladı. Ne olur yollarda dikkatli olun. Birkaç dakika hayatınıza, hayallerinize, sizi bekleyen hayatlara ve hayallere, değil mi? Dünyanın en hızlı arabasına sahip olsan, bir benzinlik molasında geçtiğin bütün araçlar gelip seni yakalayacak. Bak bu net. Onun için küçük hatalarla büyük kayıplar, çok üzülüyoruz. O yüzden ne olur tatile giderken.

kazalara yol açan hep ani, çok anlık ve çok basit böyle kararlar oluyor genelde. Ve sizler önemlisiniz. Bir de hepinizin ailesi, eşleri var, evlatları var. Ve biliyorsunuz ki eşlerimiz ve evlatlarımız bize Allah'ın emaneti. Öyle bir gaza basarak her şeyi yok etmek bir şekilde, değil mi? İlahi sevk ve idarenin de bizi sanıyorum orada, değil mi, hesaba çekeceği bir alan o. Efendim 400, radyo gibi geldi, numara gelecektim ya. Evet. Peki, selamlarımızı gönderelim. İsmail Turna benim kıymetlim. Beni izliyor, çok sevdiğim abim. Çok iyi. Yıllar yılı bizim imajımızı o çizdi, giydirdi. Bizi her konuda yanımızda oldu. Büyüklüğüyle, sevgisiyle, ahlakıyla, vicdanıyla çok şey aldık, feyiz aldık ondan. Hele eşi Meleğe, yengem Melek gibi bir hanımefendi Lütfiye yenge. Özledim sizi, görüşeceğiz inşallah. Şimdi efendim Sabahattin abim de bizi izliyor, biliyorum benim kıymetlim. Dualarıyla benim hep böyle sırtımda eli, elleri öpülesi, kelimelerin efendisi abim. Ailene ve sana sevgiler. Sevgili Hekim Moskova'dan kıymetli bir iş adamımız, dostumuz, İstanbul'da misafir. Bizi izliyor şu anda ve selam gönderiyorum kendisine. İyi ki benim dostum, arkadaşımsın. İyi ki benim kıymetli bir, gönül hanemde kıymetli bir yerdesin. İyi ki ben de senin gönül hanendeyim. Sevgili Adnan Kahraman yine vakfımızın yönetim kurulu üyesi, ailesiyle bizi izliyor. Şarkılar hepimize, hepinize ve bizi seven herkese gelsin. Telefonlarla da biraz sonra haşr neşr olacağız. Efendim hayata dair hani konuşuyorduk ya bazen. Beklentilerimiz çok büyük olunca mutsuzluklar da büyüyor yani. Ne diyorduk hayatla ilgili, bazı küçük böyle metaforik yaklaşımlar vardı. Radyo programından da çok şey getiriyorum buraya. Çünkü güzel bakış açıları var. Hayat peşinden koştuğumuz hayallerle suratımıza çarpan gerçekler demiştik. Kimisi 3 yaşındaki çocuğumun gülerken gözüken dişi demişti. Kimisi benim eşimin gözleri demişti, değil mi? Ne güzel bakış açıları var hayat. Hayata nasıl bakarsanız o da size öyle bakıyor. Ve şunu da unutmayın, hayat düşene küsmüyor kardeşim. Vazgeçene küsüyor. Vazgeçmek yok. Hadi bana bir Hicaz Göster bağlama aynı tondan. Sonra bir güzel...

0: Kardeşim çok severdi. Kısa bir müddet önce kaybettik onu. Kaybetmedik, buluşacağız ama. Onun için ben aynı zamanda da bayramıma gönderdim bu türküyü. Evet, Gül Hanım.
1: Alo hocam, merhabalar.
0: Gönlümüze hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Merhaba, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Var mı bir isteğiniz?
1: Vallahi iple çekiyorum sizi dinlemekten. Aman çok gurur duyuyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Saygılarımla, sağ olun, sağ olun. Sevgimle.
0: Aynı şekilde bizler.
1: İsteğim şöyle bir isteğim var. Geceler yarım oldu. Ağlamak yarım oldu. Onu rica ediyorum. Sivas halkına gönlüm,
0: peki,
1: hocalarıma.
0: O zaman hatırımda kaldığı kadar söyleyeceğim. Kabul edin lütfen.
1: Tabii ki. Evet. Çok teşekkür ederim hocam.
0: Hocam,
1: bütün saz ekipleri de burada, sevgi saygı, kolistlerimizi de çok çok harikasınız.
0: Çok
1: hepiniz.
0: Teşekkür ediyorum sizlerin sayesinde. Sizler bizi burada taltif etmeseniz biz burada oturamayız. Sağ olun,
1: vallahi
0: var olun. İyi bayramlar diliyorum ve teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
0: Şefim, bu sabah makamı gibi bir şeydi sanırım, değil mi? Aynı yerden bir dolaşın bakalım. Ben becermeye çalışacağım. Aynı tonda kalın ama. Yarım elma gönül alma şeklinde yapacağız bunu. Uzun zamandır temas etmemiştik ama herhalde Rabbim de yardım eder.

Bunu çalışacağız. Gönlünüzü almak için yaptım. Telgrafın tellerine. Sabahattin abi, ailene ve sana geliyor bu şarkımız. İstemiştim, seni seviyorum. Ellerinden öpüyorum. Alın abi, buyurun.

0: Devam da ettik gönülden gelince. Spontan doğan olan hiçbir şeyi programını yapmıyoruz, planını yapmıyoruz, biliyor musunuz? Plan yapmayınca her şey daha böyle güzel. Hayatımı dört ece üstüne kurduğumu hep söylüyorum. Samimiyet. Öyle olunca hiçbir şey de göze batmıyor, yemin ederim. Öyle mi şef? Doğru mu söylüyorumdur acaba? Ha? Şef sen niye böyle çok az konuşuyorsun? Ha? Sakin ol şampiyon, konuş
1: abi,
0: biraz ya.
1: Abi bir fıkra vardı galiba, bir şey anlatılacaktı galiba.
0: Yok, ha, anladım. Sen beni buradan etmek istiyorsun. Şefim benim. Şimdi fıkra çok ya, fıkra çok da. Ama tam konunun üstüne denk gelmeyen fıkra hep açıkta kalır. Bir mevzunun üzerine denk gelmesi lazım. Ben şimdi onu takip edeceğim, belki yakalarız. Peki, hadi telefonumuz var. Turan Bey.
2: Alo.
0: Gönlümüze hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Metin Bey. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar, iyi pazarlar. Hatay, nasılsınız?
2: Dört yoldan selamlar, saygılar.
0: Selamlar Hatay olsun Hatay'ımıza, kıymetliniz. Hatay her yer, ülkemizin her santimetre karesi kıymetli.
2: Çok

0: Sağ Nasılsınız?
1: olun. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Büyük bir iştenlikle sizleri dinliyoruz her pazar günü.
0: Çok
1: özellikle
0: teşekkür ederim.
1: TRT FM'de özellikle gece yayınlarında mutlaka dinliyorum.
0: Radyoda iki gün, evet doğru. Orada da çok değişik bir platformumuz oluştu. 4 senedir hayatı konuşuyoruz. Beni yalnız
1: evet,
0: bırakmıyorsunuz. Allah, hakkınızı helal ediyorsunuzdur inşallah. Peki.
1: Helal olsun efendim. Ne demek?
0: Bir isteğiniz var
1: çok...
0: mı?
1: Çok kısa olarak tam tüm İslam alemi için huzur ve bereket dolu bir bayram olmasını
0: maşallah,
1: temenni ediyorum.
0: Maşallah.
1: Sizlerin de ve tüm oradaki arkadaşların da şimdiden bayramını kutluyorum. Karakaş gözlerin elmas türküsü mümkün mü acaba?
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Eğer o olmazsa bugün türkülerden girdik. Olmayınca da utanıyorum ama yapacak bir şey yok yani.
1: Lütfen.
0: Bunu çalışacağız. Karakaş bunları aldım. Not alalım. Alın çocuklar yazın. Yapamadığımız her şeyi not alın. Ders yapacağız. Ders çalışacağız. Yani. Vazife bu. Karakaş gözlerin elmas. Peki bunu not aldık. Onun yerine bir şey göndersem olur mu? Gönül dağı olur mu mesela? Gönül
1: olur
0: dağı.
1: Efendim. Ne demek efendim?
0: Bak,
1: hiç
0: Leşet,
1: önemli değil.
0: Leşet
1: sizleri
0: babadan.
1: Seviyorum. Alo.
0: Evet. Sevgili ailem de beni izliyor. Mithat benim bir büyüğüm. Mithat Şentürk. O da vallahi. Peki teşekkür ediyorum. Sizi uğurluyorum. Teşekkürler. Şimdi evet. O da beste yapmış. Dün beni aradı Mithat. Bir büyüğüm benim abim. Dedi ki bir şarkı yazdım. Bir de yapay zekayla da kızına besteletmiş. Anladım biz boşuna yapmışız bu işleri bugüne kadar ya. Neredeydi dedim aklın? Ya yapay zekadaydı dedi. Tamam. Şimdi bazı şarkılar Gülten ablam da bizi izliyormuş. Kahraman ailesi de bizi izliyor. Şimdi bir re minöre gelin. Bütün isteklere cevap. Ama dur gönül dağını bir söyleyelim önce. Dur. Sonra gönül dağı sonra re minör akşam güneşi. Orhan Gencebay. Tamam. Bütün yerine gelmeyen istekler adına da bunları kabul edin. Bir gönül dağı fadiyesi. Buyurun. Hadi buyurun.

Hadi bir sevda yüklü geldi be, yapalım mı? Yapmayalım mı? Önemli. Dur, onu yakın zamanda yapmıştık. Tekrara düşmeyelim. Gel demin oraya. Hadi bir akşam güneşi. Buyurun.

şarkıdır. Ne eserler. Ne eserler değil mi şefim ya? Ha? Peki telefon alalım. Alo. Alo. Selma Hanım. Selma Hanım. Sanıyorum hatta sorun mu? Selma Hanım. Evet. Peki nazar desek mi? Ne oldu? Duymuyor mu? Selma Hanım beni duyuyor musunuz? Tamam lütfen. Şefim. Ne şarkılar değil mi? Mesela Sezen Aksu gibi, Orhan Gencebay gibi, Müslüm Baba gibi, Ferdi Baba gibi. Bu şarkıları ya ne dinleyecektik? Duyguları değil mi? Düşünsenize bir bu kadar buna eksik olsaydı hayatımızdan. Hepsine mi teşekkiriz? Hayatta olanlara uzun ömür. Ahirete intikal etmişlere de cennet diliyoruz. Amin. Selma Hanım. Evet. Sanıyorum sorun bende. Selma Hanım. Selma Hanım. Arkadaşlar tekrar bakın duruma da tamam. Şöyle yapalım. Şimdi re minördeyiz değil mi? Hadi bakalım. Şöyle bir şey istiyordum ben. Bir ne yapacaktık şef? Bir plan var mı kafanda? Var mı şarkı? Ne? Olur tamam. Doğudan yapın o zaman. Hadi. Nihamen çok güzel bir şarkı var. Türk sanat müziğine dair. Beraber söyleyelim inşallah. Buyurun. Bir Nihamen dolaşın ama bir kulağımı. Isıtın benim. Kimseye etmem şikayet. Ağlarım ben halime. Titrerim yüzüm gibi baktıkça istikbalime. Perdeyi zulmet çekilmiş. Korkarım ikbalime. Ve bu şarkıyı sevgili kardeşim Sedat Ankara'da bana yarenlik eden ailesiyle birlikte Sedat kardeşime, Sedat Yıldırım ve eşi Funda Yıldırım'a göndereceğim. İnşallah da güzel bir şekilde yorum.

için herkes kötü söylüyor. Söylemesi kolay, gel de bana sor. Senin için herkes

Sanıyorum Selma Hanım hatta şu anda. Selma Hanım. Alo. Alo. Evet. Galiba bende bir sorun var. Reji konuşuyor. Bende olmuyor. Peki bir dahaki haftaya nazar diyelim. Selma Hanım başka bir konuğumuzu alalım. Bağlayalım. Ona göre devam edelim. Çünkü nazar deyince üstüne gitmek çok çözüm olmuyor. Göster tonu. Neredeyiz tonu? Seninle buyurun.

0: Atilla Bey hatta. Atilla Bey.
1: İyi günler Metin Bey.
0: Evet, nasılsınız? Gönlümüze Metin hoş geldiniz gönlümüze. İyi pazarlar, nasılsınız?
1: Şükür Allah'a. Siz nasılsınız Metin Bey?
0: Siz iyi, nasıl görünüyoruz?
1: Allah delikanlı görüyorum.
0: Vallahi delikanlı gibiyim hocam. 60 yaşında delikanlı olunuyorsa önemli.
1: Olur, 60 olur, 70 olur.
0: İnsanın ömrünün değil, gönlünün yaşı önemli.
1: Tabii, gönlün yaşı önemli.
0: Bravo. Peki, var mı bir isteğiniz?
1: Size bir isteğim var. Mühür gözlüm.
0: Ne?
1: Mühür gözlüm.
0: Sen sanki bizden geçen hafta da istediğini söyledik mi bunu?
1: İstedim. Yani seviyorum o parçayı.
0: Ama üst üste her hafta söylersek kızarlar bize ya. Başka bir şey yapalım. Çünkü hatırlıyorum, söyledik değil mi?
1: Evet.
0: Abi bize kazıklayacaktın ha Atilla Beyaz'da.
1: He? O zaman Nefes'te bir parça söyleyelim.
0: Az önce Gönül Dağı'nı söyledik. Sıradaki şarkı gelsin. Çünkü diğer hocam, konuklarıma haksızlık hocam, etmek istemem.
1: Volkan Yılmaz ve eşim aileme gelsin. Size
0: tamam,
1: gelsin.
0: Ailene gelsin. Okeydir. Tamam, bu konuda anlaştık. Teşekkür ediyorum. Peki. Mühür gözlüğümü okumuştuk yakın bir tane. Doğru mu? Peki. Şefim.
2: Buyur abi.
0: O zaman bu Nihavent'te kaldık mı? Kal orada bir gönderin.

Neden ne akşam susmuşuz? Sessiziz hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan gelir aklım başıma.

susmuşuz hepsi bu. Ne sen bulutsun ne de ben yağmur. Ne sen mağrur ne de ben mağrur. Kederli bir akşam sessiziz susmuşuz hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma.

0: Gözetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Bu salı binde Bioblast şampuan çeşitleri 169 lira. Queen Bamboo tuvalet kağıdı 169 lira.

0: Evet, stüdyoda alkışlar, kıyametler kopuyor gerçekten. Normalde 70-80 bin kişi alışıyoruz. Burada 8 kişi var. Olsun ama ekranları başında tabii ki yüzlerce kişi değil, binlerce değil. On binlerce kişi olduğunu biliyorum. Türkiye'nin en çok izlenen müzik programı olarak tarih yazıyoruz sayenizde. Ratingler de öyle, ölçümler de. Ve Türkiye'nin her yerinde izlenen tek müzik kanalı. Artık hiçbiri kalmadı. Hepsi gitti yani. Bir TRT Müzik var. Bütün en ücra köşeden İstanbul'dan başlayıp bütün bölgelerimize kadar. Çok teşekkürler. Harika mesajlar atıyorsunuz. Sokakta yanağımı sıkan anneler, teyzeler var. Programını izliyorum diye arkamdan koşan kardeşlerim var. Çok güzel gidiyor yani. O yüzden bu programı enerjimiz oldukça yapmaya devam edeceğiz. Bugün çok özel bir konuğum var. Gerçekten. Çok aslında adını eski bir futbol takımından alıyor diyebiliriz. Onun da başında büyük var. O Büyük Altay diye geçiyor. O kulübün adı. Ama kendisi de çok büyük. Çünkü yıllardır biz daha hiç bu işlere başlamamışken bile çok meşhurdu. İlk en ünlü olan bestecilerdendi. Ve sonra tabii sahnelerin hep aranılan ismi oldu. Yani hatta sırf onun için yerler açıldı. Kapılarda kıyametler koptu. Camlar, çerçeveler kırıldı. İnanılmaz şeyler oldu yani. İnanılmaz bir hikayesi var. Aynı zamanda hem işçilik konusunda hem de özel hayatında çok titiz bir insan. Onu çok seviyoruz gerçekten. Bugüne kadar hiç böyle bir kimseye de bir kötü sözünü duymamışımdır. İşinde gücünde dersin ya, onu çok iyi yapıp o şekilde hiçbir şekilde çizgisinden sapmayan bir insan. Bütün bunları söylediğim zaman kim olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü buram buram kalitesiyle, karakteriyle, yaptığı işlerle ve arkasından koşturduğu bütün kitlelerle, bayanlar baylar, bugün Sinan'la sahnede Altay! Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Altay Bey.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk.

0: Bravo!
1: Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Elinize sağlık sizinle.
2: Küçük orkestra, dev kişi.
1: Evet, evet, evet. Harikalar.
2: Ne deniyor? Üç kişilik dev orkestra.
1: Harikalar.
2: Hoş geldin tekrar abi.
1: Hoş bulduk kardeşim.
2: Üç onları saysan 15 ben, 18 ki falanız işte.
1: Ya, o kadar.
2: Evet, gerçekten bugün büyük sürprizimiz var demiştik. Öyle de oldu. Soyadı Biber ama kendisi çok şeker bir insan gerçekten.
1: Teşekkür ederim.
2: Nereden
1: teşekkür
2: geliyor soyadın acaba? Var, hiç...
1: Soyadım...
2: Var mı öyle bir şey? Yok.
1: Öyle bir araştırma yapmadım ama...
2: Değil mi? Hani... Enteresan yani. Çok güzel bir... Türkiye'de ama soyadını herhalde bilen azdır. Altay diye herkes bilir,
1: hemen,
2: yıllardır.
1: Herkes. Herkes söyleyebiliyor. Anca böyle çok dikkatli fanlar bilirler yani.
2: Peki soyadım. Abi orada söyledim yani büyük Altay'dan geliyor. Onu herhalde salladım değil mi?
1: Tabii ki.
2: Nereden geliyor
1: ama
2: yani?
1: Buradan büyük Altaylılara selam
2: tabii,
1: olsun.
2: Ayrı.
1: Tabii ki.
2: Var
1: ama
2: mı onu bir?
1: Daha... Biz Rizeliyiz. Biz Rizeliyiz ama hani köken...
2: Sen Rizeli misin?
1: Evet, evet, evet. Ben Rizeliyim, İkizdereliyim. Baktık hani... Bakılıyor ya.
2: Geriye doğru. Geriye doğru.
1: Göbek geriye gittik böyle.
2: Bulamadınız
1: mı? Gittiğimizde hala oradaydık yani. Hala Rize'deydik.
2: Hala Rize. Vay be. Evet. Demek ki Altay'ın hani herhalde başka bir şey. Belki büyük
1: i̇smimin,
2: Türk tarihinden
1: belki. İsmimin şöyle bir anlamı var. Benim en büyük abim İzzet. Sonra Orbay, Turgay ve Altay.
2: Uyumlu öyle olsun gidiyor diye de bulunmuş. Bir yani, de şey öbür sıralamada da güzel
1: evet,
2: gelmiş yani.
1: Evet.
2: Dört erkek kardeşmişsiniz abi.
1: Biz normalde 7 kardeştik. Şu anda 4 kardeşiz.
2: Allah rahmet eylesin.
1: Evet.
2: Şey ama tabii düşündüğün cümlemizi zaman hani şimdi ben mesela...
1: Belki de abim oradan esinlenmiş olabilir.
2: Olabilir.
1: Çünkü ben doğduğumda abim askerdeymiş. Benim
2: şimdi tankımız ilk... falan da var Altay diye.
1: Evet,
2: çekildi.
1: Altay diye evet, değil mi? Tankımız da var evet.
2: Ben de ister evet, Sinan isimli bir tank isterdim yani hoşuma giderdi. Vallahi güzel bir duygu Altay. Hiç Altay taraftarına zamanda şampiyonluk kutlamasına gel falan öyle şeyler olmuştur belki.
1: Tabii ki.
2: Değil mi tarihinde?
1: Tabii ki.
2: Ya ben çok, yani sen çok büyük değilsin ama

0: Ben çok yani okuldayken çok ufaktım değil mi?
1: Çok
0: Ortaokul lisedeyken
1: iyisin.
0: sen yine patlamıştın yani şarkıları var. Kaç yılı var ya?
1: Şöyle düşünürsek ben yaklaşık 35 yıldır söylediğimi
0: Evet abi.
1: düşünürsek
0: Ama işte yani
1: büyük
0: tipin falan hiç öyle göstermiyor ya. Hani sanki
1: saç
0: 35
1: yok
0: yılı var.
1: ya.
0: O mu
1: Saç yok
0: koruyor
1: ya. O biraz koruyor. O biraz
0: Şey,
1: koruyor.
0: Jason Statham gibi biraz. Ona benziyor.
1: Şöyle bir şey var.
0: Doksan kaç
1: Hatta
0: var ya?
1: ben hatırlıyorum ya yani, stüdyoda
0: Suat Sına, Çağrı Kodamanoğlu.
1: tabii,
0: Onlara
1: buradan
0: buradan
1: kardeşlerime
0: selamlar.
1: selamlar olsun.
0: Birkan da
1: Gar
0: çok.
1: abiden stüdyoyu aldığımız zamanlar
0: Evet.
1: sevgili
0: O
1: Gara Mafya'ndan
0: şey Alkent'in orada
1: Alkent'in orada aynen
0: aynen
1: öyle, aynen
0: Etiler'de.
1: öyle. Orada beraberdik. Bu
0: Sen
1: 2000'li yılların girmeden
0: var ya kaç ilk Ali
1: 99
0: Sana Verişin?
1: var ya 90'lı yılların
0: Tam
1: başı
0: 99 ben işte lise 1'de falan 99'da
1: ama
0: normal o
1: şarkı
0: zaman.
1: 90'lı yılların başı sonra ben şarkıyı o zamanlar şimdi ismini söyleyebilirim çünkü şirket kapandığı için Prestij Müzik vardı
0: Tabii.
1: biliyorsun. Prestij Müzik'e göndermiştim. Hatta villadayken daha büyük yere geçmedikleri zaman kapıda böyle takım elbiseyi giyip çok beklediğim günler olmuştur.
0: Ya.
1: Sonra cevap alamayınca ben İzmir'e çalışmaya gittim. Sonra sağ olsunlar onlar geldiler şarkıyı almaya.
0: Almaya geldiler ama sen orada birazcık da ızdırap çektirdin değil mi? Vermedin önce çok. Böyle bir şey
1: Şöyle
0: hatırlıyorum. Anlatmıştın ya bana.
1: Ali
0: Hilmi, rahmetli Hilmi Topaloğlu çok.
1: evet şimdi Alişan benim arkadaşım.
0: Evet.
1: Alişan şarkıyı çok istiyordu. Sonra Hilmi abiyle oturduk, konuştuk. Ben Hilmi abiyle 5 dakika konuştuktan sonra şarkıyı verdim.
0: Ha, o
1: Tabii.
0: ikna gücü
1: Tabii.
0: demek yüksek tabii.
1: Tabii. Ama Alişan'ı severim zaten. Yani
0: Alişan tabii
1: çok
0: canım
1: yani
0: kardeşimiz.
1: daha albümleri çıkarmadan önceden tanıyorum Alişan'ı yani o yüzden sevdiğim
0: Sen
1: bir
0: o zaman
1: kişi.
0: bayağı oluşumlarda falan ilk Türk ikinci Türk pop müziğinin patlama zamanında falan o Demirbaş döneme hem aitsin hem de oraya şahit oldun hep abi.
1: Tabii ki yani 90'lı yıl yani 87 konservatuar 87-88 girişliyim ben okula.
0: İTÜ mü?
1: İstanbul Üniversitesi Batı
0: İstanbul.
1: Müziği Opera.
0: Aa,
1: Tabii.
0: benim okul. Ben de
1: Tabii.
0: altı,
1: İstanbul
0: şey vapur
1: Üniversitesi.
0: iskelesinin oradaki
1: Evet.
0: belediye
1: Evet.
0: konservatuvarı diye
1: Evet.
0: geçiyor.
1: Belediye
0: Ben de
1: Konservatuarı.
0: 6 yaşında girdim oraya.
1: Tabii. Tabii.
0: Vay.
1: Ama sen
0: Piyano.
1: piyanoya girdin tabii
0: Evet.
1: ki.
0: Sonra armoni.
1: Sonra armoni okudun orada.
0: Armoni.
1: Ben 6 sene okudum klasik mezun
0: Opera
1: olamadan.
0: ya. Vay,
1: Tabii
0: bilmiyordum
1: tabii.
0: bunu. Hiç
1: Mezun.
0: peki sonra hiç denemedin mi opera?
1: Şöyle benim hocam Müvedet Günbay'dı. Buradan hocamın ellerinden öpüyorum. Çok
0: Saygılarımı sunuyorum.
1: önemli tabii ki bize altın bilezik kolumuza taktılar ama biliyorsun okuldayken çalışırız biz
0: Tabii
1: genelde.
0: tabii aynen.
1: Çalıştığımız için de
0: Aynen.
1: piyasada zaten çalışmaya başlamıştım. 90'lı yılların başında iyi yerlerde çıkıyordum. Sonra bir 95 İzmir'e gittim.
0: Bir İzmir
1: Sonra
0: efsanesi
1: tekrar
0: vardır. Altay İzmir
1: evet
0: efsanesi değil mi?
1: sonra 2000 yılında 99 yılında
0: O
1: tekrar
0: İzmir'e davet edilme ya da ilk hani nasıl o tesadüfen mi olan bir şey?
1: tesadüf.
0: Hmm.
1: Burada Regatta'da Voodoo'da çalışıyordum. O da kapandığı için
0: Kapandı söyleyebiliyoruz.
1: söylüyorum.
0: Aa, meşhur yerler
1: Ondan sonra
0: bunlar.
1: evet orada çalışırken sevgili Ahmet abimiz mekanın sahibi bana dedi ki İzmir'den bir iş geldi dedi. Öyle bir işti ki atıyorum 1 lira alıyordum oradan 5 liralık bir işti. Gider misin dedi. Giderim dedim. Gittim 2 gün orada çalıştık. Sonra döndüm. Teklif geldi. Haftada 4 gün çalışmaya başladım. 5 yıl sürekli orada çalıştım. Sonra İzzet Çapa sağ olsun Şenay Düdek söylemiş ona. Burada bir
0: Vay.
1: çocuk var böyle böyle diye.
0: Selamlar ona da.
1: Evet. Şenay ablama da selamlar. İzzet Çapa'ya da
0: Benim eski
1: selamlar.
0: komşum Şenay
1: Emekleri
0: abla.
1: var.
0: Evet.
1: Çok severim ikisini de. Sonra dedikoduluya çalışmaya geldim. Ondan sonra da zaten her şey farklı
0: Devam
1: oldu.
0: et.
1: Evet.
0: İzmir sende bir uğurlu bir yer oldu ama çünkü adını
1: İzmir halkı benim için çok
0: değil
1: önemli.
0: mi?
1: Tabii ki, tabii ki. Orada inanılmaz dostluklarım, arkadaşlıklarım var. Ve hemen hemen çalıştığım bütün yerler bana iyi gelmiştir diyebilirim yani. Ondan önce, oraya gitmeden önce de yazın Büyükçekmece'de çalışıyordum, Malibu'da. Orada da biliyorsun efsane mekan orası da. Oradan da
0: Hepsi
1: kim, işte
0: kapandı
1: İzel
0: gitti değil mi?
1: Çelik, Ercanlar falan
0: Ya.
1: evet hepsi kapandı onların.
0: İzel
1: Onların
0: Çelik
1: geçtiği yer,
0: Ercanlar da
1: tabii
0: vardı.
1: onlar çalıştığı zaman biz hani acaba burada çalışabilir miyiz diye düşünüyorduk. Öyle yerlerdi yani.
0: Sonra Varya'ya karşılık yok yay yaptın. O nasıl oldu?
1: Şöyle bir arkadaşımız var sevdiğimiz. Sahne burası diye düşün. En arka bistroya geliyor. Bana Varya yazıyor. Ben de ona şarkı okuyordum. Reşat ismi. İzmir'de yaşıyor. Buradan selam olsun
0: Reşat, yok yanın
1: kardeşime.
0: doğuş sebebi
1: Aynen
0: Reşat.
1: öyle. Çünkü peçeteye yok ya yazdı.
0: Aa.
1: Ben de dedim ki ayrıldınız mı dedim. Böyle yaptı. Sahneden yok ya yazdık. Pazar Pazartesi günü İstanbul'da Hilmi abiyle hafta sonu beni aradı. Dedi ki gel dedi, pazartesi günü seni göreceğim, bir şarkı yapmışsın. Biz de stüdyodayız. Kalp

0: Sizin diye bir şarkımız var. Onunla çıkış yapacağız. Her şey yani bitmek üzere. Bütün prodüksiyon bitmek üzere. Tekrar Yokya'yı dedim ki yapmayın abi yani bizimle dalga geçerler dedim. Yani böyle yani şu şimdi Varya yapmışsın. Varya çıkmış. Aradan 1,5 sene sonra Yokya diye bir şarkıyla çıkmak olmaz dedim. Çıkacaksın dedi. Çıktık o da sattı. Çıktık o da sattı.
1: Yani o anda sahne peçete gelince sahne doğaçlama mı söylemeye başladın?
0: Evet.
1: Allah.
0: Evet, yok birçok şarkı. Yok. Evet. Birçok şarkımı öyle yaptım.
1: Ay güzel.
0: Birçok şarkı öyle.
1: İbrahim abin de böyle bir hikayesi var. Şeyi öyle yapmış. Sahnedeyken Allah Allah bu nasıl sevmek diye başladım. Çok böyle çılgın şey varmış o zaman. Başladım Allah Allah Allah Allah diye bu nasıl sevmek anlatıyordu. Böyle şeyler olabiliyor yani.
0: Tabii
1: çok,
0: ki. Tabii
1: o zaman şimdi madem TRT Müzik'teyiz Yokya'yı konuşmuşken Altay'dan şu ters köşe şarkı Yokya Sinan'la sahnede gelsin.

0: Yok ya, yok ya. Gerçekten bence Varya kadar güzel olmuş ya. Bir de kimse bir şey de diyemez yani. Sonuçta çaldıysan kendinden çaldın yani. Hani bunun lafı. Başkası
1: Yani.
0: yapsa kötü olurmuş ama tabii.
1: E tabii
0: Değil mi?
1: başkası
0: Sinir
1: yaptıysa
0: olurduk
1: kötü
0: yani.
1: oldu.
0: O zaman hoş olmazdı.
1: Ama şöyle bir şey var. Doğal olan şeyler gerçekten karşı tarafa
0: Geçiyor,
1: geçiyor.
0: evet.
1: Evet.
0: O işte o an
1: Yapay değil yani.
0: o arkadaşının o Reşat mıydı ismi?
1: Evet Reşat'cığım
0: Onun
1: kardeşim selamlar.
0: o zamanki
1: Selamlar sana.
0: o acısını hissetmişsin mi sanki böyle ona moral olsun diye.
1: Çünkü normalde programa geç gelir ve geç geldiğinde de biz Varya ile sahneye çıktığımız için sonra tekrar
0: Tekrar
1: onun
0: var
1: için
0: işte.
1: söylerdik. Yok ya gelince
0: Allah Allah.
1: yani ayrıldınız mı diye böyle gelince
0: O
1: dedim
0: an
1: ki
0: çıktı şarkı.
1: o anda çıktı.
0: Başka Ebru Gündeş'te çok güzel bir şarkım var abi. Neydi? Kala kala bir sen,
1: Evet,
0: değil
1: o
0: mi?
1: babacığıma yazdığım
0: Sensizim.
1: şarkı. Tabii. O şarkı herkes bir aşk şarkısı olarak biliyor ama aslında bir
0: Evet ya
1: oğlun
0: onu söylemiştin.
1: babasına olan aşkını anlatır yani. Onun hikayesi şu. Sedef bana bir gün dedi ki Bodrum'da
0: Sedefciğim ona da selamlar buradan.
1: Sedefciğime de Ebru'ya
0: Öpüyorum
1: da
0: seni
1: selamlar
0: Ebru'cum da.
1: buradan ikisine de. Şarkıyı okumak istiyor Ebru Hanım dedi. Dedim ki hani ben düşünmüyorum hani çünkü çok
0: Sen
1: özel benim
0: çıkacaksın.
1: için babamı yeni kaybetmişim şarkıyı yeni yazmışım babam kaybettikten iki gün sonra yazdım şarkıyı çünkü ve çalışıyorum çok yoğun 7 gün çalışıyorum işte Çeşme Bodrum Çeşme Bodrum Bodrum'daydık Çeşme'ye gittim dedi ki bir gel dedi eve dedi Ebru Hanım'ın evine dedi bir gittim şarkıyı yapmışlar zaten şarkı hazır
0: Bile.
1: tabii. Şarkı
0: Evet.
1: hazır çok güzel olmuştu ama yani.
0: Evru'dan
1: Çok
0: dinleyince tabii sen
1: tabii.
0: söylemiş miydin
1: Teşekkür
0: Evru?
1: ediyorum.
0: Söylemiş
1: Tabii
0: miydin?
1: ki,
0: Ha.
1: tabii ki. Çok teşekkür ediyorum
0: Ebru'ya evet.
1: kendisine.
0: Ben de
1: Tabii
0: çok
1: ki.
0: şarkı yaptım ama onun sesine dinleyince insan tabii besteci
1: Bir
0: olarak çok
1: başka.
0: mutlu
1: Tabii
0: oluyor.
1: ki, tabii
0: Değil mi?
1: ki, tabii ki. Hatta benim evet albümüm çıkmak üzereydi.
0: Evet, istiyorum evet.
1: Çıkmak üzereydi albüm. Dinletmek için gittim albümü. Dedi ki bu şarkıyı çok beğendim dedi. Müsaade edersen albümden çıkardım kendisine.
0: Aa.
1: Evet.
0: Evet senin değil albümünde.
1: Ben sonra okudum.
0: Sonra
1: 2 sene
0: söyledin. Senin
1: sonra
0: sesini
1: okudum.
0: hatırlıyorum çünkü.
1: İki sene
0: Ebru da
1: sonra
0: söyledi
1: okudum.
0: doğru
1: Tabii tabii
0: evet.
1: tabii. Çıkış şarkısıydı o da.
0: O zaman evet'i yapalım bir yeri gelmişken ya.
1: Yapalım.
0: Bu kadar konuştuk.
1: Yapalım.
0: Normalde onu dedik sonlara doğru dedik ama
1: Tamam.
0: bence yapalım. Şimdi evet Ebru Gündeş Altay. Şimdi de Sinan'la sahnede.

0: Evet. Sonlardaki vibrasyonlar falan operayı hatırlatıyor bana, o eğitimini. Vibrasyonların çok güzel bu finalde abi.
1: Bir ara o kadar çok böyle teknikle söylüyordum ki, yani ilk başladığım zamanlar uzun bir süre arabesk dinleyerek kendimi kırmaya çalıştım. Kırdın İbrahim abi dinledim çok.
0: Önce alıştın çünkü o tekniğe.
1: Tabii ki.
0: Onu çünkü ama mesela yıllardır hani toplam senede 200 gün şarkı söylüyorsundur, 365 günde vardır herhalde yarısı.
1: Yani 20 yıl 365 gün söyledim.
0: Düşün yani.
1: Öyle.
0: Nasıl koru, yani çok zor değil mi sesi korumak ya?
1: Bir ara nodül vardı sesimde çok.
0: O da zaman, yakışıyor gerçi ama.
1: Evet, bir ara nodül vardı.
0: Ameliyatını olmadın değil mi onun?
1: Hayır, olmadım çünkü 6 ay falan yerine gelmiş sesin tekrar iyileşmesi falan.
0: 6 ay çalışmasan ne olur?
1: Tabii.
0: Ama tabii gece hayatın yok.
1: Yok.
0: İşte sağlığa zararlı alışkanlıkların yok falan.
1: Yok.
0: Bunlar çok iyi.
1: Yok.
0: Uykuna çok dikkat ediyorsun.
1: Ediyorum, sporuma dikkat ediyorum.
0: Birazdan bir sürpriz olabilir. Ona yeni yaptığım şarkıyı belki çok az mırlanır bizim için.
1: Evet.
0: Şimdi bu arada ondan önce...
1: Ben bunu söyleyebilir miyim buradan?
0: Tabii
1: Sinan'ın, Sinan'ın çok kısa bir süre sonra bir şarkısını seslendireceğim.
0: Fazla.
1: İlk defa Sinan'ın şarkısını seslendiriyorum.
0: Evet ya.
1: Şarkının
0: benim
1: adı...
0: çok büyük mutluluk ve gurur.
1: Teşekkür ediyorum kardeşim. Şarkının adı Fazla Aşıklar. Müthiş
0: evet.
1: Bir şarkı dinleyeceksiniz.
0: Geliyor. Eskiden Vefa Seksiki Harbi'nde falan da mesela dans ederlerdi. Şimdi bunda etmeyin. Fazla da edersiniz. Artık yeter. yeni Altay şarkısı Fazla için biz de heyecanlıyız. Şimdi Vefa Seksiki Harbi yapalım. Sonra Fazla'yı belki biraz mırılanırız.

0: Bu da böyle bir şarkı işte. Vefasız güzel demiyorum şarkı. Da vefa seksik diyorum. Birazcık yani daha az. Açıklamam gerek sanki. Anlaşılıyor zaten, evet.
1: Arslanca Enerji'nin sunduğu Sinan'la sahnede devam edecek.

0: TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası Dünya Caz Günü özel konseri bu akşam TRT Müzik'te.
1: Bu salı binde Bioblast şampuan çeşitleri 169 lira. Queen Bamboo tuvalet kağıdı 169 lira.

0: Arslanca Enerji'nin sunduğu Sinan'la sahnede devam ediyor.
1: Peki abi hayallerin herhalde artık %90'a falan kavuşmuşsundur değil mi? Yani böyle %50'sinde 60'ında değilsindir yani.
2: Yani
1: Küçük.
2: mesleki hayalle
1: Evet.
2: alakalı hayaller hiç bitmiyor biliyorsun. Hep
1: Doğru aslında.
2: devam ediyor ki yeni yapacak bir şeylerin olsun diye. Hep yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecanımdan hiçbir şey
1: O
2: kaybetmedim.
1: kaybolmuyor değil mi hala?
2: Asla.
1: O çok
2: Ve
1: önemli.
2: en önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlıyım. Hep yeni bir şeyler yapayım
1: Her
2: istiyorum.
1: gün
2: Yeni şarkılar
1: mesela
2: yapayım istiyorum.
1: işin olmadığı gün bile ofise gidip proje yazıp çiziyormuşsun. Bu çok
2: Aynen.
1: enteresan bir.
2: Aynen.
1: Seni
2: Çalışıyorum.
1: tanıdıktan sonra, iyice tanıdıktan sonra öğrendiğim bir şey.
2: Yani atıyorum hafta
1: Disiplinli bir
2: sonu
1: şey.
2: çalıştım. Pazartesi spora gittim sabah. Spor biter bitmez ofise gidip ofiste çalışmalara
1: Daha iyi
2: devam
1: hissediyorsun
2: ediyorum.
1: kendini orada. Yani çalışmazken kendini boş hissediyorsun.
2: Kesinlikle
1: Bir şey
2: yüzde yüz.
1: yapmazken.
2: Yüzde yüz.
1: Şimdi
2: Ve
1: birazcık daha böyle sanki böyle wedding songs gibi, yani daha düğün şarkıları, daha smokin tarz şarkılar seçmeye başladın son zamanlarda biraz.
2: yani
1: Hani dım tıs dım
2: aslında
1: tıs, eller havaya değil.
2: daha farklı eğlenceli şarkılar arıyorum. Yani hani
1: Düşündüren eğlenceli.
2: düşündüren eğlenceli değil. Gerçekten eğlenceli şarkılar arıyorum. Hani bir rakkas kafası gibi şarkılar
1: Anladım.
2: arıyorum. Eğlenceli şarkılar arıyorum. Ama hani ne zaman insanın karşısına ne çıkacağı belli olmuyor tabii ki. Senden sonra sevgili Murat Güneş'ten iki şarkı aldım. Çok güzel. Onlardan bir tanesi ne hareketli versiyonunu da yapacağız. Yine
1: Güzel.
2: Enes'e de teşekkür ediyorum buradan. Enes de yapıyordu
1: Enes yapıyor
2: şarkıları.
1: evet şarkıların
2: Evet.
1: çoğunluğunu, artık aranjeleri hep Fazlı'ya da o yaptı.
2: Evet.
1: Şimdi abi sırada Keşke Arama Seni şarkısı var senin.
2: Evet.
1: Senin
2: Ama o
1: şarkın herhalde,
2: şarkı
1: söz müzik.
2: benim değil o. O şarkı
1: Aa.
2: benim değil. Evet, o şarkı benim değil. O
1: Şaşırdım.
2: şarkı Şebnem Sungur, Ayla Çelik ve Hakkı abiye ait şarkı.
1: Öyle
2: Üçünün
1: mi?
2: şarkısı. O da şöyle bana geldi. Aslında buradan Demet Akalın'a teşekkür ediyorum o şarkı için.
1: Demet Esmi alıyordu tam,
2: Neden?
1: almıyordu.
2: Evet, aynen öyle. Demet'ten dönünce şarkı. Ben şarkıyı dinledim ve ilk dinlediğimde şarkıyı alma kararı aldım.
1: Vay ne güzel.
2: Evet.
1: Hakkı abi, Hakkı Yalçın,
2: Tabii ki. Hakkı abi
1: Şebnem ve
2: kıymetlidir.
1: Şebnem
2: Ayla
1: Sungur ve
2: Çelik.
1: Ayla Çelik. Evet, güzel bir üçlü
2: Teşekkür
1: yan yana
2: ediyorum
1: gelmiş. Genelde
2: kendilerine.
1: Gökhan Tepe oluyor onların isminin yanında ama Hakkı Yalçın
2: Evet.
1: da önemli bir söz yazarı tabii. Şimdi bu şarkıyı bir dinleyelim. Daha sonra kendin çıkarttın. Single olarak çıkarttın bu şarkıyı değil mi?
2: Evet.
1: Single olarak çıkarttın. Yıl kaçtı acaba?
2: 2018 veya 2019
1: Bayağı da
2: olabilir.
1: olmuş yani, bir
2: Tabii.
1: 7-8 yıl
2: Tabii.
1: olmuş. Şimdi bakalım Sinan'la sahnede 6 ay farkıyla dinleyelim.

0: Harika.
1: Bravo.
0: Elinize sağlık. Teşekkür ediyorum.
2: Gerçekten.
0: Teşekkürler.
2: Az provayla. Ama senin tabii o kadar, abi o kadar büyük bir sahne enerjin var ki. Artık alışmışsındır sen yani. Gittin her yerde davet ediyorlar sahneye tabii. Provasız değil mi?
0: Tabii
2: hani
0: ki.
2: Kırmamak için
0: tabii
2: çıkıyorsun.
0: Tabii ki. Her
2: onlar
0: zaman.
2: Zor yani.
0: Her zaman. Bir de playback yapmayı çok sevmiyorum.
2: Hiç sevmiyorsun ya. Değil mi? Şaşırıyorsun. Hiç. Ne yapacağını bilemiyorsun yani.
0: Yani sanki sahnede çıplakmışsın gibi.
2: Değil mi?
0: Yani öyle.
2: Bazı enstrüman çalıp şarkı söyleyen de enstrüman söylesiler ya kendine.
0: Doğru.
2: Senin
0: doğru.
2: De enstrümanın canlı şarkı söylemek
0: doğru.
2: Aslında. Yani baktığında. Böyle bir daha sonra hani bu yeni şarkılarla falan sonuçta böyle bir 30 yılı geçti. 6 ay 30. yıl, 35. 40. yıl

0: gibi böyle aslında böyle bir proje olarak
1: Yani
0: açık havalar falan böyle bir şeyler yapılabilir.
1: Öyle olursa 50 olur. 50'de
0: 50'ye.
1: Olur. 50'de olur. Yani olacaksa
0: hakikaten
1: 50'de
0: 50'de
1: olursa
0: olsun. Böyle bir şey de yok herhalde, kimse yapamaz.
1: Allah ömür nasip ederse.
0: Amin, evet abi.
1: Yani sağlıkla.
0: 15 yıl sonra 50 diyebiliyorsun yani.
1: Çünkü şöyle bir şey var. Rölantiye almayı düşünüyordum bir ara. Hani biraz daha az çalışayım diye düşünüyordum ama sonra vazgeçtim. Buna en çok orkestra sevindi.
0: E tabii canım. O rölantiyi alma kararından sonra değil mi vazgeçtin?
1: Bu arada yani rölantiyi alma dediğim de hani haftada iki güne düşürmek yani. Hani
0: yetmez. Yok.
1: Yani haftada iki güne düşürmek.
0: Olmaz. Tabii orkestra morali bozuyor. Haftada tabii. İki orkestra morali bozuyor düşün.
1: Tabii.
0: Başkaları ne yapsın yani? Değil mi? Bazıları senede 10 tane konser yapıyor sadece.
1: Biz çok çalışıyoruz.
0: Evet çok.
1: Çok çalışıyoruz.
0: Hep bir yerdesin yani. Değil mi? Bir
1: ya şey... Teşekkür ediyoruz buradan biz dinleyen herkese tabii ki. Onların
0: ama oturmuşsun yani. O artık değişmez yani hani.
1: Çalışmadan...
0: Risksiz geliyorsun insanlara çünkü iş sahiplerine de.
1: Kendimi çalışmayınca da iyi hissetmiyorum.
0: Olmaz tabii. Bir yandan da tabii baba, iyi bir babasın aynı zamanda ya. Yani.
1: Bazı kurallarımız var evimizde. O da şu mesela, hani dedik ya işte sabah gidip işte spor yapıp ofise gidip çalışmak gibi, ama mesela ailemi, evimi, eşimi, kızımı çok seviyorum buradan tabii ki. Onlar benim en önemli varlıklarım. Özellikle kızımla gurur duyuyorum. Bana katmış olduğu, değişik duyguları bana yaşatmış olduğu güzel duygular için ona buradan teşekkür ediyorum. Eşime teşekkür ediyorum.
0: Evet.
1: Sürekli yanımda olduğu için beni
0: müthiş.
1: Her şekilde
0: yıllardır o bilinir eşinizin desteği.
1: Evet.
0: Hani buradan da saygılar, sevgiler çünkü
1: bazı kurallarımız
0: çok
1: var.
0: Zor.
1: Evde o da şu, akşam yemeğinde olmak. Evet. Yani ne olursa olsun akşam yemeğinde eğer
0: gece işin varsa
1: %100 gitmem gereken bir şey yoksa ikinci tercihimdir her zaman. Birinci tercihim evimde ailemle birlikte yemek yemek.
0: Ne güzel. O yemek.
1: O yüzden
0: hep
1: bu hepimiz için böyle.
0: Çok önemli.
1: Ailemin
0: bence
1: bütün
0: de
1: fertleri
0: katılıyorum.
1: Için. Çünkü sabah zaten herkes işe gidiyor. Ben bazen geç geliyorum. Sabah buluşamıyoruz.
0: Tabii.
1: Ama akşam yemeğinde o sohbet, muhabbet.
0: Ne güzel.
1: Gün nasıl yaşanmış.
0: Çok önemli.
1: Onlar
0: o
1: önemli.
0: Hem aile yılındayken hem de bu ailenin gücü, ailenin önemi her zaman çok değerli. Bu da
1: aile
0: ufak,
1: varsa tabii, her şey var.
0: Her şey var tabii. Sen yıllardır bir daha abi. Yani eşin tabii ki sen sahne hayatındasın. Hani hep bir destek, sessiz bir destek ve kıskançlık yok.
1: En büyük
0: yok.
1: Destek.
0: Hani şey,
1: asla,
0: değil mi?
1: Asla.
0: Hani o çok değerli bir şey.
1: Yani ben bir yere giderken özensiz bile gitmek istesem beni öyle dışarıya
0: o
1: çıkarmaz.
0: Dürter,
1: evet,
0: değil mi?
1: Asla.
0: Ne güzel. İşte şimdi o an geldi, baban için yazdığın Sensizim şarkı, sonra Ebru Gündeş'e verdiğin ama
1: evet.
0: Herkesin aşk şarkısı zannettiği ama aslında babacının vefatından iki gün sonra yazdığın şarkı Sensizim. Şimdi şöyle akustik bir şekilde yapalım dedik.
1: Evet,
0: değil
1: evet,
0: mi?
1: Aynen.
0: Daha
1: öyle.
0: Güzel bir
1: öyle
0: hatıramız olur.
1: Öyle olsun.
0: O zaman hadi bakalım Can, Ercan.

0: Enes'cim eline sağlık.
1: Enes'cim eline sağlık.
2: Altay ruhuna sağlık. İşte böyle yani duygular hep böyle şarkılarda gerçekleri buluyor ve çok değerli hale geliyor. Unutulmuyor işte, milyonlarca kişi bu duyguları paylaşıyor. Birisi aşkına, birisi ailesine, birisi dostuna. Bu da çok önemli bir güç tabii. Bizim o 10 metrekare alanda yaptığımız şarkı sonra milyonlarca kişi tarafından bilinmesi. Abi son olarak şunu da sorayım o zaman. Önümüzdeki projeleri de hayallerini de bitmediğinden de bahsettin. Ve bu opera eğitimi almış olman sonra mesela aklında hiç bir gün yani belki 50. yılında sanat yılında kutlamasını bir tane arya şöyle hiç yok mu? Hiç yok mu yani böyle bir
1: yani söylemeye ama çekiniyorum. Çıkar, çekiniyorum. Tabii biraz çalışırsak biraz sonra yaparsak çıkar.
2: Tam tenor da diyemeyiz sanki değil mi?
1: Dramatik.
2: Dramatik tenor diye dramatik. Mi geçiyor?
1: Evet, dramatik. Dramatik tenor.
2: Zaten dramatik. Evet. Hem eğlendiriyorsun hem dramatik tenorsun.
1: Evet.
2: Ama enteresan. Çok enteresan bir ses rengi tabii. Evet. O yıllarda...
1: Yani Scala'ya gitmeyi çok istiyordum. Okuldayken 3. sınıfta bizim solistlik sınavlarımız vardır 3. sınıfta. Solistlik sınavlarını geçmiştim ben. Ve ondan sonra bir korist oluyorsun biliyorsun. Bir de solist olarak devam ediyorsun okulda. Solist olarak devam edecektim ve hayalim oydu. Sonra Müvedet Hoca ile böyle bir konuştuk. Evet hocam. Sevgili Müvedet Günbay'la. Hocacığım ellerinizden öpüyorum buradan. Sizin hala sağ kendisi. Çok
2: Allah
1: değerli,
2: uzun ömürler versin.
1: 94 yaşında kendisi. Ve
2: hay
1: hala,
2: maşallah.
1: Tabii ki maşallah.
2: Öpüyoruz ellerinizden hocam.
1: Evet. Ve bana o zaman bana bir yol çizdi. İyi ki de o yolu çizmiş. Teşekkür ediyorum kendisine. Bilgi birikimine, bize kattığı her şey için. Bana ve bütün arkadaşlarıma, hepimize. İçimde öyle bir şey var. Yani,
2: değil mi? Hani, bir tane böyle sanki bir gün...
1: Olsaydı ne olurdu soru
2: çünkü
1: işareti
2: Türkiye
1: var.
2: Çok şaşırır. Türkiye çok ters köşe olur o görüntü. O dinleyiş. Yani bakalım. O yüzden çok teşekkür ederim abi geldiğin için programıma.
1: Ben de sana
2: gerçekten
1: teşekkür ediyorum.
2: Küçüklüğümden beri seni çok sevdim biliyorsun.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Şimdi
1: ben
2: daha da samimi
1: seviyorum.
2: Olduk bu şarkıyla
1: teşekkür
2: beraber.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Hatta o şarkının da... Hadi orijinalini dinleyin. Tamam bugün yapmayalım. Şimdi provamız da yok ama fazla şarkısını ilk kez...
1: Ya öyle bir şarkı ki şimdi o cümleyi söylersek...
2: Aynen.
1: O cümle...
2: Aynen. O yüzden o zaten çok yakında dinleyeceksiniz inşallah. İlk paylaşımımız şarkı olarak o günden bu yana. Ama hiç bozulmayan, hiç değişmeyen bir adam. Bugün ağırladık Sinan'la sahnede. Çok sevdiğinizi biliyorum. Çok güzel alanlarda. Hatta halk konserlerinde de bu ara... Değil mi? Kültür Turizm
1: evet,
2: Bakanlığı'nın oralarda
1: evet,
2: da beraber
1: ediyorum,
2: işler
1: evet.
2: yaptık.
1: Evet.
2: Her yerde buluşuyorsunuz ama hani illa bir mekana gitmeniz de gerekmiyor. Bir gün bir halk konseriyle karşılaşabilirsiniz.
1: Tabii ki. Tabii
2: bu
1: ki.
2: Yaz özellikle sık sık. O yüzden ayağına sağlık diliyorum.
1: Teşekkür ederim.
2: İnşallah Allah her zaman bu karakterin bozulmadan bu yaptığın şarkıların insanlara yayılmasını sağlamaya devam eder. Ayağına sağlık abi diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Ben
2: çok
1: de teşekkür ediyorum sana, rejiye, emeği geçen herkese.
2: TRT Müzik ailesi seni çok seviyor.
1: Adını ilk
2: paylaştığımızda da çok mutlu oldular. Ama Altay'ı Altay yapan şarkı demeyelim de Altay'ın ilk başlangıç harflerini oluşturan şarkılardan biri Varya'ydı. O yüzden Varya ile kapatmak lazım. Varyasız olmaz. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. Çok izliyorsunuz. Tahminimizden çok izliyorsunuz. Yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Siz seviyoruz. Bize inanmaya devam edin. Bizi izlemeye ve güzel şeyler yapacağımıza inanmaya devam edin. Şimdi sesi açın ve Altay'dan Varya diyelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

0: Arslanca Enerji'nin sunduğu Sinan'la sahnede sona erdi.
1: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil.

Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle, bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: 23-29 Mayıs arasında BİM'de Şafak pudra şekeri 26 lira 50 kuruş yerine 21 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira.

0: Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Yepyeni bir Serkan Çağrı sahnesinde yine sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Güler yüzlü başladık. Özellikle ikinci şarkımız bizi tebessüm ettirdi. Yüzsüz Yürek değil mi? Kenan
1: Evet.
0: Doğulu'nun sesinden çok sevilen, Kenan Doğulu'nun yorumuyla sevilen bir şarkı. 12-8'lik olması çok ilginç benim açımdan. Çünkü genellikle böyle pop müzik türlerinde hep 2-4'lük, 4-4'lük gibi alışık olduğumuz bir ritim yapısı var ama bu şarkıda mesela 12-8'lik değil mi arkadaşlar? Yanlış söylemeyelim sonra. Rezil olmayalım yani bu konuda. 12-8'lik bir şarkıyla pop müzikte böyle yer almak gerçekten büyük cesaret ve çok da özel bence güzel şarkı. Kenan Doğulu'ya selam ve sevgilerimizi gönderelim. Devam edeceğiz şimdi. Enstrümantal bir şarkımız var sırada. Severek ayrılacağız. Ama Ece'yi birazcık dinlendirelim
1: Tabii
0: istiyoruz.
1: ki.
0: Buyurun.

0: arkadaşlar. Elinize sağlık. Bravo. Çok güzel çaldınız. Elinize sağlık tekrardan. Ececiğim seni de alalım böyle.
1: Tabii.
0: Nasıl buldun şarkıyı?
1: Muhteşemsiniz. Sizi dinlemek çok büyük bir keyif.
0: Ya bazı şarkıların gerçekten sözleri tabii ki olunca çok farklı oluyor ama bazen enstrümanist olarak yorumlaması da insanın ayrı bir keyfi evet. oluyor bu işin. Böyle bir keyif noktası var bizim açımızdan. Böyle sözü içinden söylüyorsun zaten. Söylerken de acaba buna başka bir şey de katabilir miyim diye içinden geçiyor insanın. İşte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Ece.
1: Çok güzel, duyduğun muhteşemdi. Gibi. Çok
0: sağ
1: keyifledin.
0: Gönlüne sağlık. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kavak Yelleri var değil mi?
1: Evet.
0: Kavak Yelleri. Hadi buyurun.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. Tabii bu şarkıları her gün çalmıyoruz, her gün söylemiyoruz ama bazen böyle duyunca biliyorsunuz yani birçok yerde şarkıları duyduğunuzda oturup dinlemenize gerek yok aslında. Dinlediğinizde belli bir zaman sonra aslında algılamaya başlıyorsunuz ve hafızanızda yer ediyor. Hele ki iyi şarkıysa, sözü müziği güzelse zaten çok kolay bir şekilde kafamızda yani beynimizde olması gereken yere ulaşıyor. İyi müzik öyledir ama bir de kötü müzik vardır.
1: O
0: İnsanı
1: da çok
0: gerçekten
1: fena.
0: o çok fena.
1: Çok fena.
0: Şöyle ki yani mesela müziğin birçok işlevi vardır. Tabii ki müzik sadece dinliyoruz, hep iyi yönlerinden bahsediyoruz ama bazen müziğin işlevinin yanlış kullanıldığı yerler de oluyor. Yani buna belki şu anda çok fazla dikkat etmiyoruz veya gereken ilgiyi gösteremiyoruz, dikkat edemiyoruz daha doğrusu ama gelecekte bunu çok net anlayacağız. Çünkü bir örnek verecek olursak, bir tane örnek verelim. Bugün pek çok gencin ruhsal yapısının iyi ya da kötü olmasını belirleyici bir özelliği var müziğin. Yani gençlerin bir kişiyi sevmesiyle, müziğini sevmesiyle onun yolundan gittiğini çok rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz.
1: Doğru.
0: Mehmet sen ne diyorsun bu konuda? Senin de çünkü ettiğimiz sohbetlerde bununla ilgili birkaç şeyin var bana söylediğin.
2: Evet abi. Yani şöyle düşünmek lazım onu. Mesela işte Sezen Aksu'nun ya da Yıldız Tilbe'nin ya da ne bileyim hani birçok bildiğimiz bestecilerin sevdiğimiz şarkıları dinlediğimizde ne yapıyoruz? Kendimizi yerine koyuyoruz. Yaşadığımız hislerle birleştiriyoruz. Olmamış hikayeleri belki kendimize devşiriyoruz. Ama mesela bazı şu an yeni yapılan şarkılarda şimdi bahsetmek istemiyorum bazı olan kötü olaylar.
0: Zaten belli onlar.
2: Aynen. Herkes anlamıştır diye düşünüyorum. Yani ister istemez bazı şeyler onun yansıması olarak görüyoruz gerçek hayatta. Çünkü insanları etkiliyor.
0: Müziğin çok fazla konuşulacak tabii böyle işlevleri var ama müzik konumuz biliyorsunuz. O yüzden şimdi tekrar bu arada Kavak Yelleri'ni rahmetli babanla düet yaptığını
1: Evet.
0: anımsıyorum
1: TRT'de yapmıştık.
0: ve onu tabii çok şimdiki yalnızlığını da hissediyorum ama babanla yaptığın o ruh halin daha farklıydı tabii
1: Evet,
0: ki.
1: tabii ki. Yine Mustafa Gürsoy'a da buradan teşekkür ederim.
0: Mustafa
1: Onun
0: abi değil mi
1: fikriydi. Son
0: yönetmenimiz?
1: anda hatta böyle bir fikir oluşmuştu. Çok da güzel bir anı kaldı benim için.
0: İyi bir anı oldu senin
1: Çok.
0: için de. Babanla en azından düet yapabilme şansın olmuş
1: Evet,
0: bu şarkıyı.
1: evet.
0: Ruhuna gitsin diyelim o zaman.
1: Gitsin, gitsin.
0: Şimdi bakıyorum Muazzez Abacı'nın sesiyle çok sevdiğimiz bir şarkı var. Olmaz ki diyeceğiz.
1: Evet.
0: Ardından da istersen umrumda değil.
1: Evet, yine kendisini
0: Yine.
1: sesiyle çok sevdiğimiz.
0: İki şarkıyı arka arkaya seslendirelim. Hadi
1: Tamam.
0: buyurun.

0: Türker'cim bravo. Türker için bravo. Alkış istiyorum. Çok güzel. Türker o kadar sistematik çalışıyor ki yani biz ne kadar çok prova yaparsak yapalım en doğru Türker çalıyor bu arada. Onu söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz Türker'cim. Yani tabii ki hepiniz çok değerlisiniz ama diyormuşum Türker'in ayrı. Türker'in ayrı bir yeri var. Hepinizin ayrı bir yeri var. Gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum hepinize.
0: Bu şarkıyı nereden seçtim mesela bu hafta?
1: Ben bir Muazzez Abacı hayranı olduğum için hiç tesadüf olmadı.
0: Hiç tesadüf olmadı, doğru. Evet. Hangi albümlerini çok sevdin mesela Muazzez Abacı'nın?
1: Vurgun,
0: hepsini mi?
1: Tabii ki.
0: Vurgun. Bazı albümleri var, inanılmazdır.
1: Vurgun, Muhteşem, bir de Kar Yangınları. Kar Yangınları. Çok seviyorum, evet.
0: Evet, çok farklı bir şey vardı. Mesela okuma tarzı vardı.
1: Evet.
0: Kendi içinde bir böyle değişik legatolar yapardı. Benim çok hoşuma giderdi. Yani bir insanın aslında kendi ses izini tanımlaması çok güzel bir şey.
1: Çok.
0: O ses tonundan tanırız ya herkes böyle. Hı-hı. Birbirini görmese de sesini duyduğumuzda sevdiklerimizi, yakın arkadaşlarımızı sesinden tanırız.
1: Evet.
0: Bu ses izi çok önemli bir şey bence. İnsanın bir de sesini kendi duygularıyla oluşturması, müzik için söylüyorum bunu. Kendi sesinin müzik duygularını yansıtabilmesi onu aslında unutulmaz yapıyor, öyle değil mi?
1: Çok. Bir de böyle buğulu bir sesi vardır onun.
0: Buğulu bir sesi
1: var. Bir de Gönül Akkor'un öyledir. Çok severim ikisini de.
0: Ama o bak söylediğimiz bu sanatçılar çok kıymetli sanatçılar ki onlardan hep bir tane var. Yani taklit de çıkamıyor. Taklit biliyorsunuz kolay bir şeyi taklit edebiliyorsun ama zor bir şeyi taklit etmek,
1: evet,
0: o kadar kolay değildir.
1: Doğru.
0: Senin mesela ileride böyle kafandan geçen şey nedir Ece? Şimdi sen de yorumcusun. Aslında böyle bir vardır ya, şurada şunu hayal ediyorum. Gelecekte ben sesimi insanların böyle duymasını ya da böyle tanımasını isterim diye bir hayalin var mı kafanda?
1: Yani şöyle, benim tabii ki beni diğer yorumculardan ayıran özelliğim her tarz müzikte, çok farklı müzik türlerinde kendi türünde gibi söylemem. Hı-hı. Onunla ilgili tabii ki çalışmalar yapmak isterim ve tabii ki beni dinleyen kitlenin büyümesini isterim. Bu beni mutlu eder. Müzik yolculuğu bitmez.
0: Bitmez tabii.
1: Yani yaşayana kadar devam eder.
0: Doğru.
1: Böyle.
0: Evet. Devam edeceğiz şimdi ama bu kez ben devam ediyorum.
1: Evet.
0: Bir enstrümantal çalalım yine sevgili arkadaşlarımla. Ne çıkar bahtımızda? Ayrılık varsa yarın diyor.
1: Süper.
0: Kara Sevda aynı zamanda.
1: Dinleyelim.
0: Bakalım bir de enstrüman sesiyle,
1: evet,
0: duyalım.
1: Haydi.
0: Haydi buyurun arkadaşlar.

0: Vay vay vay vay vay.
1: Vay.
0: Programın sonunu mu beklediniz bu kadar hareketlenmek için?
1: Neşelendik.
0: Vallahi benim biliyorsun yani benim bölgeme gittin. Şimdi biliyorsun damat demek olmaz artık. Hanım nereliyse adam da oralıdır.
1: Evet,
0: İç Anadolu'ya gittik. Bak yerimde duramıyorum. Evlendiğim günden beri nerede bir iki dörtlük İç Anadolu türküsü duysam şu bacak oynamaya başlıyor. Kendi kendine atıyor ha. Tutamıyorum. Niye öyle oluyor? Böyle demek bir şey yapasım var. Geliyor. Sanki ezelden beri oralıyım.
1: Ne güzel.
0: Gönlünüze sağlık. Bu hafta çok güzel oldu. Yine bekliyoruz alacağını. Çok sağ ol. Vallahi güzel yüzün, o güler yüzün bize iyi geldi. Harikasın. Arkadaşlar elinize sağlık Barancığım. Türker'cim zayıflamaya devam ediyorsun. Serhan bugün pek bize pas vermiyor ama neyse bir dahaki programda verir diye tahmin ediyorum. Sevgili izleyenlerimiz bu haftaki programımızın sonuna geldik. Evet son şarkılarımız, daha doğrusu son türkülerimizde hareketlendik ama hareketi bırakmıyoruz. Programımızın kapanışında da hareketliliği sürdürelim Ece.
1: Evet.
0: Senin o güzel yorumunla. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.

Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.

0: Şiirleri yazmaya devam.
1: Evet, inşallah. Ben aslında hikaye yazıyordum çok fazla. Ama sonra şarkı sözü yazmaya devam ettim. Aslında bu sözümün bir bestesi de var. Yakın zamanda da bunu single olarak çıkartmak istiyorum.

Sevgili caz severler, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi tiyatro salonundaki TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası konser programına hoş geldiniz. Ünlü caz piyanisti Herbie Hancock'a 2011 yılında Birleşmiş Milletler tarafından İyi Niyet Elçisi payesi verilmişti. Bu sembolik ama etkili unvanı kullanmak isteyen Hancock, ömrünü adadığı caz müziğin takvimlerde yer bulması ve tüm dünyada kutlanması için büyük çaba sarf etti. Bu girişimlerin sonucunda 2012'de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, caz müziğinin barışı ve kültürler arası diyalogu teşvik etmekteki etkisi sebebiyle 30 Nisan'ı Dünya Caz Günü olarak ilan etti. Bizler de coşkuyla kutladığımız bu özel günde sizler için çok güzel bir program hazırladık. İşte sahnedeki TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası müzisyenleri. Saksofonlarda Meriç Demirkol, Serdar Barçın, Engin Recepoğulları, Çağdaş Uruç ve Barış Özer. Trombonlarda Hakan Çimenot, Ali Emre Kayhan, Kürşat Sekban ve Hüseyin Çakır. Trompetlerde Halil İbrahim Işık, Utku Akyol, Sercan Kerpişçiler, Barış Doğukan Yazıcı ve Şenova Ülker. Orkestramızın piyanisti sevgili Serkan Özyılmaz, kontrbasçısı Ozan Musluoğlu ve davulcusu Ferit Odman çok güzel bir jest yaptılar ve yerlerini bu özel akşamda konuklarımıza bıraktılar. Kendilerine teşekkür edelim ve sahnedeki konuklarımızı tanıtalım. Caz, Latin ve dünya müziğine ustalıkla harmanlayan, sahnedeki enerjisi ve müzikal vizyonuyla dikkat çeken değerli piyanist, besteci ve aranjör Emir Ersoy. Tekniğiyle ilham kaynağı olan, ülkemizin yetiştirdiği en önemli davul sanatçılarından Volkan Öktem. Birçok yorumcunun albümünde ve konserinde kendine yer bulan yetenekli bas gitarist Eylem Perit. Uzaklardan, ta Küba'dan, perküsyonist en perküsyon Kubano, Alex Rivera Contreras. Ve tabii ki bu eşsiz akşamın orkestra şefi sevgili Cem Tuncer. Caz, doğaçlamanın, özgürlüğün ve birlikte üretmenin müziği. Farklı coğrafyalardan beslenen, farklı kültürleri bir araya getiren evrensel bir dil. Bu nedenle caz, yıllar içinde sadece bir müzik türü olmanın yanı sıra insanların birbirini anlamasına aracılık eden güçlü bir ifade biçimine evrildi. Bizler de bu akşam konuk sanatçılarımızla ritmin, doğaçlamanın ve birlikte oluşturmanın izinde cazın zengin renkler arasında keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Konserimizde orkestramızdan ve konuk sanatçılarımız Emir Ersoy, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Alex Rivera Contreras'tan dinleyeceğimiz parçalar sırasıyla şöyle. Düzenlemesi Emir Ersoy'a ait Mambo Influenciado, Funky Cha-Cha, Afro Blue, Remembrance, Abenera in Spain ve düzenlemesi yine Emir Ersoy'a ait olan Üsküdar. Alkışlarınız orkestramız ve konuklarımız için.

Hepiniz hoş geldiniz. Heyecanımıza ortak oluyorsunuz. Alkışlarınızla da heyecanımızı alıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Müzisyen arkadaşlarım için tekrar bir alkış rica edeceğim sizden. Türkiye'nin en önemli müzisyenleri ve Türkiye'nin tek caz orkestrası TRT Big Band, Cem Tuncer önderliğinde. Biz de onlarla birlikte müthiş keyif alıyoruz böyle bir gecede sizle beraber olmaktan. Volkan Öktem, Eylem Pileti, Alex Rivera, Contreras. Çaldığımız parça bana bir şey çağrıştırdı. Çok kısa onu söylemek istiyorum. Biz bugün çok sevdiğimiz bir müzisyen arkadaşımızı, abimizi kaybettik. Hakan Erakgün. Bana ilk defa hayatımda Latin piyano çalan birini gördüm. İşte 11 yaşındaydım ve ona sormuştum. Hakan abi nasıl çalıyorsun, ne yapıyorsun, nasıl oluyor dedim. Gel dedi, göstereceğim. Gösterdi ve fa minördü o parça. Bu parça da fa minör olunca hep onu çağrıştırdı bana. Ona da lütfen bir alkış alalım. Onu da anmış olalım buradan.

havada sevgi var, havada coşku var, tutku var, caz var. Sevgili caz severler, sahnede yer alan bu seçkin topluluk, TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası, geçmişte Süheyl Denizci, Neşet Ruhacan, Kamil Özler ve Serkan Özyılmaz gibi önemli isimlerin yönetiminde çalıştı. Ve 2022'den bu yana da şefliğimizi aslında bir gitarist olan sevgili Cem Tuncer üstleniyor. Ülkemizde caza çok büyük katkıda bulunduğu bu seçkin orkestra, pek çok isim geldi geçti ve sahnedeki bu isimlerle birlikte hepsinin Dünya Caz Günü'nü en içten dileklerle kutluyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ne yapıyorduk o an geldiğinde? Bir de böyle alalım. Evet, veda zamanı. Program yapımcımız Murat Aydoğdu, yapım yardımcısı Yasin Yıldıran, ton maisterimiz Mehmet Sungur ve teknik yönetmenimiz Ferhat Özdemir ile birlikte speakeriniz, sunucunuz ben Gökhan Özer. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılmadan önce bu müthiş orkestranın müzisyenlerini sizlere bir kez daha hatırlatalım. Saksafonlarda Meriç Demirkol, Serdar Barçın, Engin Recepoğulları, Çağdaş Onuç ve Barış Özer. Trombonlarda Hakan Çimenot, Ali Emre Kayhan, Kürşah Sekban ve Hüseyin Çakır. Trompetlerde Halil İbrahim Işık, Utku Akyol, Sercan Kerpişçiler, Barış Doğukan Yazıcı ve Şenol Ülker. Ve bu akşamın konukları, bas gitarda sihirli parmak Eylem Pelit. Teşekkür ederiz. Davulda sihirli bagetler Volkan Öktem. Kendisine de sonsuz teşekkürler. Perküsyonda en perküsyon Cubano Senyor Alexi Rivera Contreras. Muchos gracias por tu participación. Ve maalesef radyodakiler göremediler ama buradakiler şahit oldular. Oturduğu koltukta hop oturup hop kalkan, bir ara sahnenin üzerinde adeta uçan kim vardı piyanoda? Sevgili Emir Ersoy. Her şeyin bir başı, bir başı var. Tabii ki şefimiz Cem Tuncer. Ve geldik kapanış parçamıza. Bestesi Michel Camille'ye ait olan Karibe. Sololarda kimler var? Piyanoda Emir Ersoy, trompette Şenova Ülker, davulda Voltan Öktem, perküsyonda Alexi Rivera Contreras. Yeniden birlikte olmak üzere Dünya Caz Günümüz kutlu olsun. Ayağınıza sağlık, hoşça kalın.

bu topraklar yaşıyor, çalışıyor, üretiyor. Bir millet doğuyor, yürüyor, koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.

0: biz müzikle doğduk.
1: Kesinlikle öyle. Bu Allah'ın vermiş olduğu bir lütuf, bir tutkudur.
2: Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Allah'ım bu dünya...
3: Eskimeyen şarkılar bayramın birinci günü TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.

0: Sevgili Razcığım, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Gerçekten seni burada görmek beni çok mutlu etti. Hem bir kemancı olarak senin çok büyük hayranınım. Çok güzel işler yapıyorsun. Çok yönlüsün. Hatta her zaman da şundan bahsediyorum. Kendimi de sana çok benzetiyorum. Çünkü birçok şeyle uğraşıyorsun. Sadece piyano sanatçılığı yapmıyorsun, piyanistlik yapmıyorsun. Birçok projelerin var. Birçok konserlerin var. Farklı projelerde farklı fikirlerin var ve hepsini de çok iyi şekilde yürütüyorsun. Hoş geldin tekrardan ve
1: Hoş
0: ellerine
1: bulduk.
0: sağlık. Çok
1: Teşekkür
0: harika
1: ederim.
0: bir performanstı.
1: Çok sağ
0: Neler yapıyorsun bu aralar?
1: ol. Klasik müzik dediğin gibi klasik müziğe devam ediyorum. Zaten konservatuvar mezunuyum. Ama onun dışında farklı janraları da çalmayı seviyorum. Özellikle sosyal medyayı bu şekilde değerlendiriyorum. Sadece klasik repertuar değil ama Türk müziğinden tut. Büyük rock gruplarının parçalarını düzenliyorum. Coverlarını çalıyorum sosyal medya hesaplarımda. Şu anda onlar bayağı bir güzel
0: Güzel
1: gidiyor.
0: gidiyor.
1: Evet.
0: Peki bu konuda eleştiri alıyor musun? Yaptığın işlerle aslında her başarılı insan eleştiri alır muhakkak. Sen bu konularda eleştiri alıyor musun? Çünkü genellikle klasik müzik camiasını diyorum. Senden önceki gelen konuk sanatçılarımızla hep aynı şeyi konuşuyoruz. Genellikle artık günümüzde çok öyle değil ama klasik müzik sanatçılarının başka bir müzik branşıyla ilgilenmesi aslında bir eleştiri sebebiydi. Bundan atıyorum 5 yıl öncesine kadar. Şu anda yavaş yavaş bu kırılmaya başladı. Senin hayatında bu kırılmaya başladı mı? Sen mesela klasik dışında bir müzik tarzı çaldığın zaman bu konuda eleştiri alıyor musun?
1: Yani şöyle aslında alıyorum, eleştiri alıyorum. Bu bizim aldığımız eğitimle alakalı. Biz adı üstünde konservatif bir eğitimden geliyoruz. Kimseyi de suçlayamam aslında bunun için. Bu böyle bir kültür çünkü. Ama tabii ki dilerdim ki bunu kendi kendime değil, okulda bana yol açıp öğretsinler. Atıyorum popüler müziği kötülemeden, biraz ondan, biraz klasik. Çünkü klasik müzik zaten bunun için temeli olduğu için onu yapmadan diğer hiçbir şey iyi yapılamıyor diye düşünüyorum. Ya da daha profesyonel olabileceğini düşünüyorum bir insanın klasik müzik temeli olan. Dolayısıyla aslında ikisini bir yürütebiliyor olmak benim biraz zorlanarak geldiğim bir seviye diyeyim.
0: Ben şahsen şimdi ikimizin de bir dostu olduğu için o yüzden biraz böyle program sohbet vari gitmesi de çok hoşuma gidiyor. Ben bunun ağırlıklı olarak ülkemizde olduğunu maalesef bunu çok bireysel eleştiriyorum aslında. Birçok sanatçı da eleştiriyor. Mesela işte klasik müzik çaldığınız zaman ya da başka bir müzikle ilgilenen zaman çok büyük bir eleştiri söz konusu bu. Bana da her zaman mesela şunu söylemişlerdir. Hani bir yanda işte bazı bir caz konseri yapıyorum, bazen işte çıgan müziği konseri yapıyorum, klasik müziği konseri yapıyorum. Bana da hani ne bu adam acaba ne çalıyor ki yani belli değil ne yaptığı gibi eleştiri alıyorum. Ben de mesela bunun cevabını şey olarak veriyorum kendime. Ben öyle bir kalıba sokmuyorum. Kemancıyım ben. Yani neden o dönemde, mesela bu dönemde klasik müzikten çok keyif alıyorum. Klasik müzik konserleri veriyorum. Ama bir caz konseri de veriyorum. Bunun örnekleri var dünyada. Yaşar Hayfetz, Yehudi Menuhin, en son Subramanyam Hindistan'a gidip kamp yapıp orada beraber Hint müziği çaldılar. Dünyanın en büyük keman meçhuzlarından bir tanesi. Mesela onlar yaptığı zaman hiçbir eleştiri yok hani Avrupa'da. Ama maalesef bizim ülkemizde bu konuda çok ciddi bir eleştiri vardı. Hatta Türk müziği çalan Türk müzisyenlere bile bir ön yargı oluyor. Halbuki kendi müziğimiz, kendi kültürümüz bunları her zaman ön plana tutup ve desteklemek gerekiyor biz sanatçılar olarak. Ama maalesef bunu sen de yaşadığını biliyorum. Aslında bu konuyu biraz o yüzden açıyorum. Ama umarız biraz yıkıldı gibi sanki algı.
1: Ben pek yıkılacağına inanmıyorum açıkçası. Özellikle konservatuvar eğitimi alan birinin popüler müziğe karşı çok sert bir tutum oluyor. Ama ona da yapacak bir şey yok. Onu da öyle kabul etmek lazım. Ben de senin dediğin gibi kendimi müzisyen olarak adlandırıyorum. Hani ben bir müzisyenim ve ne istersem çalabilirim diye düşünüyorum. Bu eleştiri konusu oluyorsa olabilir.
0: Olabilir.
1: Sıkıntı
0: Çok
1: değil.
0: güzel, doğru, evet.
1: Ben buna dediğim gibi buna inanıyorum ve sevdiğim şeyi yaptığım için de çok fazla eleştirileri dinlemiyorum.
0: Harika. Ben de.
1: Evet.
0: Kesinlikle. O zaman birlikte bir şey çalalım.
1: Tamam.
0: Çok çok çaldığım için beni çok eleştiriyorlar. Ama ben inadına şimdi tekrar çalmak istiyorum. Çünkü seninle çalmak çok keyifli oluyor. Beraber
1: Seninle de
0: Çağdaş
1: öyle.
0: Monti çalalım.
1: Tamam, hadi çalalım.
0: Hadi.

0: Seninle çalmak gerçekten çok keyifli. Çok
1: Seninle de
0: keyif
1: öyle.
0: alıyorum gerçekten. Yakında da konser de vereceğiz beraber. Ve
1: Evet,
0: uzun
1: çok
0: soluklu olacak bundan
1: heyecanlıyım.
0: sonra da.
1: Evet.
0: Ben de. Seninle çalmak için çok çalışıyorum.
1: Ben de
0: Çok
1: aynı şekilde.
0: zahmetli. Güzel olacak.
1: Evet.
0: Peki bu aralar konserlerin ne durumda? Neler yapıyorsun? Yeni projeler ya da konserler?
1: Solo konserlerim devam ediyor. Genelde repertuarı daha eğlenceli tutmaya çalışıyorum. Klasiğin yanında daha popüler müzikler de koyuyorum. Herkese hitap etmeye çalışıyorum. Asıl amacım o konserlerde. Masterclass vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Özellikle güzel sanatlar liselerine gidiyorum. Onun dışında sosyal medya işlerim devam ediyor. O şekilde.
0: Özel ders falan veriyor musun? Yoğunluğun ne durumda?
1: Aslında eskiden veriyordum ama şimdi konserler arttığı için biraz
0: Zaman
1: azalmak
0: ayıramıyorsun.
1: durumunda kaldı. Çünkü zaman ayıramıyorum. Çok fazla düzenleme yaptığım için o düzenlemelerin de ciddi mesai aldığını söylemem gerekiyor. O yüzden öğrencilerle çok fazla ilgilenemiyorum.
0: Aslında şunu da çok şimdi aklıma geldi. Geçen sezon seni Hatay'a davet ettik.
1: Evet.
0: Bir konser verdim ve ben seni çok kısıtlı bir zaman içerisinde aradım. Hani çok
1: Hı
0: yakın bir tarihti. Ve klasik müzik konseri yapmanı rica ettik senden. Ve sen o kadar kısa dönem içerisinde çok ciddi bir klasik repertuar çaldın.
1: hı.
0: Franz Liszt'ler, Beethoven'lar hani Türkiye'de gerçekten çok nadir olarak canlı izleyebileceğimiz bir repertuar seslendirdin. Bu yoğunluğun içerisinde aynı zamanda bu klasik disiplini nasıl sağlayabiliyorsun? Yani enstrümanla her gün ne kadar çalışabiliyorsun? Çalışıyor musun? Hani çünkü hepsi çok başka disiplinler.
1: Yani aslında çaldığım belli repertuarlar var. Onları genelde elimde tutuyorum. Konserlerden önce tabii ki çalışma tempom artıyor ama haftalık programımda hepsine zaman ayırmaya çalışıyorum.
0: Peki şimdi senden ne dinleyebiliriz hazır seni bulmuşken bu yoğun programın içerisinde?
1: Size bir Chopin çalabilirim.
0: Çok mutlu oluruz.
1: Tamam.
0: Buyur.

0: Çok güzel oldu. Eline sağlık.
1: Teşekkür
0: Çok
1: ederim.
0: yoğun geçiyor bu çekimler.
1: Hı.
0: Gerçekten şu anda bütün set ekibi de dinlendi. Peki, geldiğin için çok çok teşekkür ediyorum Razım. Çok mutlu oldum. Ancak konserlerde bir araya gelip görüşebiliyoruz. Ya da telefonda dedikodu yapıyoruz. Burada da böyle bir şey oldu. Çok da memnun oldum.
1: Evet.
0: Kapanışta bizim artık her zaman yaptığımız bir şey var. Konukla beraber
1: Hı.
0: bir eser çalıyoruz.
1: Tamam.
0: Seninle beraber Brahms çalsak ne
1: Çok
0: dersin?
1: sevinirim.
0: Daha önce zaten konser repertuarınızdı.
1: Evet.
0: Onu çalmak isterim
1: Tamam.
0: seninle de. Tekrardan gelsin. Çok çok teşekkür
1: Ben teşekkür
0: ediyorum.
1: ederim davet ettiğin için.
0: Harika bir program. Çok güzelsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Hayatın, kariyerinde çok güzel geçeceğine inanıyorum.
1: Çok sağ ol.
0: Başarı seninle olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Sağ ol.

0: Şiirleri yazmaya devam.
1: Evet, inşallah. Ben aslında hikaye yazıyordum çok fazla. Ama sonra şarkı sözü yazmaya devam ettim. Aslında bu sözümün bir bestesi de var. Yakın zamanda da bunu single olarak çıkartmak istiyorum.

Efendim çok teşekkürler ediyorum. Çok kıymetli bir sanatçı arkadaşımı davet etmek istiyorum. Kendisi çok özel bir söz yazarı, besteci, o gerçek bir sanatkar. Şimdi kendi besteleriyle bizlere muazzam bir akşam yaşatacak. Değerli alkışlarımız Emir Kan için gelsin lütfen. Teşekkür ediyorum.

0: Ellerinize sağlık.
1: Muhteşemdi.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Emin Can, hoş geldin.
0: Canım benim
1: şerefler
0: ya.
1: Şerefler verdin.
0: Çok özlemişim seni yalnız. Vallahi
1: ben de,
0: Aslım
1: ben de seni çok özledim arkadaşım.
0: Ben Aslım'a Aslım denir. Bu.
1: Ay öyle
0: Aslım'ım de. Derim ben.
1: Sağ olsun canım. Biz hemşeriyiz bir de.
0: Tabii.
1: Annem tarafı benim Siirtli.
0: Son Siirtlileriz zaten.
1: Son
0: Son
1: o da öyle. Hemşeri oluyoruz.
0: Evet
1: değil
0: hemşeri
1: mi?
0: Tabii. Yakın şey, hemşeriyiz.
1: Emin Can, bu şarkıyı ne zaman yapmıştın?
0: Vallahi ben şarkıları önce tarihini söyleyeyim de saatini söyleyeyim. Sabaha karşı 5'te çıkar benden genelde.
1: Aa.
0: Vallahi sabahçı fırını gibiyimdir.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten sabah 5'te çıkıyor
1: hangi
0: bu şarkılar.
1: Hangi yıl bu?
0: Bu hangi yıl? Mahşere Kadar albümünde. Evet 2000 yılında yaptığım şarkılardan bir tanesi.
1: Gerçekten.
0: Bu. Yaşım da ortaya yani... çıkıyor bu arada. Demek günümüzde.
1: Erken başlıyorsan, erken kalkan, erken yol
0: evet,
1: alır.
0: Evet.
1: O zaman şöyle biraz hareketlenelim önce.
0: Bayrama
1: ben de özledim değil
0: ay
1: mi?
0: Ay harika çok severim bu şarkıyı.
1: Vallahi Ferdi Tayfur'un
0: rahmetli
1: da,
0: Ferdi
1: analım.
0: Abinin. Ben de bir tane şarkısını okumuştum. Yüreğimde Yara Var.
1: Aa ne güzel.
0: O dönem bu son albümde
1: okuruz
0: yapmıştık.
1: Okuruz belki. Ne güzel olur.
0: Olur olur neden.
1: Hadi o zaman şefim buyurun.

0: teşekkürler. Evet sevgili şefim Tarkan Ergüzel ve orkestra alkış. Orkestrasında bir alkış.
1: Gerçekten.
0: Ben alkış seviyorum. Ben inanıyorum çünkü bizi izleyenler bize eşlik ediyor. Alkışlıyor. Kalkıp oynuyor.
1: Vallahi, vallahi arkadaşlar ya. Çok.
0: Onun için buradayız.
1: Maşallah.
0: Peki lütfen söyle. Senin için sahnelerde ve konserlerde fazla göremiyoruz.
1: Neden göremiyorsunuz? Şimdi aslında ben yaklaşık 12 yıldır bir sektör değişikliği yaptım. Biliyorsunuz zaten. Müziğe aslında ara vermedim ben. Dondurdum yani böyle dondurup dondurup gidiyordum diyelim. Yani çünkü yani şarkı yapmaya devam ediyorum zaten yine
0: beste yapıyorsun
1: tabii.
0: Vallahi buradan söyleyeceğim beste yapıyor en son sevgili Ebru Gündeş'e verdi işte Demet Akalın'a veriyor sürekli bana

0: Diyor ki Aslı'cığım yaptım gel. Yok verdiği yok bir şey.
1: Aynen.
0: Ben bundan
1: eve
0: sonra hemen
1: gelmen lazım.
0: Şikayet.
1: Şimdi bak burada müzisyen arkadaşlarıma söylüyorum.
0: Neden ama,
1: ama
0: neden?
1: Seni tutuyorlar şimdi bak şimdi. Eve tabii gelmesi gereken dediğim anda itibaren arkadaşlar yok abi işte telefonla atarsın falan. Sağ taraf öyle söylüyor da sol taraftaki arkadaşlar eve gelmesi gerekmiyor mu?
0: Nasıl gitsin eve der misiniz? Gidiyor mu eve?
1: Bir de
0: ya, bir sorun eve gidiyor
1: ortak
0: muyum?
1: Çıkıyor. Geleceksin.
0: Ne bir zaman? Sor ama eve gidiyor muyum ben?
1: O zaman
0: ben eve gidiyor muyum? Gündüzleri benim güzel kadınlarım var. Beni bilen biliyor. Gündüzleri hafta içi her gün yemek falan yapıyoruz. Yarışmalar yapıyoruz. Bilezikler
1: tabii
0: veriyoruz.
1: Canım, harika program.
0: Sonra böyle müzik programları yapıyoruz.
1: Ben buraya geleyim öyleyse. Burada piyano var değil mi?
0: Burada bana tamam, böyle başı burada.
1: Hatta birazdan yayın sonrası ben şimdi şarkıları çalacağım sana. En son çıkan şarkılarımı
0: ay, ne
1: yazdığım
0: güzel olur,
1: şarkılar
0: değil mi?
1: Var.
0: Ne güzel olur. Gerçekten bir saysana şöyle hızlı hızlı. Senin ha, böyle hit olmuş şarkılarını.
1: Vallahi şöyle bir 250 tane eser var zaten piyasada. Yani şimdi ama okurum birazdan birkaç tanesini okurum da
0: okuyalım,
1: en azından
0: vallahi,
1: kulaklara
0: ben de
1: yabancı
0: ama şimdi senin de mesela çok güzel yaptığın böyle marş tarzı.
1: Aa evet.
0: Ve bugüne de çok güzel uyacağını düşündüğüm her şeyimizsin var.
1: Zaten bu aralar biliyorsunuz bir marş şeyi var, furyası başladı.
0: Evet.
1: Ben bu
0: yıllar
1: marşı 2000 yılında yapmıştım.
0: 2000
1: zaten milli takıma uyarlanan en iyi marşlardan bir tanesiydi bu. Yani solist yaptığım şarkılardan bir tanesiydi. Hatta şarkılar her gol sonrasında beyazın yanına kırmızı koydum, hilalin yanına yıldızı koydum, yüzyıllardır bu bayrağa gönlümü koydum, Türkiye'm sen bizim her şeyimizsin. Ya öyle bir ben marş
0: bak yapmıştım. Bak hemen stüdyo şefimiz ya alkışladı. Evet her şeyimizsin. Evet.
1: Olur
0: o
1: mu
0: zaman devam edelim.

0: dinleyicilerimiz olduğunu biliyorum.
1: Aa, evet.
0: Vallahi muhteşem.
1: Gerçi doğru söylüyorsun. Çünkü
0: gerçekten.
1: 2000 yılında çıkmıştı.
0: Evet. Mars. Yanılıyor muyum? Burada mesela ekip arkadaşlarımız var. Hepsi nasıl coştular?

0: Çekimimi bitirdim efendim ve stüdyodan eşim geldi beni almaya. Aslı gidiyoruz hastaneye dedi. Dedim ki annem dedim nasıl? Gel gel gidiyoruz. Annem veda mı etti bize dedim.
1: Allah rahmet eylesin. Cennet olsun.
0: Gerçekten tanışıyorsun,
1: Evet.
0: biliyorsun.
1: Çok da severim.
0: Çok herkesin gerçekten
1: Dualarımız da oldu
0: gönlüne taht
1: zaten.
0: kurmuş. Şu an canım annem arkamızda, ekranımızda. Çok gözü yaşlı bizleri bıraktı. Evet, hastalıkları vardı ama çok ani bir gidiş oldu bizim için. 3 ay içinde bir hastane mikrobundan böyle işte. Hani
1: Hayat.
0: nasip de varsa o gidiş
1: Evet.
0: ama bir mikrop, ama bir öksürük, ama bir
1: Evet.
0: işte bir şey yani, anladın mı? Alın yazısı. Şimdi annem hep derdi ki, ay kızım ya şöyle güzel bir şarkı söyle.
1: Ay canım benim.
0: Onun çok sevdiği bir şarkı vardı. O da annesine çok düşkündü benim gibi. Rahmetli anneannem ve babamla kavuştular. Annesini kaybedenler böyle annem şarkısını çok severler. Ve annem bu şarkıyı çok sever ve benden isterdi. Şimdi ben bugün annem için izniniz olursa okumaya, yorumlamaya çalışacağım. O bizi gökyüzünden izliyor.

0: Aslında bu şarkı senin programına çok güzel yakışır.
1: Evet, diğer programa
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, değil mi? Vallahi güzel olur.
1: Çok güzel okuyoruz, söylüyoruz zaten.
0: Evet.
1: Senin sesinden de.
0: Evet,
1: çok
0: duyuyorum,
1: güzel.
0: Duyuyorum arada, evet.
1: Duyuyor musun?
0: Evet, duyuyorum.
1: Peki bundan sonra müzikle ilgili ne yapmayı planlıyorsun Emirkan?
0: Aslında ya şarkı yapmaya devam ediyorum. Yani evde kendi başıma fırsat bulduğum dönemlerde şarkı yapmaya devam ediyorum. Bir televizyon programı projem var. Sevgili Bilal Özbilge ile.
1: Televizyona evet, bir şey yapıyorsun.
0: Yapıyoruz aslında ama tabii ki bu ya iş yoğunluğundan dolayı zaman ayıramıyorum ama çok az bir süre sonra projeyi tamamlamış bulunacağız.
1: Yaklaşık nasıl bir şey? Nasıl?
0: Şöyle yani, aslında projenin ismi eğer, Hayatım Roman.
1: Hayatım Roman.
0: Evet, sevgili Bilal Özbilge'nin.
1: Hayatımı yazsam roman olurdu.
0: Bu başka bir şey aslında.
1: Bilal'le mi yapıyorsun?
0: Evet.
1: Bilal Özbilge'yi.
0: Sevgili Bilal'le yapıyoruz programı.
1: Çok yapıyoruz. Çok,
0: çok sevgiyle
1: selamlarımızı dostumdur. Gönderiyoruz.
0: Tabii hazırlık aşamamız var. Editörlerimiz çalışıyor.
1: Süper.
0: İnşallah bir 6-7 tane stok yaptıktan sonra yayına gireceğiz.
1: O zaman gelmiş geçmiş böyle büyük starlarla.
0: Evet.

0: Hani hayatlarını birazcık
1: Evet,
0: işleyeceksiniz.
1: majör isimlerle onların hayatını araştırıyoruz.
0: Güzel.
1: Mesela örnek veriyorum. İşte bir sanatçının ilk bindiği bisikletten, ilk çaldığı enstrümanından, okul kıyafetinden, okul arkadaşlarından, bugüne kadar gelen işte sevdiklerinde, yani üzüldükleri, kırıldıkları anları topluyoruz ve onları bir şarkılaştırıyoruz biz bu arada.
0: Ne
1: Her gelen
0: güzel.
1: konuda da bir tane beste yapıyorum ben.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Gerçekten.
0: Kolay bir şey değil bu. Sonra ne yapıyorsun? Besteyi konağa mı
1: Konağa
0: hediye
1: veriyorum.
0: ediyorsun diye. Ama evet değil mi?
1: Konağa veriyorum. İşte gelmen lazım işte. 14. bölümde sana
0: Tamam ben
1: çekelim.
0: geleyim o zaman
1: Gel.
0: konuk
1: Ama sen
0: olarak.
1: önce eve gel.
0: Besteyi de alayım.
1: Sen bence Savaş'la beraber eve gel. Ondan sonra.
0: Tamam. Eşimle. Sağ olsun eşim de burada.
1: Ya çok severim
0: Bizim yanı
1: Savaş'ı.
0: başımızda.
1: Savaş
0: Kamera
1: biraz fazla
0: arkasında.
1: yakışıklı. İşte insanın biraz böyle şeyini düşürüyor.
0: Ya.
1: Tabii. Yanına geldiği zaman böyle Savaş'ın yanında fazla duramayacaksın.
0: Yakışıklı
1: Öldüreceksin. Çok
0: diye.
1: yakışıklı adam. Valla.
0: Öyle mi?
1: Ben Savaş'ı çok severim.
0: Ya huyu
1: Savaş
0: daha
1: bence
0: güzel biliyor musun? Evet
1: kesinlikle.
0: güzel adam ama.
1: Eniştemiz iyi ya.
0: Ya Allah razı olsun. Bir şey söyleyeyim mi?
1: Canım benim.
0: Allah gerçekten beni hiçbir gün üzmedi. Rahmetli anneciğim babacığım da dedi ki bak gözümüzün nuru böyle demişti annem Savaş'a. Bak gözüm ben nereye gidersen bir de böyle yapmıştık gözüm üstünde.
1: Bir de yani
0: Gözüm
1: sadece
0: üstünde.
1: annenin değil de bütün
0: Kızım sana emanet.
1: arkadaşların gözü üstündeydi yani. Bir de Siirt'in gözü üstünde yani. Yani öyle bir durum ya.
0: Evet ya çok güzel beni hiç üzmedi. Allah
1: Allah
0: razı olsun.
1: Allah sizi
0: Allah onu
1: ayırmasın.
0: yetiştiren annesinden babasından da razı olsun.
1: Amin.
0: Çünkü bir söz var otu çekeceksin köküne bakacaksın öyle değil mi
1: Tabii
0: şefim?
1: tabii.
0: Annesi babası onu öyle güzel yetiştirmiş ki beni bir gün bile üzmedi. Ben ondan razıyım. Allah da senden razı olsun
1: Evet
0: canım
1: canım benim.
0: eşim. Sen şarkıcı olmasaydın mesela. Ne iş
1: Pilot olmak
0: yapmayı?
1: isterdim biliyor musun?
0: Pilot.
1: Valla bayılıyordum Savaş
0: Aa.
1: uçaklarında deli gibi. Bir de ben çok tembel bir öğrenciydim. Sırf pilot olmak için orta sonda çalıştım. İlk defa notlarım 7'nin üzerine git çıktı. Ama ben haylaz bir ailede büyüdüğüm için kız kardeşim beni sürekli böyle tırmalamış. Yüzümde hep izler vardı. Şu
0: Oh.
1: anda geçti. Ve gittiğimde başvurduğumda oradaki bir üst teğmenimiz bana demişti ki bu yüzündeki izlerden dolayı giremezsin
0: Ne
1: deyince benim
0: diyorsun?
1: notlar artık çalışmama gerek kalmadı. Notlarımın hepsi.
0: Yapma ya.
1: Evet, çok istiyordum pilot olmayı. Çok da
0: Ama
1: seviyordum ama bende bir
0: canım
1: pilot
0: benim
1: tipi var
0: ya.
1: mı arkadaşlar ya? Var değil mi ya? F-16 kullanmak Allah'ım ya Rabbim.
0: Benim rahmetli amcam
1: Ay.
0: eski o hani savaş uçakları var ya onlarla uçmuş çok eski bir pilottu.
1: Ben de bütün savaş uçakları
0: Allah
1: şeyimdir yani bilirim.
0: rahmet
1: Yani
0: eylesin.
1: çok
0: Çok
1: Allah
0: güzel bir
1: rahmet
0: meslek.
1: eylesin. Çok güzel bir meslek.
0: İnşallah oğlum var belki o da
1: Valla
0: yapar bunu.
1: ya
0: O
1: küçükken iyiydi o da
0: ne
1: birdenbire
0: dersin?
1: futbolcuya döndü. Bir de doğum şeyi Şan'ın 1907 Fenerbahçe doğumlu. Koyu bir Fenerbahçeli oldu. Şimdi futbolcu olmak istiyor. Ama Beşiktaş altyapısında oynuyor şu anda.
0: Hayırlısı olsun.
1: Profesyonel
0: Hani
1: bir.
0: su akacak yolunu
1: Yolunu
0: bulacak
1: bulacak.
0: bence değil mi?
1: Evet evet
0: Ne
1: öyle.
0: güzel. Senin gibi
1: Ay canım
0: babası,
1: benim.
0: eşin gibi bir annelisi
1: Çok
0: var.
1: teşekkür ederim.
0: Bilinçli
1: Çok
0: anne baba
1: naziksin.
0: olmak çok önemli.
1: Çok
0: Çünkü
1: naziksin.
0: sizin yetiştirdiğiniz, sizlerin yetiştirdiğiniz evlatlar bizim yarınlarımız olacak inşallah.
1: Öyle gerçekten
0: Güzel
1: öyle.
0: ve güçlü bir Türkiye'nin devamı için
1: Kesinlikle.
0: gerçekten memlekete faydalı evlatlarımız olsun.
1: Önce
0: Rabbim
1: vicdanlı,
0: hepimizin evlatlarını korusun.
1: evet önce vicdanlı, merhametli,
0: Amin.
1: insanlara, hayvanlara sevgi besleyen ve gerçekten de vicdanlı çocuklar olsunlar istiyorum
0: Şimdi
1: ben.
0: şöyle bir şey yapıyorum ben. Programıma her gelen sevgili değerli sanatçı arkadaşım için bir iyilik bir yardım yapıyorum. Allah
1: Ay
0: nasip
1: ne güzel.
0: ederse. Bugün de şöyle bir yardım yapmaya karar verdim. Togemder Derneği'ne bir bağışta bulunacağım. Çocukları bir şekilde sevindirmeleri adına, Emirkan adına yine böyle bir 10
1: Ay
0: çocuğumuzu
1: çok güzel.
0: sevindirebilecek miktarda bir bağış yaptığımı buradan
1: Evet,
0: söylemek
1: ben de bir 10
0: isterim.
1: çocuğu sevindireyim öyleyse beraber sevindirmiş olalım.
0: Peki 20
1: Tamam.
0: çocuk oldu. Ne
1: Evet.
0: güzel oldu. Ah bu hayat çekilmez diyelim.

0: Teşekkürler. Güzel oldu. Vallahi hemen seninle devam edelim. Mahşere kadar
1: mahşere
0: diyelim
1: kadar
0: mi?
1: Hadi mahşere kadar. Haydi bakalım.
0: Buyurun.

0: Vay be. Ne mitro şarkı değil mi ya?
1: Muhteşem. Bu şimdi bu şey değil miydi? Bizim Siirtliler, Arapların
0: Arap düğün şarkısı. Bir de gerçekten.
1: Anneannemlerden ben dinlerdim.
0: Canım, işte Siirtli olmanın da faydalı.
1: Hep bunu söylerlerdi. Valla böyle geçmişe gittim. Ay ne güzel şarkı ya.
0: Evet. Böyle sana da yakışıyor bu şarkılar yalnız. He?
1: Ay dur hemen bir kırmızı gülün alıver.
0: Allah.

0: Efendim çok teşekkürler ediyoruz. Harikaydınız. Ve biliyor musun programımızın sonuna geldi.
1: Gerçekten mi? Nasıl aktı ya?
0: Ya nasıl aktı geçti değil
1: ama
0: mi?
1: Ama gerçekten de.
0: Olsun sonra evet, yine gelirsin. Benim. Gelmez misin?
1: Geleceğim geleceğim. Arkadaşlar ben böyle orkestraya gelmez miyim ya?
0: Baba o.
1: Böyle bir
0: şöyle yapıyor yalnız. Yapmak istiyorum taklidini. Yok, yok. Ben böyle bir orkestraya gelmedim. Hangisini acaba ben alsam orkestrama katsam?
1: Ya ya.
0: Bir şey söyleyeyim mi?
1: Senden izin almadan olmaz.
0: Orkestram gerçekten çok yetenekli, çok başarılı çok, ve çok. Çok kıymetli, çok eski özel müzisyenler. Bence en büyük alkışı da onlara
1: gerçekten.
0: Gidiyor. Lütfen kendilerine de bir alkış rica edelim.
1: En seçkin müzisyenleri ben hepsini de tanıyorum. Hepsinde de yol arkadaşlığı yaptığımız günler de oldu. O yüzden sen çok şanslısın Türkiye'nin böyle seçkin müzisyenlerle çalışmaktan. Allah nasip ederse biz de program çekersek siz de bize bir iade ziyaret yaparsınız. Olur değil mi? Aslan aynen. İzin alırım ben ya. Kırmaz beni.
0: Tamam aslan. Biz beraber geliriz şefimle. O zaman sardı korkular diyelim birlikte. Hadi. Hadi efendim. Güzel mutlu akşamlar diliyorum. Bizi izlemeye devam edin salı akşamları. Aslı Güneli'yle Aslı olan şarkılar sizinle. Lütfen siz de bizimle olun. Hadi buyurun.

0: Bugün Doğu'dan Sesler'de bir ustamızı ağırlıyoruz efendim. Bu toprakların sesini ağırlıyoruz. Alkışlarınız Mehmet Çalmaşır için efendim.
1: Başkaladan kız sevdim, yar o yana o yana. Alamadım yaslıyam, elif dağıt gel bu yana bu yana. Öylük yerden köşk gider,
2: hop şekerim şekerim.
3: Doğu'dan Sesler yarın TRT Müzik'te.

0: Hoş geldin Alaslar.
1: Çok
0: Rahim
1: teşekkür
0: ol.
1: ederim. Sağ olasınız.
0: Nasılsın? İyi
1: İyi.
0: misin?
1: Sağ olasın. Sizleri gördüm daha iyi oldum. Sağ olun.
0: Biz de çok mutlu olduk. Sazınla, sesinle geldin. Programımıza renk kattın.
1: Minnettarım size.
0: Biraz kendini tanıtır mısın kısaca?
1: Ben Şeki'de doğdum. Azerbaycan'ın çok güzel bir şehri. Sonra eğitim için falan Bakü'ye taşındım. Ondan sonra da çok böyle uzun anlatmayacağım da bu şeyi. 2019 yılındandır İstanbul'dayım ve hala da buradayım.
0: Harika. İlk çaldığımız eserde de bize tınılarına
1: Evet.
0: eşlik ettin.
1: Çok sevdiğim bir parçaydı bu arada.
0: Evet. Ervah Ezel'de.
1: Evet.
0: Ve arkada Sayın İbrahim Kalın hocamızın çektiği fotoğraflardan da bir tanesini koyduk. Hem fotoğraf hem bu anda yaşadığımız, çaldığımız eser, tınılar hepsi bir anı yaşadık. Tınılar için ayrıca sana ve arkadaşların hepsine teşekkür
1: Evet,
0: ediyorum.
1: evet. Ben de minnettarım bütün müzisyen
0: Harika.
1: arkadaşlarımıza.
0: Üstad, balaban sazınla bize şimdi ne çalacaksınız?
1: Sıradaki parça benim çok sevdiğim bir parça. Rauf Hacıyev'in oluyor müziği. Saçlarına Gül Düzüm.
0: Peki, dinliyoruz.

0: Nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Afsar.
1: Sağ ol.
0: Harikaydı. Kaç senedir çalıyorsun?
1: 10-11 yaşımdandır
0: başladım.
1: Çalıyorum. Aslında klarnetle başladım da.
0: Öyle mi?
1: Sonra şeyi anladım. Benim ana enstrümanım, yani kendi dilimde daha güzel konuşurum ya, insan hep öyledir ya. Balabanı hep kendi ana enstrüman olarak gördüğüm için sonra eğitimime de balabanla devam ettim.
0: Beni de çok etkileyen bir enstrümandır. Sen de çok güzel çalıyorsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Gerçekten ben yaklaşık bir sene civarından beri seni takip ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Konserlerine de baktım. Hatta Ozan'la beraber evet. Çok güzel bir proje yaptınız.
1: Evet.
0: Onu da takip ettim. Nice güzel projelere imza
1: çok
0: atacağını düşünüyorum.
1: Ederim.
0: Belki ileride beraber. Beraber de bir şey yaparız.
1: Aynen öyle. Niye de olmaz?
0: Hayırlısı olsun. Şimdi ne seslendireceksin bize?
1: Şimdi şöyle bir şey düşündüm. Hep hayalimde şu vardı, yani sizin türkülerle bizim türküleri bir araya getirmek gibi böyle bir albüm yapalım. Zaten biz o albümü de Ozan Sarıboğa ile beraber yapmıştık. O türkülerden birini yapacağız. Akşam olur karanlığa kalırsın ve Tofik Kuliyev'den Hamı'dan Gözelmen'e.
0: Peki dinleyelim. Hatta ben de sana eşlik edeyim.
1: Evet.
0: Tamam
1: evet.
0: Peki.

0: Alapsar, ben her zaman şu konuyu biraz merak ediyorum. Aslında biliyorum ama senden de duymak istiyorum. Yani siz balaban diyorsunuz çaldığın saza, işte Ermeniler duduk
1: Doğru,
0: diyor.
1: doğru.
0: Aslında aynı saz.
1: Tabii ki.
0: Oradaki ayıran şeyleri sen nasıl tarif ediyorsun? Yani tavır mıdır?
1: Balaban aynı enstrüman sayılıyor. Azerbaycan dilinde balabanın anlamı bala yavru demektir. Ban da ses demektir. Horozun banı falan diyoruz ya böyle. Seven nasıl istiyor öyle kullansın
0: Tabii
1: diyorum.
0: tabii.
1: Duduk da diye denilebilir, balaban da denilebilir ama şunu bilmelerini isterim insanların ki balaban ve duduk aynı enstrümandır.

0: Ben Azerbaycan'da yaşadığım dönemlerde sizin türküleri dinliyordum. Sizin kültürünüzdeki her şeyi tamamen türkü olarak anlıyordum yani. Ama buraya yaşamaya artık geldikten sonra burada türkülerin çeşitlendiğini farkına vardım. Yani benim Alevi deyişleri zannettiğim ki türkü biliyordum onları. Sonra bunları
1: Evet.
0: bana deyiş olduğunu anlattılar.
1: Onlardan bir tanesini
0: Evet.
1: seslendirdik. Yer senin derdinden.
0: Ellerinize, yüreğinize de
1: Davut Subari'nin
0: sağlık.
1: bir
0: Çok
1: türküsüydü.
0: güzel.
1: Sağ ol, teşekkür ederiz. Şimdi hep çalıyorsun ama ses olarak okuyor musun? Söylüyor musun?
0: Ya şöyle bir olay yaşadık. Enstrümentalist olduğun zaman hep konserlerde böyle şancılara göre bir 5-0 geriden başlıyorsun yani.
1: Evet.
0: Ama eşim de bana hep söylerdi bunu ki artık söylemen lazım. Ben de utanıyordum. Sonra neyse kendimde biraz özgüvenimi toparladım. Son yıllar bazı parçaları okumaya başladım. Onlardan biri de benim çok çok sevdiğim bir bestekarın Andrei Babayev'in, sözleri de Aslan Aslanoğlu'nun
1: Harika.
0: oluyor. Küsüp Gitti. Sara Gedimova'dan mutlaka duymuşsunuzdur.
1: Evet.
0: Onu icra etmeyi
1: Çok merak
0: düşünüyorum.
1: ediyorum.
0: Dinleyelim
1: Dinleyelim.
0: bakalım. Başardığım kadarıyla yani.
1: Estağfurullah, başarısın.

0: Tebrik ediyorum. Sesin de
1: Teşekkür
0: aynı.
1: ederim.
0: Enstrümanın gibi çok
1: Çok
0: bence
1: sağ olun.
0: duygulu.
1: Çok sağ
0: Bırakma.
1: olun.
0: Bence oku. Konserlerde okumalısın diye düşünüyorum.
1: Evet. Bakalım.
0: Ben de öyleydim aslında. Yani enstrümanist insan, senin demin söylediğin şeylere katılıyorum. Zor oluyor. Ben de yıllar sonra hani okumaya başladım. Hep sazımızla aşırı neşirdik ki arkadaşlarım da öyledir. Ama hepsinin de sesleri aslında çok güzeldir. Yani
1: Evet.
0: elinde tütek sazı var.
1: Evet.
0: Onunla ilgili bir eserini dinleyelim, sonra onun üzerine konuşalım, olur mu?
1: Olur,
0: Ne
1: olur.
0: çalacaksınız bize?
1: Sıradaki parçamız Alma Attım Nar Geldi diye bir parça olacak. Onu da bizim bu kadim enstrümanımız dediğimiz tütekle çobanların sürekli çaldığı
0: Evet.
1: aslında bir enstrüman bizde. Bununla icra edeceğim.
0: Tamam. Arkadaşlarımız da eşlik ediyor.
1: Evet.
0: Hatta ben de belki
1: Evet,
0: köşesinden
1: mutlaka,
0: bir
1: mutlaka.
0: eşlik etmeye çalışırım. Evet,
1: Teşekkür ederim.
0: dinliyoruz.

0: Nefessiz saz hep bana böyle çok zor geliyor. Tüm nefesler için söylüyorum ama yani tütek sazıyla ben mesela şimdi seni seyrettim. Yani melodiler, işte o hız, hakimiyet, yaptığın vibratolar falan
1: Evet.
0: inanılmazdı. Tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Başarıların daim olsun
1: Çok teşekkür
0: Hafsar.
1: ederim.
0: Hoş geldin ve programımıza ve
1: Var olun, sağ
0: programımızın
1: olun.
0: sonu geldi artık.
1: Evet.
0: İyi ki geldin. Çok istiyordum burada olmanı. Geldiğin için teşekkür
1: Çok
0: ediyoruz.
1: teşekkür ederim. Ben de size teşekkür etmek
0: Sağ ol.
1: istiyorum. Müzisyen arkadaşlarıma teşekkür etmek
0: Evet,
1: istiyorum.
0: birbirinden değerli arkadaşlarım. Neyde Eyüpcan Açukpazu, perküsyonda Cem Barış Sungur, kontrbasta Sertaç Çiğdem, cello'da Murat Süngü ve piyanoda Ozan Sarıboğa. İyi ki onlarla müzik yapıyorum. İyi ki de seninle beraber buluştuk. Güzel bir
1: Teşekkür ederim
0: program
1: davetiniz için.
0: oldu diye
1: Sağ olun.
0: düşünüyorum.
1: Sağ olun.
0: Son bir eserle veda edeceğiz. Yine Karlar Yağdı türküsüyle.

Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. Attın beni gurbet ele. Türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol. Yazımı düşeceğim. Bak gözümde yaşa. İzzet Altınmeşe. Ve Pınar Dağdelen'i ağırlıyor. Türkü Deryası Bayram Özel canlı yayınla Çarşamba TRT Müzik'te.

0: Bugün birbirinden kıymetli iki güzel konuğum var. Türk halk müziğinin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
1: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
0: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Kim Reyhan benimle.
2: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
3: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.

0: Merhaba sevgili dostlar, merhaba kıymetli TRT Müzik izleyicileri. Allah kimseyi yalnızlar rıhtımında yapayalnız bırakmasın diyerek Aşk Ötesi programını açıyoruz.
1: Hepiniz hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
1: Bugün de birbirinden güzel şarkılarla çok güzel bir repertuar, ayrıyeten de çok güzel sürprizlerimiz olacak sizler için.
2: Evet, çok kıymetli bir konuğumuz olacak bugün.
0: Tuğçe Kandemir.
2: Evet.
0: Biraz sonra bizlerle beraber olacak tabii ki. Öncesinde bir şarkı daha söyleyelim. Bu arada bu şarkının Yalnızlar Rıhtımı'nın da sözü ve müziği Kemal İneci imzası taşıyor. Ben bunu Erkin Koray eseri zannediyordum bu arada.
1: Ben de öyle zannediyordum.
0: Değilmiş. Bazen icracıyla öyle bir bütünleşiyor ki eser, hani eser de onun zannedebiliyoruz. Bu noktada Kemal Hoca'ya da haksızlık etmiş olmayalım. Onu da buradan bir selamlayalım. Ve sıradaki eserimizin anonsu Muratçım sana yakışır.
2: Devam edelim efendim. Sevenler anlar diyeceğiz. Sözü ve müziği Burhan Paker'e ait.

0: Hoş geldin sevgili Tuğçe. Tuğçe
1: bulduk.
0: Kandemir aramızda bizimle.
2: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Geldin.
1: Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Ne müthiş bir eserdi. Ve biz
1: beğendiniz
0: böyle...
1: mi?
0: Beğendik.
3: Beğendim,
0: ama ne
3: ki.
0: Olduğunu bilmeden çaldık bu eseri.
1: Benim şarkım bu. Eli boş gelmedim buraya. Bu programı hem hayırlamaya.
0: Ha, yeni
1: eser. Evet, bu şarkı hiç çıkmadı.
0: Yayınlanmadı daha önce.
1: Evet, ilk defa okumak istedim. Hmm.
0: O zaman çevretimiz izleyicileri son derece şanslı.
3: Güzel, bize aşırı geçti.
1: Eksik olmayın, ya, çok sağ olun.
0: Bu arada sevgili Tuğçe ile biz ne zaman oldu tanışalı?
1: 7 sene oldu.
0: 7 sene olmuş.
1: Önce.
0: O günkü nezaketi neyse bugünkü nezaketi de gördüğünüz gibi.
1: Aynı şekilde sen de öyle, sizler de öylesiniz.
3: Teşekkür ederiz.
1: Yani o zaman daha yeni çıkmıştım ben. Hı-hı. Çiçeği burnunda ve çok ürkek, çok korkak. Fatih abi böyle beni inanılmaz cesaretlendirerek hadi çık oku kızım falan diye. Hiç unutmuyorum onu, o yüzden benim için inanılmaz bir anıydı o. Teşekkür ederim tekrardan.
0: Ne demek ne demek ya, ama sen özeldin yani geldiğin anda ilk.
1: Ay sen de öyle, benim için her zaman özelsin.
0: Ya vallahi bilmiyorum, şarkının etkisinden de çıkıp sohbet etmek de zor. O zaman şunu soralım sana ya, biraz böyle bir muhabbet edelim.
1: Tabii,
0: nasıl olsun
1: buyurun
0: şarkılar?
1: Tabii efendim, hay hay.
0: Şimdi bir tane evladım var artık.
1: Ay evet.
0: Ondan biraz bahseder misin bize?
1: Olur, bir oğlan sahibiyim artık. İnanılmaz bir şey, yani insana başka bir kademe veriyor bu. Ben hep... abarttıklarını düşünürdüm işte, anne olunca şöyle oluyor, böyle oluyor ya, işte hayatın bir evresi falan. Gerçek abartsınlar. Önemli, abartılması gereken bir şeymiş. Çok seviyorum onu, iyi ki oldu. Çok da güzel bir zamanda geldi bana. Allah ömrünü uzun etsin, bize bağışlasın.
0: İnşallah, inşallah. Bu arada bir rahatsızlık da böyle ufaktan oluyor,
1: evet,
0: arada.
1: Evet, şu an ortalıkta bir grip dolanıyor. Biz de ona, bebek olduğu için atlatması çok zor. Hı. Ama iyileşeceğiz Demoç. Merak etme, iyileşeceğiz.
0: Bu arada Mersin'de yaşamaya devam.
1: Evet, ben Akdeniz'den kopamadım.
0: Memleketine bırakmam,
1: evet,
0: ben diyorsun.
1: Yani büyük şehirlere gelemiyorum. Hmm. Yaş 29 ama 65 yaşında gibiyim. Böyle köyü, toprağı, şeyi bırakamadım ben. Ben orada devam ediyorum.
0: Var mı
1: ediyorum.
0: Bahçe falan?
1: Var, evet.
0: Ekip biçme de var.
1: Severim öyle şeyleri abi. Böyle domatesi öyle koparacaksın, işte maydanozu da öyle salataya doğuracaksın falan. Seviyorum öyle şeyleri.
4: Zaten yani. Gelmedi hani öyle bir yaşantı varsa hiç... Gerek
1: gelmeyeyim
4: yok.
1: Değil mi?
3: Ben niye buradayım?
1: Abi gel. Şimdi,
3: ben niye buradayım?
1: Sen bizim köye gel abi.
3: Ya, tamam tamam, oradan çıktım geldim.
1: Buradan
3: işte.
1: Sonra konuşalım seninle.
0: Tamam,
1: bizim
0: olur.
1: Köye
0: hay
1: transfer
0: hay.
1: Edelim.
0: Kayseri'de
1: seni.
0: Yaşıyordu.
1: Biliyorum, abi, konuştum.
3: Çok kısa bir zaman oldu ben de İstanbul'a geleli.
1: Evet.
3: Tam olarak anlatılan... Tam
1: nasıl böyle... peki? İç Anadolu'nun bağrından kopup da İstanbul'a gelmek... O zor, büyük bavulla geldi mi
3: mesela? Zor alışamadım ki yani.
4: Haydarpaşa'dan aldık.
3: Hala alışamadım ama yavaş yavaş alışacağız.
1: Oy, alışırız.
3: İşimiz burada.
1: Ya, hepiniz yani gerçekten yaparsınız ya. Ben hiç öyle biri değilim de siz yaparsınız. O yürek hepinizde var yani. Büyük şehir çok zor.
0: Ya aslında aile olabilmeyi sağladıktan sonra hani o içsel
1: nerede
0: mutluluğu da oluşturduktan sonra gerçekten nerede olduğunun da çok önemi yok. Neticede
1: evet.
0: İstanbul ne kadar zorlayıcı olsa da enteresan bir tutkusu var İstanbul'da.
1: Doğrudur. Evet.
0: Bir bağlayıcılığı var. Ben de mesela şimdi Bodrum'dayız eşimle beraber orada.
1: Ya,
0: sürekli İstanbul'a geliyor. Duramıyoruz. Arada bir İstanbul'umuz geliyor. Dayanamıyoruz.
4: Sen İstanbul'a gelmiyorsun. Genelde hani Bodrum'a çok nadir gidiyorsun. İstanbul'da.
1: Bodrumcu mu oldun abi sen?
0: Ben de yaklaşık 6-7 senedir Bodrumcuyuz.
1: Oh, ne güzel.
0: Ama ben çok doğru söylüyor. Tam gönül rahatlığıyla Bodrum şeyini yaşayamıyorum.
1: Hmm,
0: eşim daha çok istifade ediyor. Olsun
1: aldık
0: bakalım.
1: İnciyi.
0: Ya mutluluğumuz daim olsun, böyle güzel müzikler üretelim de.
1: Amin,
0: sonra gideriz Bodrum'a.
1: Bir şekilde bir araya geliyoruz. Kayseri'dir, Mersin'dir. Hı-hı. Bir şekilde Bodrum'dur. Geliyoruz bir araya yani.
0: Geliyoruz.
1: Böyle olması önemli. Birleştirici olması.
3: Müzik bizi buluşturuyor.
1: Kesinlikle.
0: Sevgili Murat'la da enteresan bir tanışma hikayemiz var bizim.
1: Ona ne o? Evet, çok merak ettim.
0: İşte paylaşmadık
1: onu
0: şimdiye kadar.
1: İlkleri yaşıyor bugün program.
0: Şimdi biz evdeyiz. Eşim Filiz de işte bir şeyler dolaşıyor, bakıyor. Ne baktığını ben de bilmiyorum. Ben de başka şeylerle ilgileniyorum. Fatih bir bakar mısın dedi. Buyur canım dedim. Sen dedi hayatın boyunca böyle mi okumaya çalışıyorsun diye bana.
1: Yok artık.
0: Hani senin okumaya çalıştığın yorum bu yorum mu diye. Çünkü ben bir dinledim. Dedim ki yok dedim ya, bu dedim şey taklit yapıyor kesin dedim, o değil. Mümkün değil çünkü o sırada canlı okuyor gözüküyor işte.
1: Aha.
0: Canlı yayın.
1: Ha, yok yayın.
0: Dedim. Yani insan canlı yayında bu kadar mı şey editlenmiş gibi.
1: Hmm,
0: ya, enteresan. gerçek olduğunu anlayınca zaten ertesi gün Kayseri'ye bilet aldım ben hemen. Hemen. Neredesin? Evet, sen oldu. Neredesin? Kayseri'de. Hop geliyorum ben.
1: Ama çok güzel bir birliktelik olmuş. Allah daim etsin.
3: Amin. Amin.
0: Sohbete devam ederiz. O zaman şöyle
3: devam
0: yapalım.
3: Ederiz.
0: Bir eserde bizden sana hediye gelsin.
1: Ah tabii memnuniyetle bekliyorum efendim. TRT'deyiz madem.
4: Sıradaki şarkımız sözle müziği Atilla Alpsakarya'ya evet. ait olan.
3: Allah seven olmaz ki diyeceğiz.
0: Hadi bakalım.

0: Sen böyle söylersen hakikaten senin kadar seven olmadığına inandırırsın karşısında. Ben bir... Bana söylesen ben inanacağım şu anda. Çok enteresan. Tam yurdum insanı ya. Şeyi bilmemesini de çok seviyorum bu arada. Hani ekranla bilmem neyle duygu taklidi diye bir şey yok. Evet. Girdi mi gerçekten o duyguya göre sonra da çıkartmaya çalışıyoruz. Tamam oğlum.
1: Biraz öyle oluyor abi. Zor çıkarıyorlar da böyle.
2: Çok güzel bir
3: çok
2: şarkı
3: güzeldi,
2: gerçekten.
3: Evet abi, ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
3: Seviyor musun, anladık.
0: Diyoruz seviyorsan git konuştur.
1: Ya şimdi seviyor oluştan daha öte seviyor oluşu da anlatmak da var ya hani bir. Ondan oluyor bu işler.
3: Onu anladık seven, biz onu. Evet anladık. Abi.
2: Seven anlatabilir. Seven bir insan. Seven bir kalp anlatabilir.
1: Kurban olsun. Teşekkür kardeşim.
0: Sevgi güzel be.
3: Evet ya.
0: Acısı da var ama işte o acısı, o acıyı da sevmek lazım. Yani sevmeyi sadece böyle cicim zamanlarında sevmek diye bir şey yok. Hani demiş ya, en sevmediğini düşündüklerini de seviyorsan eğer sevmek sevmektir. Hani biz şundan dolayı seviyorum dediğin zaman olmaz o. Evet. Her şeye rağmen seviyorum dediğin doğru. Zaman o zaman işte o sevmek gerçek sevmek oluyor. Hepimiz erişelim.
1: İnşallah.
0: Peki ne söyleyeceksin şimdi bize?
3: Şimdi senin bestelediğin bir şarkıyı okuyalım. Ne dersin?
0: Olur. O zaman...
3: Dillere destan. Çok severim.
0: Yan benimle mi istiyorsun?
3: Evet onu istiyorum.
0: O zaman sözleri...
3: Hocam onu çalmayayım. Ben onu istiyorum. Tamam. İşin özü. Ben onu söylemeye geldim. diye.
0: O zaman sözleri içinde buradan sevgili Sıla evet, Gençoğlu'na evet. Selam etmek gerekiyor. O da gerçekten harika yorumladı ve ama sözleri
3: beste,
0: efsanedir.
3: Beste müthiş abi gerçekten.
0: Çok teşekkür ederim çok efendim. Çok sarışsınız.
3: Ellerine kollarına emeğine sağlık. Gerçekten çok güzel bir eser.
0: O zaman sizden dinlemeyi ben istiyorum ya böyle.
3: Ne diyorsun abi? Biz ikimiz güzel bir karma olabiliriz.
1: Bunu bir düet yapalım.
0: Düet yapalım.